0: Ali Ço!
1: Alo? Sen abi nasılsın, iyi misin?
0: Ali Ço, hayırdır ya? İki gündür rüyanda mı gördün beni, arıyorsun?
1: Yok abi, merak ettim öyle ya. Çalışıyor musun?
0: Yok ya, ne çalışacağım? Düğüne hazırlanıyoruz.
1: Ha. İyi.
0: Var mı bir diyeceğin Ali?
1: Kime?
0: Kime olacak oğlum? Gelinle damada.
1: Yok abi, ne diyeyim? Mutluluklar dilerim.
2: Ali Ço!
0: Bak bak, senin için de altın aldım ha. Takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bak geldi, geldiler.
1: Geldiler mi?
0: Damat. Gelini almaya geldi bak. Korna sesini duyuyor musun?
1: Duydum.
0: Hadi Ali Ço, nikahtan sonra arayacağım. Bak şimdi ortalık kıyamet, konuşacağız yerim.
1: Tamam.

0: İyi günümey, Seyhan nerede?
1: Yukarıda geliyor şimdi.
0: İyi, Halim geldi, hadi.
1: Tamam. Seyhan hadi.
2: Hadi çocuklar, acele edelim. Kenan kardeşi, sağ ol.
3: Dönün. Abi taksi bekliyor.
4: Hangisiyle gidiyoruz?
3: Feride, Meli abla, ben buna, siz abi.
2: Arkadakine. Evet. Hadi çocuklar geçin bak. Halim, Kübra, nasılsın kardeşim, her şey yolunda mı?
5: İyidir inşallah, sen mi abi, sağ olasın, sağ olasın.
2: Diyarım Allah kolaylık versin.
1: Halim.
5: Ablam benim. Vallahi heyecanlar kalbim duracak ha.
0: Anam senin mi benim mi?
1: Geldik ablam geldik. Kenancığım şu havluları arabaya.
3: Feride nasılsın güzelim?
1: Ay iyiyim ama öleceğim heyecandan ya.
2: Meli ha? Üstündeki çok yakışmış ya.
0: Sağ ol Samim.
2: Nerede kız? Gelin nerede?
1: Geliyor Semma abicim, geliyor.
0: Seyhan!

0: say hi.
1: Will you? MashaAllah.
0: It's okay.
1: Seyhan! Sağ ayağınla çıksaydın.
2: Çıktım abla, çıktım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Çok güzel olmuş, çok.
0: Halim abi heyecandan ölecek ha.
1: Abla sen de evlenecek misin?
2: Ben mi? Bilmem ablacığım.
0: Evlenecek tabii Mert o.
1: Ben hiç evlenmeyeceğim.
3: Gel Seyhan.
4: Halim.
3: Salon, misafirler, bir ihtiyaç var mı?
4: Yok bir şey, her şey tamamdır sanma abi. Ben artık Seyhan'ımı götürüyorum.
5: Seyhan, o etekte nasıl bineceksin?
2: Yardım edeceğiz Kenancığım, hadi.
1: Hadi gülüm, hadi.
3: Hadi damat.
5: Beraber gidiyoruz Sami abi.
3: Tamam diğerim.
2: Topla eteklerini.
1: Tamam, hadi canım.
4: Peş peşe. Hadi. Hadi. Kirma.

0: Şimdi Ali yavaş git, çukura mukura girme oğlum.
1: Tamam usta.
0: Hadi bakayım.
2: Anneciğim tamam mı? Oturdun mu?
3: Oturdum abla, oturdum.
2: Hayır, bak biz arkadayız hemen. Arkadan geliyoruz.
3: Aha, tamam.
2: Hadi gülüm, hadi gücüm, hadi. Hadi canım benim.
3: Ben de bu. Tamam, hadi dikkat et.
2: Abla.
4: Ha?
2: Seyhan gitti be.
4: Ha gülüm bitti, sen yeni anladın gittiğini.
2: Öyle mi Allah ya? İkimiz kaldık.
4: Ha, ikimiz kaldık.
2: Of.
1: Meli abla. Meli abla hadi.

0: Hoş geldin.
1: Oğlum.
2: Şimdi geliyorum anacığım.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
3: Allah razı olsun. Geldin mi kızım? Sabimler nerede?
2: Araba arkamızdaydı, şimdi gelirler. Az bana müsaade.
3: Tamam.
4: Hadi çocuklar. Bak siz şurada bir yerlere oturun ha.
5: Ne oturalım?
4: He.
6: Şurada boş yerler var zaten.
4: Ha. Dayı sen gelmiyorsun.
7: Ya geliyorum ben, siz geçin, geliyorum.
5: Çok büyük bir yer burası abla.
6: Nasıl? Evet ablacığım.
5: Sağ olun, iyi.
4: Ne haber? İyi. Eda, ben geliyorum.
6: Tamam.
4: Boş mu bura?
6: Yetiştin ha.
4: Allah'a yetiştik. Ne yapıyorsun lan?
5: İyiyim.
4: Elbise yapmışsın kendine.
6: Olmamış mı?
4: Çok güzel olmuş, çok.

0: 5 dakika içinde alacağım.
1: Sağ ol kardeşim.
2: Gel abi şuraya koyalım.
3: Ben şöyle bir oturayım, az kaldı. Titriyorum.
4: Tamam tamam.
5: Ablam, hı. Biz de geçsek mi koltuklara?
4: Ya geçeceğiz anacığım, şu Seyhan şuradan bir çıksın, şöyle bir yürüsün önümüzden, tamam.
5: Ay yok, benim kalbim dayanmayacak vallahi billahi.
4: Yok benim de dayanmayacak.
5: Ayakkabısının altına adını yazdın mı? Kızım bu yaşta ne yazacağım ben? Ben iki kere yazdım. Biri çıkmazsa öteki çıkar.
1: Feride.
5: Ablam, Kenan'ın yanına geçiyorum.
4: Tamam gülüm.
0: Meliha.
4: Sami. Ben vallahi öleceğim heyecandan ha. Bak artık şu iş bir hayırlısı inan bitsin, yoksa ben biteceğim.
6: Ya sakin ol, misafirlerimiz geldi. Gelinle damat birazdan çıkacak. Her şey iyi olacak.
4: Olacak mı?
6: Olacak, sen merak etme Meliha.
4: Hay yok, benim kalbim dayanmayacak ya.
6: Dayanır. Ben senin yanındayım, merak etme.

0: Eda'nın arkasına geçelim.
1: Aa, Furkan da gelmiş. Baba, biz oturuyoruz.
2: Tamam kızım.
3: Biz geldik.
1: Merhaba.
4: Ne yapıyorsun Ayça?
3: İyidir, sen ne yapıyorsun?
4: İyi.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Hiç. Hiçbir şey.

0: Seher'im hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seher.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?
1: Yapamayacağım Halim.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var ve illere, okulları belirlemek için, yarışmacılarımızı tanımak için hemen dönüyorum. İrem Hanım hoş geldiniz. Özge Hanım hoş geldiniz. Özge Hanım hemen sizi tanıyalım lütfen. Özge Şen Ocak.
1: Tabii ki. Ben Özge Şen Ocak. Yapımcıyım. 40 yaşındayım. Bugün çocuklara katkı sağlamak üzere geldik. Benim de bir evladım var, 10 yaşında. Çok teşekkürler. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyorum çok fazla. Özellikle çocuklarla ilgili projelerde. O yüzden bir katkımız olabilir. Seni mutlu bu akşam.
0: Harika. Hobiler.

0: Arasında neler var acaba?
1: Maraton koşuyorum.
0: Maraton?
1: Evet.
0: Aa, çok iddialı.
1: Evet. En son 42 kilometre master derecem var.
0: 42 master.
1: Evet.
0: Aa, tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: ne kadardır maraton?
1: Yaklaşık 5 yıldır koşuyorum.
0: 5 yıldır koşuyorsunuz. Evet. Var mı maraton anıları, maratonla
1: maraton
0: ilgili projeler?
1: Maraton anılarım var tabii. Yani çok fazla projem var şu an üstünde çalıştığım maratonla ilgili. Ama anılarım da çok fazla. Anlatsam tabii sığmaz şu an.
0: Harika. O zaman yarışmanın ilerleyen sürelerinde, dakikalarında
1: İnşallah.
0: Dinleyelim.
1: Tabii ki.
0: İrem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Ben İrem Dehni. Piyano çalıyorum, şarkı söylüyorum. Kendime ait bestelerim var. Son bir senedir de oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi yavaş yavaş yeni projelere geçiyorum. Yapıyorum müzik ve oyunculukla ilgili.
0: Harika. Hem oyunculuk hem müzik ikisi
2: evet.
0: bir arada. Oyunculuk var mı şu anda bir proje başlamak üzere olan veyahut da
2: yeni olacak daha.
0: Yeni olacak.
2: Çok yeni.
0: Müzikle devam ediyor hayat.
2: Evet, müzikle devam ediyor. Hobisini mesleğe çevirenlerdenim ben biraz.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Genç öğrenci kardeşlerimize, miniklere destek olacaksınız. Evet, Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Türkiye haritamızı açıyoruz. Hı-hı. Bir il ve o ilde bulunan bir okul seçeceğiz. Butona
2: tamam.
0: bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım hangi okul adına yarışacaksınız ve hangi ili gelecek? Van.
2: Süper.
0: Fevzi Çakmak evet. İlkokulu. Harikasınız. Van'da bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu adına yarışacaksınız. Oradaki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi
2: Süper.
0: Temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: Çok
0: Van'ı biliyor musunuz? Gittiniz mi hiç daha önceden?
1: Van'a gitmedim daha evvelden ama tabii orayla ilgili böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Biz işte maraton koşarken belli derneklerle birlikte sosyal sorumluluk adı altında bir bağış kampanyası düzenliyoruz valilik onaylı. Burada da belirli yerlere bağışlarda bulunuyoruz. O yüzden böyle bir katkımız
0: Harika.
1: Var.
0: Harika. Bana ikinci kez bir katkımız olacak
1: ne
0: inşallah
1: güzel.
0: Kazanırsanız
1: evet.
0: ama hemen çünkü İrem Hanım'a geliyorum. İrem Hanım diyor ki ben de buradayım, ben de iddialıyım, ben de başka bir il ve başka okul adına yarışacağım diyor. Hemen sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il gelecek? Düğmeye bir kere basmanızı, butona basmanızı rica ediyoruz. Dönsün. Çorum, Aksaray, Giresun dedik. Gaziantep. Harika. Bilir misiniz Gaziantep'i? Tanır mıyız? Vali Lütfullah Bilgin Ortaokul adına yarışacaksınız bu bölümde.
2: Ne güzel.
0: Harika. Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Kazanırsanız da onlara kitap hediyesi veya eğitim seti hediyesi göndereceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Efendim o zaman birinci etap sır küpünü başlatıyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Her doğru yanıt 5 puan değerinde olacak ve Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Özge Şen Ocak bir numara seçiyor ve sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 13.
0: 13 uğurlu bir rakam galiba. 13.
1: Doğum günüm.
0: Evet. Doğum gününüz. Peki. Mutlu seneler olsun ama bu bir video soru. Daha doğrusu bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim. Arkasından da soruyu soralım. Belki doğum günü şarkısıdır.
1: Hello.
0: Dinliyoruz.

0: Harika. El kol hareketleriyle birlikte yapılan hızlı dansı soruyoruz. 10 saniyeniz başladı. Ne olabilir bu hızlı dansın adı? Müzikte tam, de...
1: Evet, müzikte de vardı.
0: Neydi acaba? Peki, hemen bir harf açıyoruz. İrem Hanım yanıtı yakaladı. Bakalım harfimiz gelsin. Hangi harfi açacağız? K harfi baştan üçüncü harfi açtık. Sürenizi başlattık.
1: Makarena.
0: Makarena, evet. Doğru yanıttı. Şarkının içinde de geçiyordu Makarena, evet, diye. Son saniyelerde geldi aklınıza. Aklıma, ama evet, 10 saniye yetmedi. Haklısınız. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini buldunuz. Aşağıdaki kelimemizin sondan ikinci harfini açmış oldunuz. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Çok da geniş bir yer açıldı. Kaç tane soruyla yürüyelim? 1 ile 25 arasında seçiyoruz. Buyurun. 25. Doğum günü hediyesi oldu İrem Hanım'a sizden. Evet. Buyurun.
1: 21'i seçiyorum.
0: 21'e gidiyoruz. Hemen geliyor. Anma, söyleme sözünü etme. 10 saniye başladı. Ne olabilir?

0: Ortadaki harfimiz K. Anma.
1: Zikir.
0: Zikir. Harikasınız. Doğru, zikir olacaktı. Bir kelime daha buldunuz. Haneye 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 15.
0: 15. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelimemiz geliyor. Bakalım ne? Kaftan. 10 saniyelik süreniz başladı. Kaftan ne olabilir? Bir tahmin?
1: Bilemedim, yok mu? Yok.
0: Bir harf bize açsak bakalım yardımcı olur mu size? Tek harf açalım. Bakalım ne gelecek? Son harfimiz T oldu. Ne olabilir bu? Bir tahmininiz olacak mı Özge Hanım? Süre sizin için çalışıyor.
1: Bir tahminim yok.
0: Tahmininiz yok. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. İrem Hanım, hazır mıyız? L harfini açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Hilat. Hilat.
0: Hilat. Biliyor muydunuz? Harikasınız. Doğru, tabii ki hilat olacaktı. Kaftanın eş anlamlısı hilat. Devlet büyükleri tarafından bir kişiye ödül, takdir veya görev tevici amacıyla giydirilen kaftandı gizlediğimiz kelime. Bir de H harfi bulduk şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu kelimeyi açalım?
1: 14.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Çok pardon. 14. Gidiyorum 14'e. Geliyor. Kale duvarı. Süreniz başladı.
1: Sur.
0: Sur. Harikasınız. 3 harfli suru bulduk ama çok toplamaya başladınız.
1: Evet, bayağı.
0: Özge Hanım, dikkat. İrem Hanım
1: hep
0: arayı küçük açıyor. Evet, sizinle devam edeceğim. Hazırsak kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime açacaksınız. Hazırsak sorunuzu soruyorum. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir? Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. Ah yaktın beni. Ne derler? Şarkılarda da çok geçmiştir ama biz bir harf açtık. Süreyi de Özge Hanım sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir bu? Ne yapmış olabilir bu insan? Türk filmlerinde de çok yaşarız. Şarkılarda çok geçer. Bir şey olur. Bir...
1: Bilemedim.
0: Ah, geçen filmlerde de hatta seyrediyoruz. Karakterler birbirlerine çok fazla ne yapıyor? Diyeceğim ama süreyi
1: yok,
0: sizin
1: değil.
0: İçin başlatayım tekrar. İrem Hanım. Ne yapıyorlar?
1: Hiç gelmiyor benim aklıma.
0: Başında küçük bir ek var ve zulümlerden, haksızlıklardan bahsediyoruz. Burada deriz ya, ah bu insan da bana çok zalim diyeceğim ama başındaki ne olabilir?
1: Ah, bilemedim.
0: Bilemediniz. Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? Gelsin harfimiz. Za ve im kısmı çıktı İrem Hanım.
1: Zalim ama.
0: Zalim ama ne? Nasıl bir zalim?
1: Zalim falan başına ne koymam lazım bilemedim.
0: Şimdi baştaki harf M harfi. Acaba bir tane ondan mı yapsak? Zalim çıktı zaten. Özge Hanım sizin için başlatıyoruz sizi. Nasıl bir zalim?
1: Mezalim mi?
0: Mezalim mi? Mezalim tabii. Doğru bildiniz. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar, mezalim. Mazlime, haksızlığa uğrama durumundan türemiş bir kelime.
1: Evet.
0: Mezalim. Harikasınız. Hemen haneye 5 puanı yazdık. Belki 2 güzel.
1: Peki tamam, olsun. 2.
0: Bakın güvendiniz ama.
1: Güvenmiyorum. 1.
0: 1 peki. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Bakın 4 harfli. Sorunuz geliyor. 4 harfli. Ne olabilir? Gerçek.
1: Tamam.
0: Süreyi başlattık ne? Gerçek.
1: Esas.
0: Başka bir tane daha var.
1: Bir dakika. Gerçek.
0: Gerçekçi. Ah. Bilin istiyorum ama olmadı. Peki bir harf açacağız.
1: Gerçek.
0: Tekrar İrem Hanım sizin için başlatacağız.
1: Sahi.
0: Sahi. Doğru yanıtımız olur.

0: olacaktı. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. 4 harfli sahiyi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2. Biraz önce
1: abi,
0: Özge Hanım inanmadı. 2 dedi. Peki dedik. Efendim sorunuz geliyor. Bir kumaş türü. Süreye başladık. Ne olabilir bu kumaş türümüz?
1: Kadife.
0: Kadife mi?
1: Değil mi?
0: Tabii ki doğru, kadife. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. 2, 4, 5, 6 harfli bir yer açtınız. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 4.
0: 4 nolu soru. Yukarıdan aşağı 2 harfli bir yer açıyoruz. Geçmiş zaman eki. Süreyi başlattık.
1: Di'li
0: geçmiş zaman. 2 harfli. Burayı da bulduk. Bir artı daha yazdık. Fark gittikçe açılıyor Özge Hanım.
1: Farkında.
0: İlginiz olsun. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soru geliyor. Bir video soru, bir görselimiz var. Önce izleyeceğiz, arkasından da sorumuz gelecek. Hazır mıyız?
1: Hı hı.
0: Seyredelim bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Efendim, sorumuz şu. Peru'nun başkenti neresi olabilir? Dört harf. Bilmiyorsunuz. Ama görüntüleri izlediniz. Çok da ne vardı? Gemi doluydu değil mi? Gemilerin yanaştığı yerle ilgili olabilir mi diyeyim ama süreyi başlatacağım. Ne olabilir? Gemilerin yanaştığı yerli...
1: Lima.
0: Gemilerin yanaştığı yer. Lima. Sizde tabii ki aldım sizden doğru yanıtı. Lima. Gemilerin yanaştığı yer liman.
1: Evet.
0: Peru'nun başkenti Lima olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Açtık Özge Hanım. Tamam. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Harika bir yer buluyorsunuz. Geliyor. Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasına daralmış bölge 10 saniyeye. Özge Hanım sizin için başlattık, ne olabilir?
1: Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış.
0: Bakın böyle çok da...
1: Bel.
0: Bel. Tabii ki. İnce belden gelsin. Bizimki çok ince değil ama olsun. Bel doğru yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: Açılmış yerler var. Evet, güzel. 19. 19 yine bir. Bakıyorum. Harika. Geliyor. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Asya'da bir sıra dağ. Süre başladı. Ne dağı?
1: Bilemedim. Çok dilimin ucunda da gelmedi aklıma.
0: Şimdi İrem Hanım'ın dilinin ucundan daha ileride İrem Hanım yakaladı havada. Hazır mısınız? Harfimizi açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık.
1: Himalaya Dağı. Himalaya Dağı.
0: Himalaya
1: Dağı.
0: Dağ değil. Dağ değil. Himalaya Dağı değil. Bir harf daha açıyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Özge Hanım. Himalaya.
1: Himalaya Kor.
0: Himalaya
1: ya. Yok geldi.
0: Peki bir harf daha açıyorum. Sizin için başlatıyorum. İrem Hanım hazır mısınız?
1: Himalayalar.
0: Himalayalar doğru yanıtımız. Himalayalar olacaktı. Dağı nereden eklediniz orada? Himalaya Dağı dediniz.
1: Üç tane daha boş.
0: Doğru yakacaktım. Üç harfi kaldığı için Dağı dediniz. Himalayalar olacaktı. Çok geniş, büyük sıra dağ serisi dedik. Devasa bir sıra dağ sistemi. Nepal'den Çin'e kadar uzanan büyük dağlar. Evet, 4 sorumuz var. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 16.
0: 16 geliyor, 16. Bayağı sıradan süreyi başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok... Hep de benim dilimin ucuna geliyor. Neredesin? Kaçıracağım. Kaçırmak istemiyorum. Bir harf açalım. Özge Hanım süreyi sizin için başlatıyoruz. Hazır.

0: Bayağı sırada.
1: Ar. Ne olabilir?
0: Hiç yok.
1: Hiç yok. Peki şimdi olacak. Biz bir harf açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok...
0: Alelade.
1: Alelade. Doğru. Sonda, son saniyede yakaladınız. Alelade yanıtıyla devam ediyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç nolu sorumuzu açalım. Bu arada bakıyorum. Video ve foto sorularımızı da tükettik. Sizdeyiz.
0: 10 numara.
1: 10 numara. Gelsin 10 numaralı sorumuz. Kesin yargı. Süreyi başlattık. Kesin yargı. Kesin. Yargıladı. Kesin.
0: Varım. Yok. Değil. Evet.
1: Varım. Güzel bir varım oldu. Ama varım değil. Süreyi sizin için başlatacağım Özge Hanım. Hazır mısınız? Kar.
0: Karar.
1: Karar. Doğru yanıt. Harikasınız. Şimdi sizdeyiz. Son iki harf açıyoruz. Kaçta devam edelim?
0: 8.
1: 8. Bakalım açılmış yerlerden geliyor. Esenlik dileme. Sürenizi başlattık.
0: Esenlik dileme. Yok, temenni değil.
1: Ne söyledim? Ona çok
0: selam.
1: Selam söyle. Harikasınız.
0: Selam
1: ne söyledim? Selam söyledim. Dosta, arkadaşa selamlar ilettim. Esenlikler diledim. Selam olsun dostlarımıza. Son sorumuzu açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Ben açıyorum, değil mi?
1: Evet, siz açıyorsunuz.
0: Tamam. 6.
1: 6 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak sorumuz gelsin.
0: Tamam.
1: Yoksul. Süre
0: fakir,
1: başladı.
0: Fakir.
1: Bir saniye alayım.
0: Fakir.
1: Fakir mi?
0: Fakir değil mi?
1: Doğru, fakir.
0: Başka bir anlamda
1: ben şüpheyi düşüreyim ama bu kadar bilmek olmaz. Ne yaptık? 15 soruyu tamamladık. Son sorumuzu açıyoruz. Doğru. Bir sorumuz daha var. Rejiden bilgi verdiler. Bir soru daha açıyoruz. Sizdeyiz. Kaç tane soruyu açalım?
0: Peki. 20.
1: 20'yi açalım. Gelsin 20 nolu sorumuz. Bir nota. Süreniz başladı.
0: Si.
1: Bit. Başka?
0: Di. Di.
1: Do.
0: Re. Do. Re. Mi.
1: Mi. Doğru.
0: Re. Do. Re. Mi. Fa. Sol.
1: Başka? Hangi nota dediniz? Di mi?
0: Mi. Di dedim. Niye di dedim?
1: Di dediniz. Di de güzel. Var değil mi?
0: Evet.
1: Piyanoda di sesini alabiliyoruz. Peki efendim, 16 sorumuzu tamamladık. Birinci etabın sonuna geldik. Nasıl, var mı tahminimiz kaçar soru bildiğimizle ilgili? Ara nasıl oldu?
0: Ben biliyorsunuz biraz vasat gidiyordum.
1: Ya estağfurullah. O ilk başta oluyor. Çünkü hiçbir ipucu olmuyor. Açılmamış yerlere gittiniz. Açılmamış yerlerden kelimeler buldunuz. Çok normal. Onun için yarışmamızın birinci etabı hiç ipucu olmadığı için her soru 5 puan ki yarışmacıların arasındaki fark çok açılmasın diyor. O da bizim ipucumuz olsun size. Bir puan tablosuna bakalım. Tamam. Kaçar kelime bildik. Birinci etabı nasıl tamamlıyoruz? Buyurun. Önce puan tablomuza gelelim. Özge Şen Ocak 7 doğru kelime bildi ve 5 puandan 35 puanla birinci etabı tamamlıyor. İrem Dehni 9 doğru yanıtla 45 puanla yaklaşık 10 puanlık ikinci ve üçüncü etapta tek soru 10 puan değerinde biliyorsunuz. Küçücük bir fark var. Hazırsanız 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. İkinci etaptayız efendim. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız ve her sorumuz 10 puan değerinde. Birinci etapta çok çekişmeli bir mücadele seyrettik. Özge Hanım 10 puan geride kaldı. Bu bölümde bir doğru yanıtı yeterli olacak İrem Hanım'a yetişmesi için. Ama İrem Hanım'la başlıyoruz. İkinci etabı. Hazır mıyız İrem Hanım?
0: Hazırım.
1: 120 saniyeniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağız. Heyecan var mı?
0: Biraz heyecanlı.
1: Var mı? Biraz daha tırmanır.
0: Çekişmeli geçiyor yarışma.
1: Biraz evet. Bir anda son anda çok hızlı bir şekilde yakaladı. Evet. Özge Hanım. Şimdi dediğim gibi pas deme hakkınız var. Sürenizi başlatacağım hazırsanız.
0: Hazır.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Emin miyiz?
0: Eminim.
1: Peki. O zaman geliyor. 120 saniyenizi başlattık. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyen şairimiz kimdir?
0: Pas.
1: Pas dedik. Manyas Gölü hangi bölgede bulunur? Manyas hangi bölgede bulunur? Bir bölge, 7 bölgeden biri. Pas diyebilirsiniz.
0: Doğu Anadolu.
1: Değil. Biraz yukarı. Pas diyebilirsiniz.
0: Karadeniz.
1: Karadeniz dediniz. Beyaz dediniz. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Gelsin sesli soru. Aman.

0: Gönül Yazar'dan dinlediğiniz şarkının adı Gözlerin ne olabilir? Var mı?
1: Pas.
0: Peki pas dedik, hemen gittim. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir?
1: Taba.
0: Değil, krem rengine yakın bu böyle bir...
1: Sarı değil.
0: Geçeyim mi?
1: Geçin.
0: Peki. Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı nedir? Küçük küçük yapıyoruz böyle. Böyle minik minik. Ne yapıyoruz? Minik minik. Ne yapar? Minik.
1: Minyatür.
0: Minyatür, doğru yanıtı verdik. Hemen 6. soruya geldik. Bir videomuz var. Seyrediyoruz bakalım. Gelsin görüntüler.

0: Görüntülerini izlediğiniz Mimar Sinan ustalık eserim dediği caminin adı nedir?
1: Selimiye.
0: Harikasınız, doğru, Selimiye. Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namazı nedir? Toplu olarak kılınır, çok uzun zekatları vardır. Çok uzun sürer rekatlar.
1: Sonra pas diyeyim.
0: Pas dediniz. Atasözüne göre sel gittikten sonra ne kalır? Sel gitti, ne kaldı?
1: Toz.
0: Koz veya? Tozu kabul ediyorum. Verdik tozu. Dinlediğiniz bir şarkımız var. Dinliyoruz, bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz Yemen türküsünü kim seslendirmektedir? Harikasınız tabii ki. Bir piyaniste gelen en güzel soru. Irak sınırı olan ilimizi soruyoruz. Irak sınırı var. Bu ilimizin en uçta altta diyeyim böyle. En uçta abi, Türkiye tasını.
1: Erzurum.
0: En alta gidin, alta gidin. Alta gidin, böyle uçlara gidin.
1: Şırnak.
0: Şırnak tabii ki. Hemen dönüyorum. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyordu. 1963 yılında kaybettiğimiz şairimiz, kabri Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimdi? Nazım Hikmet olacaktı. Birinci sorumuzun yanıtı. Güzel yarıştınız. 5 tane doğru yanıt aldık sizden. Bakalım ikinci sorumuz neydi? Manyas Gölü'nü sormuştum size, bölgesini. Önce Karadeniz dediniz ama Karadeniz'e yakın bir bölgeydi. Marmara bölgesindeydi. Birazcık daha aşağı inseydiniz doğru yanıtımız Marmara olacaktı. Gönül Yazar'dan dinlediğimiz şarkının adını sormuştum. Bir içim su olacaktı. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir demiştik. Taba demiştiniz. Ekru olacaktı doğru yanıtımız. Böyle küçük küçük minyatürlerimizi bildiniz ve Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı olacak.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz tabii.
1: Bilmemem mümkün değil ama.
0: Bilmemeniz mümkün olabilir mi? Heyecanı. Ama işte onun için 120 saniye sorduk. Ben de birazcık böyle özellikle video sorularla karıştırıyorum ki aklınız karışsın diye. Yoksa teravih namazı tabii ki hepimizin Ramazan ayı boyunca bildiği, takip ettiği bir namaz. Evet. Tebrik ediyorum Özge Hanım. Seyrettiniz. Biraz heyecanlandım.

0: yaptınız. Biraz ben de bilirim dediniz. Kendinizle küçük küçük yarıştınız. 120 saniyeyi hazırsak sizin için başlatacağız.
1: Buyurun.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor 120 saniyeniz. Süremizi başlattık. Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adını soruyoruz.
1: Benim o komşu ama bilmiyorum.
0: Benim diyoruz. Peki hemen gidiyorum. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz gelsin.
1: Tamam.

0: Fincan kahve olsaydım dediniz ve bildik tabii ki. Hemen geliyor. Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Erciyes Dağı. Erciyes.
1: Erzurum. Yok değil.
0: Değil. Ya. Biraz daha bu tarafa gelin.
1: Erzincan. Böyle. Yok değil.
0: Neyse. Kim? Peki. Böyle. Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından ortaya çıkan açık mor renge ne ad veriyoruz? Açık mor renk.
1: Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından. Pembe.
0: Değil.
1: Yok değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bilmiyorum. Hemen bir video sorumuz var. Önce görüntüleri izleyelim. Bakalım neresi geliyor.

0: Görüntülerini izlediğiniz Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptığı caminin adını soruyoruz. İstanbul'un 3. tepesinde yer alır.
1: Çamlıca?
0: Değil ama caminin adı.
1: Caminin adı Süleymaniye.
0: Süleymaniye camisiydi. Su yüzeyinde boyalarla şekil oluşturulan sanatın adını veriyoruz.
1: Ebru.
0: Ebru, doğru. Oruç ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne ad veriyoruz? Bütün Ramazan boyunca asılır dolabımızın üstüne, odamıza.
1: Evet.
0: Oradan bakarız böyle.
1: Var tek, hatta tek. Şu an bizde de işte yani namazgah.
0: Peki.
1: Namazgah değil, yok.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Dinliyoruz bakalım, bir videomuz var, sesimiz var.
1: Tamam.

0: Seha Okuş'tan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Burçak vardı
1: burçak,
0: da mı?
1: Burçak yarası.
0: Yarası değil de bir yeri.
1: Burçak tarlası.
0: Tarlası, peki. Atasözüne göre mızrak nereye sığmıyor?
1: Mızrak
0: nereye sığmıyor atasözüne göre? Sığmadı mızrak, nereye sığmadı?
1: Pas.
0: Peki, Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi soracağız. Bulgaristan yukarı diyeceğim değil, ama yok. Diyemiyorum. Süre bitti.
1: Evet.
0: Peki, güzel.
1: Çabuk bitti ya.
0: 120 saniye böyle tıp diye geçiyor.
1: Evet, hızlı. Neyse, takılmadım çok.
0: Bakalım kaç soru bildik? 2, 4 soru bildik. Hemen gidiyorum birinci soruya.
1: Evet.
0: Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adı Fahriye abla olacaktı. Hemen gidiyorum. Erciyes Dağı hangi dağım ilimizde? Kayseri olacaktı.
1: Ya, evet,
0: harika. Nasıl? Pembe dediniz ama Eflatun olacaktı. Mavi, kırmızı ve az bir beyaz kattığımız rengimiz. Ve dedik ki oruç, namaz vakitlerini gösteren çizelge dedik. Ne ad veririz dedik. Ne olacaktı? İmsakiye.
1: İmsakiye
0: olacaktı. Harika.
1: Evet.
0: Atasözüne göre dedik. Mızrak sığmaz. Nereye sığmazdı mızrak?
1: Çuvala.
0: Çuvala sığmazdı. Ve son sorumuz, tam okuyamadım ama Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi sormuştuk size. Kırklareli.
1: Ay evet
0: olacaktı.
1: Ya.
0: Uca İlimiz, gidecektik.
1: Evet,
0: Türkiye haritasında bir aşağıya bir yukarıya gittik. Peki puanlarda nereye gittik? Bakalım
1: eşitiz
0: mı?
1: Bence. Eşitiz diye düşünüyorum.
0: Bir bakalım o zaman. Önce bir puanlarımız gelsin. Kaç puanla yol alıyoruz? Kaçar kelime bildik. Bakalım ikinci etabın sonunda. Evet. Özge Şen Ocak 75 puana geldi. İrem Dehni diyoruz. Dehni Hanım. Şu anda 95 puan.

0: Bir 10 puanlık fark daha açtı.
1: Evet.
0: İrem Hanım küçük küçük küçük küçük açarak ikinci etabı da farkı 20 puana çıkarttı. O zaman hazırsak butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.
1: Tabii.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki aradaki fark 2 soru.
1: Yakalayacağım ben
0: 20
1: bunu,
0: soru.
1: Bence.
0: Çok rahat yakalayacaksınız. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaptayız.
1: Hadi bakalım.
0: Evet efendim Sır Küpü'nün 3. etabındayız. 1. ve 2. etapta çok çekişmeli bir yarışmayı seyrettik. Arada 20 puan kadar küçük minik bir fark var. 3. etapta butonların devreye girdiği ve her sorunun her doğru yanıtın 10 puan olduğu bloktayız. Başlıyoruz sizinle. Hazır mısınız İrem Hanım?
1: Hazırım.
0: İlk etabı önde bitirdiniz. 2. etabı önde bitirdiniz. Sıra geldi 3. etaba bakalım. Özge Hanım arayı kapatabilecek mi? Arada
1: bakalım.
0: Da söylüyordu kendisi arayı kapatacağım, yetişeceğim, geçeceğim diyordu. Dikkatle başlayalım. Evet sizle başlıyoruz. 1'den 56'ya kadar istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Tablomuzu görelim ve sorumuzu seçelim. Kaç tane soruyla başlayalım?
1: 31 ile başlamak istiyorum.
0: 31. Hemen gidiyoruz 31 no'lu soruya. Kalıtım. Kim basacak? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet.
1: İri.
0: Özgür.
1: İri değil.
0: İrin değil. Üç harf. İ.
1: Ah pardon.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Önce butona basan alacak. Hazır. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Bir harf koyacaksın. Tek harf koyacaksınız. Özgür.
1: İrs.
0: İrs. İrs. Doğru. R koydunuz. Nereden geldi R?
1: Gelmiyorum.
0: Yardımcı oldu mu?
1: Oldu.
0: Peki yardımcı olsun. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruya geliyoruz. Hemen açtık 25 nolu soru. Bir tül etli ve büyük zeytin soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Süreyi başlattık.
1: Zeytin.
0: Etli büyük zeytin.
1: Zeytin zeytin değil midir? Etli büyük zeytin.
0: Evet etli büyük zeytin ve... Peki bir harf daha açalım bakalım hangi harfi açıyoruz. Hatta bir deniz canlısına da çok benziyor bunun adı diyeyim ama devam edeyim. K ile başlıyor. K süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet Özge Hanım.
1: Ha, Karadeniz diyecektim değil ya. Ne alaka Karadeniz?
0: Bir şey daha olabilir. Ne olabilir acaba? Ne zeytini bu? Bir harf daha açalım ama eller butonda olsun. Yarışmadan kopmuyoruz. Eller butonda. Kim bakalım önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Kalamara.
0: Kalamara değil.
1: Aa.
0: Ne olabilir?
1: Kalama.
0: E'yi niye koydunuz? A'lar var. Bakın. A'lar. A'lardan dikkat ederek gidin. K. Bir harf daha açtık. Kala.
1: Mara. Kalamara.
0: Önce basın.
1: Kalamara dedim ama.
0: Kalamara.
1: Demedin mi? Kalama.
0: Kalamara değil ama.
1: Kala.
0: Ah ah R değil de ne koysak
1: karamala,
0: acaba nasıl bir
1: kalama
0: kalama va. 10 saniyeyi aa T varmış orada kim basacak 10 saniye başlık buyurun Özge
1: kalamata
0: kalamata doğru yanıttı bir kalamar. Zeytin türü biliyor muyuz bunu
1: bilmiyorum ya aslında Balıkesir'de yazlığımız var ve her sene zeytin ağaçlarından işte yağda zeytin de toparlanır yapılır gelir bize buralara ama
0: evet ama bunun Balıkesir'le ilgisi yok.
1: Yok, evet.
0: Bu zeytinin Yunanistan'la ilgisi var. Yunanistan'ın Kalamata bölgesinden
1: evet.
0: geldiği için adına Kalamata zeytini diyorlar. Evet. İri taneli büyük bir zeytinden bahsediyoruz. Kalamata zeytiniydi. Peki sizinle devam ediyoruz. Kalamata bölgesinden geldiği için Yunanistan'dan adı bu şekilde kalmış. Yıllar öncesinden beri adı Kalamata zeytini olarak biliniyor. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Ben mi seçiyorum?
0: Evet.
1: 33.
0: 33. Açıyoruz 33. Gelsin bakalım 33 no'lu soru. Beyaz mermerdeki sert bölüm 10 saniye başladı. Kim basacak? Buyurun
1: Amiral.
0: Özgür'ün.
1: Amiral.
0: Amiral. Mermerdeki sert bölüm.
1: Ne alaka amiral?
0: Çok iyimser bir yanıttı. Tebrik ediyorum ama... Amiral değil. Başka bir harf koyduk. Biz Emirel. Sizi yerinize A yerine E harfini
1: Emirel
0: bulduk.
1: Yapalım.
0: Peki. Emiral mi? Bakalım. Buyurun.
1: Emiral bence.
0: Emiral değil.
1: E.
0: Ama çok yakın. Bence aynı ses harften gitseydiniz, E harfinden devam etseydik. Peki bir harf daha açtık. Ah, ben söylemiş oldum.
2: İrem Emeril, Hanım. Emaril, Emeril.
0: Ah. E aynı sesten doğru. Emeril. Emeril doğru yanıtını
1: yardımcı
0: aldık.
1: Yardımcı oldum size.
0: Tebrik ediyorum. Aynı sesli harften gitseydik dedim. Siz yine ısrarla evet. A koydunuz. Peki siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaybetmediniz. Butona evet. Önce basan soruyu alır. Aşağılara doğru inmenizi önemli rica edeceğim. Buyurun sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: 11 nerede? Ha.
0: 11 nerede? Arıyoruz 11'i. Yukarıdan aşağı tek harf koyayım da bir kelime bizim olsun diyorsunuz. Sürenizi başlatıyorum. Butona kim önce basacak? Mikroskop camı. Evet buyurun.
1: Lamer.
0: İrem Hanım.
1: Lamer.
0: Lamel.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıt. Lamer geldi galiba.
1: Baştan.
0: R değil L olacaktı. Lamel camı. Doğru yanıtımız da mikroskopların önüne koyduğumuz küçük cam. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Son saniyede butona basarsanız alırsınız soruyu.
1: Evet.
0: Önce basın sonra düşünün. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru?
1: 43.
0: 43'ü açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Soldan sağa 5 harf. Soru geliyor. Antrenman. Süre başladı. Kim basacak? Antrenman. Ne yapıyoruz? Zaman. Aa, ne yaparsınız? Özge Hanım daha çok ne yaparsınız?
1: Evet.
0: Koşudan önce, şeyden önce
1: sürekli. Isınma.
0: Başka yok, ne yaparsınız? Hani sürekli geliştirmek için. Ay.
1: Ya bildiğim soru.
0: Çok nasıl? İyi biliyorsunuz. Evet. Bilmez olur musunuz? Bir maratoncunun böyle bir yanıtı bilememesi zaten imkansız. Biz bir harfi açtık, süreyi başlattık. Antrenman ne yaptı? Man ne yaptı?
1: İdman.
0: Buyurun İdman. İrem Hanım. İdman yaptı tabii. Doğru yanıt idman olacaktı.
1: Evet.
0: Ve sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyla devam edelim.
1: 30.
0: Bakın 44 var. 53 var, 54 var.
1: İrem Hanım hiç zaten açık yerlere gitmiyor, kapalı yerlere gitmiyor böyle. Hep açık yerlere doğru gidiyor ki soruların en zor kısmı bana kalsın.
0: Harika. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 39.
0: 39, soldan sağa. Peki, geliyor sorumuz. Hazırsak başlıyoruz. Kasaplık hayvanların sırtından çıkarılan et 10 saniye başladı. Kim basacak? Ne bu? Bıçakla böyle aldık etten veya balıktan ayırdık, balığın kılçığını ayırdık, nesini çıkarttık, ne hale getirdik?
1: Bilemedim.
0: Hani böyle kılçığını da ayıkladık.
1: Aa bir tamam.
0: Şey, bir harf açalım biz, fileto, eyvah diyeceksiniz.
1: Fileto.
0: Kim bak, bir daha önce basın.
1: Bastım. Fileto.
0: Fileto doğru yanıt. Önce basın buton sizi
1: nasıl bilemedim
0: seçsin,
1: ya.
0: Ondan sonra hazırsak sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Evet. 36.
0: 36 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 36. Çaça, rumba tarzı salonların danslarının genel adı. Çaça, rumba ve
1: buyurun. Latin.
0: Latin. Latin. Doğru. İrem Hanım hemen bildi. 54'e yönlendirebilirim. 46'ya yönlendirebilirim sizi. Şifre, harf bulmamız gerekiyor. Hmm. Çok az bir süre kaldı. Hmm. 56'ya gidebiliriz mesela.
1: 56 olsun.
0: Keşke bana güvenmeseydiniz. Neyse. 56 dediğiniz soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda. 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Süreyi başlattık. Ne olabilir? 100 gramı ölçüyor.
1: 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Bilemedim ben ya.
0: Bu biraz zor bir soru ama buna şey diyebilirim ben. Mesela bu bir kent adıyla da anılıyor diyeyim size. Kent adıyla ama tartıyla ilgili bir şey var. Buyurun.
1: Kantar.
0: Kantar değil. Kent adı bu. Kentin soduna da bir et Kento. Geliyor diyeyim. Belki duymadınız değil mi? Biraz teknik bir terim. Evet. Kim basacak Özge Hanım?
1: Kendal.
0: Kendal çok yakın.
1: Kandil. Kandil.
0: Kendal çok
1: Kendal
0: yakın.
1: Kendal değil mi? Kandil ne alaka?
0: Bakın tekrar benden ipucu geliyor. Eller butonda olsun. 10 saniye başlatacağım. Bir kent diyorum ve alı da bildiniz. Kent diyorum. 10 saniye başlattım. E kent diyorum.
1: Kental.
0: Özge Hanım. Kental doğru yanıttı. Bir kental. Kent. 100 kilogram ağırlığa eşit gelen birim. Bir de harf açtık. T harfini açtınız. Sizinle gidiyoruz. Kaç

0: nolu soruyu açalım.
1: 45.
0: 45'e gidelim. Peki. Oyun kartlarında bir karakter süreyi başlattık. Buyurun.
1: Rua.
0: Rua. Doğru yanıt.
1: Evet.
0: Rua'ydı yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 54'ü, 44'ü, 53'ü öneriyorum. Ne yapalım?
1: 28 gözüme takılmış.
0: Tabii beni dinlemeyin. Bir kere dinlediniz. Ondan sonra 28 mi?
1: Evet.
0: Peki geliyor 28. Belirli bir konuya odaklanmış bilgilerin yer aldığı genel A sayfası. Süre başladı.
1: Portal.
0: Portal. Doğru yanıt. İrem Hanım hemen hanesine bir harf daha yazdı ve bir kelime bildi. 10 puan aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
1: 22.
0: 22'ye gidiyorum. 22 geliyor. Renkli fotoğraf baskı tekniği soruyoruz. Ne olabilir bu tekniğin adı? Süreyi başladık.
1: Tik. Başlık. Dik.
0: Diftik değil.
1: Diftik değil mi?
0: Diftik değil.
1: Yani renkli fotoğraf baskı tekniği. Tif.
0: Var mı bir tahminimiz?
1: Fotoğraf baskı tekniği. Biliyordum
0: peki,
1: bunu.
0: Peki süre bir harf açacağız ve süre tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacağız acaba? Buyurun.
1: Tiftirik, tiftirak, tiftirek.
0: Buyurun. Bu.
1: Tiftiruk. Tiftiruk.
0: Tiftiruk doğru yanıt.
1: Verdim.
0: Almanca derin baskı. Tiftiruk. Almanca kökenli, Türkçe'de kullanılan teknik bir kelim. Dibe baskı, daha yüzeyin derinine yapılan baskı anlamındamış. Tiftruk kelimesi Almanca'dan dilimize uyarlanmış bir kelimeyi hep beraber bulduk. Buyurun İrem Hanım, sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. 54'ü öneriyorum.
1: Ben de 54 diyecektim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki o zaman 54'ü açalım, gelsin soru, hazır eller butonda. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Soru geliyor.
1: Buyurun.
0: Zorunlu. Süre başladı.
1: Zaruri.
0: Buyurun. Zaruri. Tabii ki doğru yanıt. Bir de harf açtınız. U harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 44.
0: 44. Yukarıdan aşağı 3 harfli bir kelime. Geliyor 44 nolu soru. İddia. Süre başladı. Kim basacak? İddia.
1: Hak.
0: Buyurun.
1: Hak mı?
0: Hak değil. Ha. İddia.
1: Ha.
0: Ne olabilir? Ne olabilir? Bir harf açıyoruz ve tek harf koyacaksınız. Bir sessiz harf koyacaksınız.
1: Sav.
0: Sav doğru yanıt. Buyurun. Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu? 53'ümüz var. Başka? 52 var. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Benim gözüm 38'deydi ama.
0: Nasıl derseniz. 52 olsun. Mesela altta bayağı geniş bir yer açacak size. Bilginiz olsun. Hatta bir de video soru bu. 52'de. Çok
1: ben
0: güzel
1: ya,
0: bir video var.
1: 38 diyeyim.
0: 38 diyeyim. Peki ısrar etmiyoruz madem öyle. Bozulmamış, bayatlamamış olan, sürenizi başlattık.
1: Taze.
0: Taze İrem Hanım oradan bir harf daha kaptı. Tazeyi de bildi. 10 puan daha yazdı hanesine. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 52.
0: 52 geliyor. Bir video soru hemen izliyoruz. Bakalım ne soracağız?

0: Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci. Kim acaba bu isim? Bilirsiniz.
1: Kerem Görsev miydi?
0: İrem Hanım değil, tabii ki Kerem Görsev doğru yanıttı. İrem Hanım piyano deyince, piyanist deyince, Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci Kerem Görsev yanıtını verdi. Evet, ne yapalım? 53 açalım mı?
1: Olur.
0: 53 açalım. Size bir de harf gizledik oradan, onun da yardımı olsun. Gelsin 53 nolu soru. Bilgisayar yazılımlarına kullanılan ikili dosya türü ne olabilir? Bu dosya türünün adı. 3 tane harf koyacağız. Bu bir kısaltma.

0: Bilgisayarda bir kısaltma, 3 tane harf koyacağız. Hiç moral bozmuyoruz. Bir harfi biz koyuyoruz, 2 harf koyacaksınız. Biz bir harfi koyalım, M koyalım. Biri buna çok yakın, biri de alfabenin baş harfi diyeyim. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: AMG miydi?
0: AMG değil. Değiştirin. A'yı öbür tarafa gönderin.
1: GMA.
0: A'yı çok tebrik ediyorum. Ama baştaki G değil. Harf koyduk. A harfi 10 saniye başlattık. Ne olabilir? M'ye çok yakın. M'ye çok yakın.
1: NMA.
0: NMA. Doğru yanıt. NMA. Ve ne yaptık? Sorularımız bitti. Şifre harfe geldik. Önce hemen puan tablosuna gidiyorum. Hadi bakalım kaç puandayız? Evet, İrem Hanım, Özge Hanım, var mı bir tahminimiz? Biraz ara açıldı galiba, değil mi?
2: Sanki.
0: İrem
2: yani
0: Hanım çok
2: açıldı.
0: Fena kullandı son düzlükte butonu. Özge Hanım'a pek fırsat vermedi. Hemen puanlara bakıyoruz. Üçüncü etabın puanları. İrem Hanım 12 doğru yanıt buldu ve 215 puana çıktı bu bölümde. Özge Hanım 4 kelime bilerek 115 puanda kaldı. İrem Hanım, şimdi sizinle başlıyoruz. Tek seferde tek harf koyma hakkınız var. Eğer kelimeyi doğru bilemezseniz cevap hakkı Özge Hanım'a geçiyor olacak. Tek seferde bir harf koymanızı önemli rica ediyorum. Hangi harfi koyacaksınız? Lütfen yüksek sesle ve tek seferde. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Muhassenat.
0: Hangi harf koydunuz?
1: S.
0: S.
1: Evet.
0: Bir sessiz harf koydunuz. Kelimeyi biliyor musunuz muhassenatın ne olduğunu?
1: Yok.
0: Eğer muhassenatsa. Peki. Bakalım. Sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime muhassenat mı? Doğru harf muhassenat mı olacak? Bakıyoruz ve doğru efendim. Muhassenat, yararlı, güzel, hayırlı işler anlamına gelen kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Hemen geçiyoruz okulumuzu açıklamaya.

0: kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve 3 etabımızı birden tamamladık. Muhassenat bu bölümün şifre kelimesini İrem Dehni 1. etabı önde götürdü, 2. etabı önde götürdü ama 3. etapta butonu iyi kullandı ve arayı biraz açtı. Ama Özge Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: ayaklarınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık, miniklere ne destek demek? İçin geldiniz, bizi kırmadınız. Onlar için yarıştınız ama temsil ettiğiniz okulun sırası kaybolmadı. Onlara da mutlaka en kısa sürede hediyelerini göndereceğiz ve İrem Hanım'ın hemen okulunu açıklıyoruz. Bakalım İrem Hanım nereye gidiyor? Gaziantep'te bulunan okulumuza gidiyor. Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu'ndaki minik genç dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Verdiğiniz desteklerden dolayı. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına bizi hatırlamanız dilekleriyle küçük birer anı teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim geldik kaybeden olmadığı yarışma sır küpünde bir bölümün daha sonuna. Siz de bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Dizi bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: ile ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın aklı erkek aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
3: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Efendim insan halinden bütün izleyenlerimize merhabalar. Bugün harika bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Çok ilginizi çekecek konularım ve konuklarım var. İnsan hali başlıyor.

0: Efendim şimdi çocukları konuşmaya başlamadan önce geçen hafta depresyondan ve öfkeden bahsetmiştik. Ülkemizin belki de psikolojik açıdan en büyük dertleri bunlar olabilir. Hem depresyon oranları oldukça yüksek, çok fazla antidepresan kullanılıyor. Öbür taraftan öfkeyle ilgili davranışlar ve sorunlar bütün ülkede sık sık özellikle haber bültenlerinde bile izliyoruz. Geçen hafta konuklarımıza, Alpay hocamıza ve Ali Yasin hocamıza öfke ve depresyonla ilgili sorular sordum. Bakalım programın sonunda en son sözleri neler olmuş, onları izleyelim. Yeni bölümümüz devam başlasın. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay hocam öfkeyle ilgili de biliriz. Hanginizle başlayalım?
1: Buyur hocam.
0: O tatlı bakış bak. Dolmuşluk gibi oldu.
2: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, şekilde. Çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
1: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Depresyon ve öfkeyi dinledikten sonra şimdi tabii geçen hafta ile ilgili birçok gündemimiz var. Öfke sorunlarının bir şekilde önüne geçmek lazım ama problem öfke değil tabii ki. Saldırganlık davranışları ve şiddet, öfke, masum bir duygu. Öbür taraftan depresyon

0: depresyonu birçok insan hayatının belli bir anında, belli bir döneminde yaşıyor. İlaçlarla bunu ötelemek yerine daha kalıcı çözümlerle tekrarlamasını da engellemek gerekiyor. Yani bir kez depresyona girdi, tedavi oldu. Lüks etmesini engellemek için de belki psikoterapi mantıklı olabilir diyoruz. Ama hemen konumuza da dönelim. Çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ne kadar güzel sizi burada görmek.
1: Teşekkürler, çok sağ olun.
0: Bir alanın duayeni diye anılmak ne kadar güzel bir şey. Bugün kuliste konuşurken de düşündüm. Allah bize böyle bir şey acaba nasip eder mi diye ileride. Ne kadar güzel değil mi
1: böyle?
0: Teşekkür
1: ederim. Nazisiniz evet. Çok.
0: Doğruya doğru hocam, yani gerçekten de öylesiniz. Çok değerli çalışmalarınız var. Bütün alanınıza, okul öncesine örnek olmuş, derslerde okutulan bu araştırmalar çok değerli bence. Ve tabii ki Profesör Doktor Veysi Çeri, değerli dostum, yeni kitabıyla beraber geldi. Kitaptan sorularım var, göstereceğim. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Hakikaten duayen hocamla az önce konuşurken benim alanın da duayen hocalarıyla arkadaş olduğunu öğrendim.
0: Tabii
2: duayenler duayenlerle arkadaş oluyor.
0: Doğru.
2: Açtan benim için de bir hakikaten gurur verici bir şey, beraber bulunmak, tanışmak.
1: Teşekkürler.
0: Ben de seninle arkadaşlığımdan da her zaman gurur duyuyorum tabii ki. Hocam senin de en bir çocuk psikiyatrisi profesörü olarak çok fazla insana ulaşıyor olman ve bir şekilde o bilgileri aktarıyor olman, bu çaban, bu motivasyonun tabii ki çok değerli. Yeni kitabı da çıkarmıştım. Ben hemen göstereyim kitabı. Veysi hocama dedim ki kitabı unutma. Bir yandan dedim ki unutma dersem unutur kesin ama getirmişsin. Şimdi bu ekran konusu çok önemli. Çok fazla konular dolaşıyor ekranla ilgili. Fakat ne yapacağız? Yani ekran süresiyle ilgili net de bir bilgi yok yani. Herhalde önemli olan şey bu çocuğun ekranda ne yaptığı da önemli. Ama sen yine de şu yaşa kadar ekrandan uzak duralım dediğin yaşlar var.
2: Tabii
0: bir öyle başlayalım mı buradan hareketle? Ekranda kaybolan çocuklar, bu kaybetmemek için ekranı ne zaman gösterelim çocuklara?
2: Şimdi ekranlar, bahsettiğiniz üzere hakikaten herkesle aynı etkiyi yapmıyor. Yani öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Kimi çocuklar doğuştan getirdikleri işte genetik yükten dolayı ekranların zararlı etkilerine karşı daha savunmasız. Öncelikle bunu zaten bu kitaptaki temel şeyim bu. Çünkü çok sık karşılaşıyorum. İşte benim çocuk tüm gün ekrana bakıyordu. Hiçbir şey olmadı. Evet. Tıpkı sigara gibi. Yani 90 yaşına kadar sigara içip bir şey olmayan insanlar var. Ancak bu durum sigaranın kanser yaptığı gerçeğini değiştirmiyor yani.
0: En zararlı şey.
2: Evet yani. Evet yani. En zararlı hakikaten dünyadaki en fazla insanın ölümüne yol açan temel faktörlerden birisi. Şimdi ekranlarda da günden güne ben şunu görüyorum. Klinik pratiğimde ekranlara bakmaya başladıktan sonra sosyal, duygusal, hatta işte dil ve nöromotor alanlarda, hatta gelişimsel açıdan aksama, hatta gerilemeler olan çocuklar günden güne görmeye başlıyorum yani.
0: Peki bu dijital otizm diye de bir kavramım var. Belki oraya da bağlı.
2: Kesinlikle. Tabii zaten kitabın alt şeyi de gördüğünüz gibi dijital otizm. Şöyle yani doğuştan getirdikleri bazı yükler, genetik yükler fazla olduğunda bu çocuklar ekranlara fazlaca maruz kaldığında net bir dört dörtlük bir otizm tablosu geliştirebiliyor yani. Benim zaten birçok orada vaka örneği var. Başka yerlerde, başka hekimler tarafından otizm tanısı konan, yani hatta 2-3 hekimin otizm dediği, ama benim muayenemde aslında bunların evet bildiğiniz şey olarak, gözlemsel olarak otizm kriterlerini karşılayan, ancak onlarda bir sosyal etkileşim ya da sosyal ilgi arayışı olduğunu saptadığım ve baktığımda ailenin o çevresel çocuğa sunmuş olduğu ortamda çocuğun sosyal etkileşimini aksatacak ya da sosyal uyarı almasını aksatacak bir doğada olduğunu gördüğüm çocuklarda bu sosyal uyaranını bozan faktörlerden en önemlisi olarak ekranları görüyorum. Ekranları kapattığımda da bu çocuklarda bildiğiniz yeniden sosyal açıdan bir gelişme, neşu nema bulma ve o otistik belirtilerin hepsinin tümden kaybolduğuna dair, orada zaten 100'e yakın benim gördüğüm çocuk örnekleri var. Bunların ışığında bu durumu ben bir sorumlu bilim insanı olarak ve hakikaten ben halen o kitabı okurken hakikaten dün yine okudum, böyle yeni elime geçti çünkü ağlamaklı oldum yani. Çünkü her birisi benim gördüğüm, bildiğim, her ne kadar ismini değiştirmiş olsak da tanınmasınlar diye orada isimlerini değiştirdik çocukların, hakikaten ağlamaklı olduğum çocuklar ve beni en çok şey yapan da o çocukların o durumdan toparladığını görmek. Yani bir böyle hani şey diyorlar ya, mutluluk gözyaşları benim için.
0: Evet.
2: Ve eminim okuyanlar da şey olacaktır. Yani bu sadece bir kitap değil yani. Benim için hakikaten bu alanda Türkiye'ye ve hatta bütün dünyaya ekranların bazı çocuklarda otizme yol açtığını ben haykırmak istiyorum artık yani.
0: Evet.
2: Ve buna dair çok fazla gözlemim var. Artık bunu birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Çünkü aileler bilmiyor. Birçok aile diyor ki hocam İngilizce öğrendi diyor. Hocam saymayı öğrendi diyor. Bir şeyler yaptı diyor. Ya da sustu. O gergin çocuk ekrana bakınca susuyor diyor. Bunun yararlı olduğunu sanan ciddi bir kitle var yani. Ve bunlara bu durumun hakikaten bazı çocuklarda otizme bildiğiniz dört dörtlük otizme yol açtığını göstermek için ben bu kitabı yazdım.
0: Peki olsun. Hocam siz yani bunu söylerken ekranda ne olursa olsun da demiş oluyorsunuz biraz, değil mi? Yani ekranın içeriğinden ziyade hayatımızda ekranın bu kadar aktif bir rol oynamasıyla ilgili bir şey.
2: Kesinlikle. Bununla ilgili şimdi biliyorsunuz bu ekranlar yeni bir fenomen yani. İnsanlığın işte yüz binlerce yıllık tarihine baktığımızda son 15-20 yıldır hayatında bu kadar yoğun olan bir fenomen yani.
0: Kesinlikle öyle.
2: Evet, etkilerini
0: yani tablet telefonla katarsanız 15-20
2: yıl. Hele çocuklar için. Mesela bizim zamanımızda ekranda işte TRT'de haftada bir iki defa çizgi film oluyordu. Yani maksimum izleyebileceğimiz, bize hitap eden, çocuklara hitap eden şey 1-2 saat yani, ve bu da zarar vermiyordu. Zaten bugün araştırmalarda ekranın etkilerine dair şunu net şekilde söylüyor. Doz önemlidir diyor yani. Bugün ergenlerle ilgili yapılan araştırmalar günlük 2 saate kadar, bakın 2 saate kadar faydalı olduğunu gösteriyor mental açıdan. Çocuğun biraz daha işte adeta bağlantılı olmasını sağlıyor. Biraz daha ruhsal açıdan iyi hissetmesini sağlıyor. Muhtemelen arkadaşlarıyla falan sohbet etmesini sağlayarak onu rahatlatıyor. Ancak 2 saatten fazlasının, bakın ergenlerde bile depresyonu arttırdı, anksiyeteyi arttırdı, dikkati bozduğuna dair artık bizim neredeyse konsensüs söz konusu. Yani bizim biliyorsunuz bilimsel alanda konsensusa ulaşmak öyle kolay bir şey değil. Ve bu kadar kısa sürede artık neredeyse konsensus var. Ve 2014 yılından itibaren Amerika'da depresyon ergenler arasında, anksiyete ve intiharlar artıyor. Ve bunun en büyük nedeni olarak giderek artan ekran ve sosyal medya kullanımı olduğu belirtiliyor. Bu ergenler için. Ama küçük çocuklar için ilk 2 yaşa kadar sıfır ekran yani.
0: 2 saatte.
2: Dünya Sağlık Örgütü sıfır diyor. Ben 3 yaşına kadar diyorum. Kendi gözlemime bakarak. Hatta değerlendirdiğim çocuklarda eğer ekrana baktığında bir çocuk transa geçiyorsa, adeta alandan kopuyorsa, çevreden kopuyorsa, seslendiğinize bakmamaya başlıyorsa, ben o çocukları riskli çocuk olarak adlandırıyorum. Ve 5 yaşına kadar, hatta 6 yaşına kadar ekranlardan tamamen uzaklaştırılmaları gerektiğini, asla gösterilmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü ekranın asıl kötü etkisi sizin ona bakarken transa geçiyor olup olmamanızla ilişkili diye düşünüyorum. Bu konuda tabii bir araştırmam yok ama benim kendi gözlemsel şeylerime bakarak, çıkarımlarıma bakarak bunu söyleyebiliyorum. Ve eğer ki bir çocuk ekrana baktığında hakikaten transa geçiyorsa, bu şu anlama geliyor: bu ekran bu çocuk için tümden zararlı, içeriğinden bağımsız olarak zararlı. İsterseniz en güzel, en iyi şeyleri, içerikleri ona izletin, bu çocuğun gelişimini aksatıyor ve bundan dolayı da 5 hatta 6 yaşına kadar tamamen ona uzak durmak gerekiyor.
0: İşin bu tarafı önemli. Yani ne olursa olsun ekrandan uzak durmak, yani ekran ışığına maruz kalmamasından bahsediyorsunuz. Ama tabii ki bir de şu soru var. Ben mesela ekran başındayken meyve soyuyorum, meyve yiyorum bir yandan. Ya da işte ekran açık, televizyon açık, bir yandan elimde bir makale, onu okuyorum. Yani hep yanına bir şey koyuyorum. Ama dediğiniz şey, sadece onu izliyor olmak, transa geçmek ve çevreyle bütün bağı koparmak bana da garip geldi. Ama şimdi Belma hocama dönmek istiyorum. Şu soruyla dönmek istiyorum. Şimdi değerli hocam diyor ki ekranı kapatalım. Tamam, ekran kapatalım. Şöyle bir şey canlandıralım hocam zihnimizde. Çocuğun önünde ekran var. Onu da tamamen bağlanmış durumda, kapattık. Ve şimdi gerçek hayata döndü. Ne yapacak? gerçek hayata döndüğünde ne yapması gerektiğiyle ilgili. Yani oyun mu oynayacak kendi başına, anne babasıyla mı oyun oynayacak, akranlarıyla mı oynayacak? Siz ekran işine nasıl bakıyorsunuz? Yani ekranı kapatınca çocuğa nasıl bir dünya kurmak lazım?
1: Şimdi bir defa çocuğun ihtiyaçları neler, onlara bakalım. Çocuk bağ kurma ihtiyacında. Bağı kimle kuruyor? İlk eğer ki bir aile içerisinde onu düşünürsek, en yakın çevresi annesi, babası, aile büyükleri, kardeşi. Şimdi o bağ kurma ihtiyacı çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılaması açısından son derece önemli. Evet. Eğer ki evde çocuğun ihtiyaçları bu manada iletişim kurmasını, dertlerini anlatacak, hayallerini paylaşacak ve gerçekten bir köprü kurabileceği bir can bulamaz ise çocuk kendisi için başka bir alan buluyor. Dolayısıyla aslında ekrana yönelmiş olmak bir iletişimsizliğin işaretidir. Doğru mu?
2: Evet.
1: Yani orada tatmin edici ilişkiler inşa edilmiş olsa çocuklar bu kadar oraya yönelmeyecekler.
0: Ben de bu
1: gerçekten ekranların çocukların gelişimini her anlamda, bütüncül gelişimlerini, dil gelişimlerini, zihin, sosyal, duygusal tüm gelişimlerini destekleme yönünde bir hizmet verebileceğine inanıyorum. Önemli içeriklerle, yani bu içeriklerin uzmanlar tarafından rehberlikle hazırlanması, sanatçılar, uzmanlar, psikologlar, hatta hukukçular, yani bu çocuğun hayatına ona yüksek yarar sağlayacak olan içeriklerin çocukların o belirtilen süreler içerisinde onunla muhatap olmasının, onun yaşantısındaki böyle yapbozları düşünün. Yapbozun bir parçası da bu ekranla bulunduğu süre. O diğer süreleri kapatmadığı sürece çocuk oradan alabileceğini alır. Ama burada siz tabii çok patolojik bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Şimdi evde ne olur? Eğer evde bir iletişim var ise iletişim içerisinde çocuklar bir şeyleri paylaşırlar. Hı hı. Yani sohbet ederler. Şimdi ben düşünüyorum kendi çocukluğumu vardı. Radyo tiyatrosu vardı bizim zamanımızda. Evet. Tabii çok eski gelebilir bazı kişilere bu. Ama işte mesela işitsel olarak onu dinlerdik ve sonra gerçekten oradaki o şeyi, duyduğumuz sesleri hayal etme fırsatımız olurdu ve konuşurduk. Acaba öyle midir, böyle midir, gözümüzde canlandırmaya çalışırdık.
0: Tabii,
1: şimdi her şey o kadar gözün önünde ki çocuk için. Çocuğun hayal kurmasına yardımcı olacak boşluklar yok. Yani her şey
0: hocam,
1: tanımlı.
0: Çok kritik bir şey söylüyorsunuz.
1: Her şey tanımlı.
0: Çok önemli bir şey gerçekten.
1: Her şey programlı.
0: Her şey hazır verilmiş durumda. Senin
1: şu anda
0: bir çaba sarf etmene gerek yok.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Böyle bir alan yaratılmış. Yani çok böyle format hazır. Çocuk ekrandan uzak olsa bile lütfen düşünelim. Böyle biraz çuvaldızı kendimize batıralım.
0: Evet.
1: Acaba anne babasıyla ne yapıyor? Mesela dışarı çıkıyor. Yine bir alışveriş merkezindeki bir çocuk merkezine gidiyor.
0: Evet.
1: Yine çocuklar için mutlaka onlar için çok kıymetli o etkinlikleri düzenleyen elbette ki kuruluşlar var.
0: Animasyon ekipleri her zaman iyidir. Ama çoğu teknoloji kullanıyor.
1: Ama şöyle düşünün. Yani çocuğun istediği okuldan sonra eve gelmek ve orada gerçekten belki okulda olan şeyleri anlatacak, belki okulda olmayan ama belki sonrasında olmasını hayal ettiği şeyleri konuşacak.
0: Bir
1: yani
0: bağ,
1: muhabbetin olması ve orada çocuğun uğraşlarının olması önemli. Nasıl? Çünkü çocuklar ne yapıyorlar evde? Yani evdeki o boşluk, çocuk hemen bir ekranla kapatıldığı zaman tabii ki de çocuk bir süre sonra onun kendisi için bir tadına varıyor. Çünkü aile de bunun konforuna ikna oluyor ve aradaki bağ giderek kopuyor. Yani neler yaparsın evin içerisinde? Yani hiçbir şey yapmamak da bir şey, biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmamak. Böyle her dakikası çocuğun dolu olmak. Sen boş boş ne yapıyorsun diyoruz ya çocuğumuza. İşte o boş boş olma hali aslında gerçekten çocuk için bir ihtiyaç, bir şey farkına varması için önemli. Yani bir şeyi keşfetmesi için.
0: Orada bir zihinsel egzersiz
1: yani,
0: var aslında.
1: Acaba gerçekten çocuk balkonundan, camından baktığı zaman gördüğü manzara hakkında bir şey düşünüyor mu çocuk?
0: Evet.
1: Komşularını tanıyor mu? Gerçekten çevresinde olan, yani o mahallesinde olan herhangi bir kurumu, işte bir kütüphaneyi, bir diyelim market gibi o alışverişlerin dışından bahsediyorum.
0: Bir esnafı
1: bir şey tanıyor mu? Oradaki terziyi biliyor mu? Hmm. Etrafta ne var biliyor mu? Yani belirli bir gruba belki yönelik söyleyeceğim şey, ama çocuklar arabaya inip, evden inip, arabaya binip gidecekleri yere gidiyorlar, dönüyorlar, tekrar tam evin önünde yapıyorlar.
0: Tabii acaba
1: gündemi
0: yok.
1: Ne çocukların? Evde bizim bir gündemimiz var mı? Yani çocuklarımızla konuşmak için bir gündem oluşturabiliyor muyuz? Anneler yorgun, babalar yorgun, meşgul. Çocuklar okulda.

0: gerçekten bir belki bazı enerjilerini boşaltamadan geliyorlar. Neye ihtiyaç var? Burada anne babasıyla bir köprü kurmaya ihtiyaç var. Zaman zaman bunu tabii ki çok kıymetli bir şekilde değerlendiren aileler olduğunu biliyoruz ama çocukların karşılaştığı bir duvar. İşte o duvarın arkasında da onlar var. Tabii ki bunu gidermek için de bizim şu anda konuştuğumuz sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Aslında oyun mesela.
1: Evet.
0: Oyun yani çocuk için çocuklar yani oyun oynamayı unutmuş durumdalar. Yani o gerçekten kendi kendine oyun kurmayı unutan çocuklar var. Yani oyundan
1: arkadaşı yok hocam.
0: Evet, arkadaşı yok. Çünkü arkadaş dediği şey sanal arkadaşlar.
1: Yani ya da ekrandaki evet, bir şeyler yani.
0: Bahçeye çıkamaz. Güvenli değil. Böyle bir şey.
1: Site değilse evet, falan.
0: Site değilse.
1: Çok fazla site.
0: Evet. Ya aslında buradaki şey bir iletişim probleminden kaynaklanıyor. Evet.
1: Hocam şöyle bir şey eklemek istiyorum burada. Şimdi oyun yok, arkadaş yok ama bir yandan ekranlar zarar verici. Yani onlara ekran dışında bir hayat vermeyen de bir düzen var. Ve sanki bunun böyle olması ve böyle gitmesi gerekecekmiş gibi de bir hissiyat oluşuyor bende. Şimdi Kuşadası'ndayız. Reis hocam, bizim orada çocuklar bisikletleriyle saklanmaç oynuyorlar. Böyle bir oyun. Dedim ya bu kadar keyifli bir oyun mu olur arkadaş? Bu nasıl şey? Anneleri veriyor telefonları. Çünkü bisikletle saklanmaç oynayınca bir yerlere gidiyorsun yani. Hepsinde evet, bisikletleri var ve güzel yemyeşil bir ortamda deniz kenarında yaşıyorlar. Ya şimdi bu çocuk telefonu geri veriyor. Annem bana yük oluyor diyor. Yani bırak telefonu alıp oyun oynamak zorunda. Çünkü arkadaşlarıyla beraber çok keyifli bir saklanmaç oynuyor. Şimdi çocukların elinde bu imkan yok.
2: Alındı.
1: U şeklinde yaşam deniyor ya işte asansörden arabaya indin. Servise bindin, oradan okula gittin, oradan geri geldin. Burada karşına çıkabilecek tek insan annen baban. Anne baba da yani belli bir süre çocukla oyun oynar da onun da yani hayatının her anında çocukla oyun oynaması zor. Akran yok. Yani genelde böyle bir sistemin artık çocukların doğal hayatta büyümesini engelleyen bir yapısı var gibi. Ama yine de ne yapabiliriz? Bu durumda ne yapabiliriz?
2: Aslında hani ben o yüzden az önce biraz heyecanlandım. Şimdi hocam henüz kitabı okumadı yani ama siz de henüz okumadınız.
1: Sen
2: ama
1: de daha dün okumuyorsun.
2: Aslında ama o kadar güzel oldu ki aslında orada kitapta geçen şeyler anlatıldı. Yani sizin sonuçta aklın yolu bir yani. Burada asıl mesele ekranlar değil. Bizim çocukların çocuk olma haklarını ellerinden almış olma durumumuz yani.
1: Bravo, tam olarak.
2: Ve bunu
1: tam
2: yapan, yani. Bunu yapan bu düzeni biz kurduk yani.
1: Tabii tabii canım.
2: Modern şehirleri biz kurduk. Evet. Modern hayatı biz dayattık yani tabii, kendi kendimize yani.
1: Orada çocuk neyi seçecek?
2: Bugün hatta orada söylüyorum. Bakın bizim neslimiz babasız büyüdü yani. Babalar çalışıyordu değil mi yani?
1: Tabii.
2: Çok çalışıyordu, yoğun çalışıyordu, geç geliyordu, çocuğunu sevemiyordu, okşayamıyordu falan filan böyle bir sürü kültürel şeyden dolayı. E şimdi yeni nesil babanın tek başına çalışmasının yeterli olmadığı, annenin de çalışmak zorunda olduğu,
1: destek vermek zorunda olduğu.
2: Geçirmek için yani. Ben bakın gözyaşı içerisinde şunu anlatan çok anne gördüm. Mecburum çalışmaya.
1: Evet tabii. 6 ay 7 ay.
2: Mecburum çalışmaya ya. Ben çalışmazsam ben çocuğum için çalışıyorum ama bakın çocuğumuzun en önemli ihtiyacını karşılamak için yeme, içme, değil mi yani? Barınması.
1: Öncelik o.
2: Öncelik onun en önemli duygusal ihtiyaçtan mahrum bırakıyoruz yani.
1: Evet.
2: Hiçbir anne baba bu ikilem karşısında kalmamalı yani.
1: Evet.
2: Her anne inanın evet bazen hasta olabiliyor, bir sıkıntı olabiliyor. İşte bu postpartum depresyondur ya da işte postpartum psikozuna kadar. O durumlarda anne de ya da baba da çocuğa karşı bir duygusal şey rezonans gelişmeyebiliyor. Ama onun dışında büyük çoğunlukla insanlar çocukları için çocukları vakit geçirmek istiyor.
1: Tabii ki.
2: Ben bir doktorum. İnanın bana sık sık şöyle bir şeyle geliyor insanlar. Ya hocam ben 3 ay oldu çalışmam lazım. Rapor verir misiniz yani?
1: Hani biraz daha çocuğumla evet, zaman geçireyim istiyor.
2: Dünyanın en normal, en iyi, en güzel talebi bu aslında yani.
1: Tabii.
2: Ama bir şey yapamıyoruz yani. Ya bizler bugün her gün ağlıyoruz biliyor musunuz? Türkiye nüfusu azalıyor yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında bu konuda iki laf eden bir tane insan yok ya. Hakikaten yok yani. Ve nüfusumuz azalıyor hakikaten. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Ya siz ben şu halimle ben 3 ay çalışıp çocuğumu bırakıp gideceksem ben çocuk yapmam abi yani. Yapmam.
1: Çok kısa bir süre.
2: Evet yani ya o çocuğa eziyet. O çocuk bu dünyaya gelmiş en temel hakkında

0: bir annesiyle 18 ay çok güzel bir vakit geçirsin ya. Cenneti yaşasın ya.
1: Hocam şeyi izliyorsun değil mi? Bak ne kadar kritik bir şey var. Tam söylediğin atışı. Punch diye bir şey var. Maymun var.
2: Evet.
1: Annesi tarafından reddediliyor. Gruptan reddediliyor. Hmm. Bir tane oyuncak veriyorlar. Var. Ona sarılıyor. Senin söylediğin şey o deney işte. Yani anne işe gittiğin çocuk anlamıyor ki.
0: Anlamıyor evet.
1: 2,5 aylık çocuk annesi tarafından terk edildiğini düşünüyor.
0: Ve bizler çocukların fiziksel ihtiyaçlarını, fizyolojik ihtiyaçlarını, ama fizyolojiden kastım aslında psikoloji de fizyolojinin parçası, görünen kısmını, yeme içme ihtiyacını biz çok önemsiyoruz. Hatta annelerimiz, babalarımız bununla ilgili kafayı biraz bozmuş gibi. Yani. Aman yemek ye, yemek ye, yemek ye. Ama öbür tarafta çocuğun duygusal ihtiyaçları var. Çocuğun psikolojik ihtiyaçları var. Doğru. Bunlara karşı da bir kör davranıyoruz. Yani bütün toplum olarak yani. Ya bir çocuğun annesiyle temas ya, fiziksel teması yani. En büyük ihtiyacı yani. Evet. Ya da annesinin gözünün içine bakması. Bakın o kitapta da ben anlattım. Bizler ruhsal açıdan ruhsallığımızı kazanmak için annemizin gözlerimizin içine ısrarla devamlı sürekli bakmasına ihtiyaç duyuyoruz yani. Hmm. Ki bizim ayna nöron dediğimiz nöronlar kıvılcım şey olsun, hani biz küçükken aktif böyle çakmak taşı var böyle vururduk şey olurdu. Böyle bildiğiniz yavaş yavaş beyinde bir şeyler, bir yangın, bir ateş, bir canlılık oluşsun diye yani. Çocuk annesinin gözünün içine bakamıyor yani. 3 aylık anne gidip çalışıyor, çocuk da yeterince şey yapamıyor. Bakın zamanın ötesinde anne gidiyor çalışıyor. 8 saat, 10 saat, ben 8 hasta baktım mı vallahi o gün pert oluyorum.
1: Günlük 5 tane bakabilirim yani. 5 tane evet yani, zorlaşır.
0: İmkansızlaşır. Zaten bütün kitabın şey olarak şuna değinmeye çalıştım. Bizler çocukların çocuk olma haklarını ya da insan olmaya bağlı olarak mecburen ihtiyaç duydukları ihtiyaçlarını görmezden geldik. Onlar da bize küstü.
1: Çocuklar da çok erken olgunlaşıp büyüyorlar. O kıyafetler, Instagram hesaplarındaki o haller, işte makyajlar, kıyafetler, topuklu ayakkabı giyiyor 5-6 yaşında çocuklar falan. İşin bir de öyle garip bir durumu oluyor.
0: Tabii aslında
1: çocuk yalnızlık üzerinden geliştirdiği tek başına olabileceği hayat bir yandan da diğerlerine ihtiyacı
0: olan kaldırıyor. Aslında komplo teorisi gibi gelecek. Yani komplo teorisi gibi gelecek ama bence bu tam olarak böyle. İlk günden itibaren şu an yetiştirdiğimiz çocukların yarın öbürsü gün bizler TikTok'a, Instagram'a bağımlı olması için uygun ortamı sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz onu söyleyeyim. Bebek doğuyor. Bebekte bir sürü 7 tane duyu var yani. İşte görme, işitme, koku, tat, proprioseptif duyu gibisinden ya da denge duyusu gibisinden. Biz bakın hepsini adeta köreltip bir duyuyu sivriltiyoruz. Hangi duyu? Görme. Çocuk toprağa değmiyor, dokunma duyusu gelişmiyor. Sesleri işitmiyor, kuş sesi işitmiyor, bir şeyler duymuyor, işitme duyusu gelişmiyor.
1: İzliyor sadece.
0: Temas yok, bir şey yok, dokunma. Ama görselliğini de bakın, beyinde hepimiz biliyoruz. Beynin en temel şeylerinden birisi. Kullan ya da at yani. Bir şeyi kullandıkça orası güçlenir, orada ustalaşırsınız, o yetiniz giderek daha baskın hale gelir ve diğer yetiniz de kullanmadıkça geriler yani. İlk günden itibaren çocuklar bir ışık bombardımanına maruz kalıyor. Işık, bir sürü ışık, renk renk. Çocuğun görsel şeyleri sivriliyor. Ama burada diğer bütün duyuları adeta
1: köreliyor,
0: bitiyor yani. Bu da bizi yarının dünyasında Instagram ya da bir yerde ekrana baktığımızda hemen ona takılıp kalmamıza, kendimizi oradan alamamamıza yol açıyor.
1: Sendeki becerinin en böyle şahane noktası
0: o. Diğer şeyleri de kullanmadığımız için, köreldiği için bizi çekmiyor yani. En güzel müziği dinliyorsun, hiç sana şey gelmiyor yani. Çok güzel farklı bir şey dokunuyorsun, hiç umurunda değil yani. Hiç seni çünkü şey yapamıyor. Tat duyun körelmiş yani. Yemeklerden o kadar şey almıyorsun.
1: Çocukların ne olacak? Yemek yemesi zaten işte patates, pilav, evet, standart, her şeyde mesela işte, ketçap sıkı bir yerler
0: işte
1: falan.
0: Tam da bundan dolayı tat duyumuzu da köreltiyoruz.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Bütün bunları yaparak yarının sadece ekranlara bildiğiniz şey olacak, hapsolacak gençliğini, insanını yetiştiriyoruz. Ve bence bu bilerek yapılıyor artık. Çünkü bu kadar ciddi insanın biyolojisine, fizyolojisine, psikolojisine ters bir şeyi ısrarla devam ettirmek şans eseri olamaz yani.
1: Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Yani çocuk dünyayla, beş duyu organıyla bağ kurarsa Bu onun için sağlıklı ve doğal olandır diyorsun. Ama günümüz yaşantısı çocukların tek duyu organıyla hayata bağlanmasına neden oluyor. Bir de bu da onları dijitalleşmek zorunda bırakıyor diyorsun. Muhteşem
0: aynen
1: bir cümle
0: evet,
1: bu.
0: Aynen böyle.
1: Bu muhteşem bir cümle. Çok iyi bir anlatım oldu.
2: Evet, bir de ebeveynler de çocuklarla olan yani o iletişimlerini ekran üzerinden kuruyorlar. Şimdi siz evet. bir sürü anne babayı tamam. görüyorsunuz. Çocuk bir eylem halindeyken bir oyun oynuyor bir haldeyken
1: kameraman,
2: anne, değil anne mi? Baba. Kamera. Hmm.
1: Çok doğru.
2: Yani gerçekten yani orada prova yapılacak bir hayatmış gibi. Bir daha söyle diyor mesela. Evet, o kadar doğru. böyle otantik, doğru. o kadar kendiliğinden akışta olan bir şey oluyor ki orada. Hadi bir daha yap diyor
1: onu
2: orada.
1: Daha, yani,
2: ama çocuk diyor. Onu bir daha yapmak istemiyor çünkü onun kendi akışı içerisinde farklı. Ve o çocuğun işte parkta giderken annesinin elinden tutmak ya da ona yan yana gitmek, oradaki çiçekler, böcekler, toprak hakkında konuşmak yerine annenin ya da babanın elinde bir kamera var ve kamerayla çocuğunu böyle belgesel çeker gibi çekiyor. Evet. Ama orada bir gerçekten çok kötü bir sessizlik var. Oradaki çocuğun oradaki tema ile ilgili, orada onu bir öyküleştirebilirsiniz oradaki evet. yürüyüş anını. Orada bir muhabbet olmuyor tabii.
1: Çünkü ambiyansın
2: tabii,
1: farklı
2: diyor ki yani oradaki onun ilgilendiği şeyle ilgilenmemek evet. yani çocuğun reddetin. İlgilendiği bir şeyle ilgilenmek çocuğu çok onore eder. Evet. Yani, yani onun dikkatini çeken bir şeye ailesinin ilgi göstermesi. Oo, hiç fark etmemiştim. Ne kadar dikkatlisin. Ya nasıl bunu fark ettin deyip orada bir konuşma derinleşebilir. Bunu fark etmeyip gerçekten bir kurgu üzerinde o hayatı çocuklarla beraber yaşamaya çalıştıklarında bir süre sonra zaten çocuk anlaşılmadığını, önemsenmediğini düşünüyor ve sonra ne oluyor? O şiddete yönelik davranışları nereden ortaya çıktı? Yani bir şeylerin fazla olmasından bir şeylerin eksik olmasına. Ne o bir şeylerin fazlası? Doz fazlası. Yani evet. çocuğun istediği şey o kadar izlenmek değil. Gerçekten bu yani adım adım izlenmek değil. Dinlenmek istiyor, fark edilmek istiyor ve gerçekten orada o iletişimin kurulmasını istiyor ve orada o çocuğun anne ve babasıyla kurduğu diyalog içerisinde belki çocuğun soruları olacak. Hı hı. Ve biz o soruları vasıtasıyla çocuğun dünyayı nasıl anladığını, nasıl algıladığını, nasıl dünyaya karşı nasıl bir duruşu olduğunu fark edebileceğiz. Böyle bir şey de olmayınca çocuk kendisinin anlaşılmadığını düşünüyor. Ebeveyn de çocuğu tanımıyor zaten.
1: Evet, tabii
2: böyle arada giderek uçurum açılıyor ve çocuk bir şekilde kendisini anlayan biriyle karşılaşıyor. Biri bir canlı bir kişi de olabilir, ekranda olabilir. İşte yapay zeka onlar için bir objesi de olabilir. Sonra giderek ailesinden uzaklaşmış
1: şimdi
2: oluyor.
1: Şimdi hocam
2: tabii.
1: risk biraz da orada. Yani şimdi yapay zeka sizle bayağı kibar, anlayışlı ve yapıcı sohbet ve bağ kuruyor, sohbet ediyor. Şimdi bana hocam diyor. Ben senin ihtiyaçlarını zaten biliyorum diyor.
2: Tanıyor
1: ben,
2: sizi.
1: Yani beni tanıdığına dair beni cezbedecek şeyler
2: kanıtlar
1: söyleyebiliyor.
2: Sunuyor.
1: Ve daha önceki sohbetlerimizi hatırlaması bana kendimi iyi hissettiriyor. Şimdi çocuklar için bu daha tesirli olabilir. Ama şu geliyor aklıma. Mesela bir kıyafet alırken büyükler kumaşına bakar. Eller hani yeri iyi mi? Vücuda şey. Şimdi kimse ellemiyor. Uzaktan bakıyor görüntüsüne.
2: Tabii.
1: Senin bütün dünyayla bağı bir görüntü üzerinden algılamak teorisine esasına yakın bir şey. Hocam şuradan devam edelim yine. Çocukları bir araya getirdik. Bir de gerçek dünyanın akışına girmek de lazım. Arada bir konuşmayı oraya doğru da götürüyorum. Akran zorbalığı var. Şimdi bu dijitalde büyüyen çocuk gergin, agresif, diğeriyle bağ kurmayı bilmeyen belki yani soru işareti belki de değil ama daha çok bu özelliklere sahip olmayan. Bir araya geldiklerinde de vurma, kırma daha ilkel saldırganlık, paylaşmama, yardımsever olmama. Burada akran zorbalığı ne boyutta görüyorsunuz ve dijitalleşmeyle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz bu durumu?
2: Tabii mutlaka etkisi var. Bir defa burada bir güç sektörü var. Yani kendisini güçlü göstermek için evet. bir şeye ihtiyacı var ve evet. Bir şiddet Yani arkadaşlarına karşı gösterdiği şiddet karşısında güçlü olmayı marifet sayan çocuk ve bunun pekiştirildiğini gören çocuk, yani güçlü olmak aslında şiddetle eşleştirildiğinde burada çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü bu kar topu gibi büyüyen bir şey. Evet. Oysa ki güçlüyü biz nasıl, yani saygınsa, evet, gerçekten onun fikirlerini dinlemek, değer vermek, anlaşılmak, yani oradaki ona saygı duymak bir gücün ifadesi.
1: İyi niyetliyse, sevgi, sevilen biri ise.
2: Evet, ama şimdi acaba bu çocuklar neden buna yöneliyorlar? Çünkü o güçlü olmanın karşısındaki şiddetin bir güç göstergesi olduğunu düşünüp ve çocuk da o güce ihtiyaç duyuyor. O nereden geliyor? Şiddetten geliyor böyle bir şey. Tabii modeller var. Çocukların çokça onları zehirleyen modeller var. Yani bu yine ekrandan gelen modeller, çevresindeki modeller var. Yani çocuklar şiddete yönelik doğmuyorlar bile. Oluyorlar yani. Doğmuyorlar, oluyorlar çocuklar.
1: Hocam şimdi izlenen karakterler hepsi özel güçleri olan karakterler. Tabii. Yani bütün dünyanın izlediği kişinin bir diğerlerinden farklı bir özelliği var. Güç tam olarak dediğiniz gibi fiziksel tehdit unsuru olmaktan geliyor. Yani ben fiziksel olarak ne kadar tehditsem o kadar itibarlı olduğum, evet, durum var. Ama bu dijitalleşen teknolojinin gelişti falan hepsi hikaye. Bu en ilkel şey. Yani bu dünyanın ilk başta insan oğlunun hüküm sürmeden önceki zamanındaki bir hesap yani. Evet. Fiziksel olarak güç. Sen nasıl görüyorsun akran zorbalığını?
3: Akran, ben de onu söyleyeceğim. Ben biraz belki farklı gelecek. Yani çünkü ben biraz işin doğrusu hep biraz psikanalitik şeyle de geldiğim için hep biraz arka yönü de, yani bilinç dışı motivasyonları da olabileceğini göz önünde bulundurup onu yakalamaya çalışıyorum. Çünkü zaten aşikar bazı şeyler yani. Mesela akran zorbalığının ben kişinin, çocuğun ekranla kurmuş olduğu ilişkinin diğer insanlarla ilişkiye taşınması olarak görüyorum yani. Düşünün, siz ekran alıyorsunuz, ekranı beğenmiyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ekranı beğenmiyorsunuz, fırlatıyorsunuz, atıyorsunuz, değil mi yani? Aynı şey yani, o ekranla kurmuş olduğun sözde ilişki yok ki yani orada. Tek taraflı bir şey var yani. Komut verme şeyi var. Bunu siz gerçek dünyaya taşıdığınızda, insanlarla şey taşıdığınızda akran zorbalığı oluyor. Geliyor, ona her türlü lafı söyleyebiliyorsunuz. Yok, bu oyunu çok çocuk görmeye başladım.
1: Sadece ihtiyacını gidermesi.
3: Sadece benim oyunumu oyna.
1: Hayır, ihtiyacını giderecek, evet yani, bir şey
3: evet,
1: oluyor o da.
3: Evet yani, sen bravo, orada bir metaya dönüyorsun yani.
1: Metaya dönüyor.
3: Duyguları bağ olmayan, yok, karşılık verme şeyi olmayan, empati, canı acımayan, yok, hiçbir şey olmayan bildiğin bir meta yani. Yani hakikaten son zamanlardaki, siz de dikkat ederseniz görürsünüz bunu. Yani çocuklar akran zorbalığı yapmıyor. Ekranla kurmuş oldukları ilişki.
1: Bir modeli bu.
3: Model, evet yani, bunu öğrenmiş.
1: Hocam şimdi ilk ne öğreniyor? Çocuk gelişiminin ilk temel şeyine diğerinin gözüyle dünyaya bakabilmek. Yani empati kurabilmek.
3: Evet, evet.
1: Hani bu Sally Ann deneylerinde falan vardır ya da işte o zihin kuramının gelişmesi. Evet, evet, bu, evet, sadece benim irtibatta olduğum kişi nasıl düşünüyordur'u anlama becerisi. İnsanoğlu içinde en önemli şey. İşte bu artık dediğiniz gibi diğerini anlama zorunlu olmadığı için. Çünkü makineyi anlaman gerekmediği, evet, için o sadece bir araç olduğu için gelişmiyor.
3: Bir de şöyle bir durum var. Yani insan oğlunun zihinsel işleyişinde benim düşündüğüm, yani böyle olmayabilir de belki daha farklı da düşünülebilir. Bizim beynimiz bir şeye odaklandı mı onu mihenk taşı olarak alıyor. Ana, evet, çalışma sistemi olarak bunu alıyor, evet, yani. Hani arabalarda var ya işte bu spor modu var. Yok, bilmiyorum, konfor modu var. Hı-hı. Ekonomi modu var. Yani o düğme bastığında
1: bizim arabalarda yok. Nereden çıktı? Hiç haberimiz yok. Hocam da insanlar ne hayatlar yaşıyor.
3: Evet, araba sevdiği için.
1: Evet hocam.
3: Şöyle. Pardon. Şimdi bu beyin dedi böyle. Siz nasıl yaşıyorsanız ana şey olarak bunu her yere farkında olmadan taşıma, yansıtma gereği duyuyorsunuz. Doğru. Bir çocuğun temel ilişki kurduğu yer ekransa, onun aynısını
1: zemini de
3: yer insanlara da taşıyor yani. Hı. Ya da eğer ki ekranları, bakın biz ben hiç unutmam, ilk cep telefonumu aldığımda yani böyle çok şey davranıyordum ona yani. Çok böyle
1: çok
3: hassas, çok kibar, dostum arkadaşım gibi. Öyle, tabii, olur ya, bazen insanlar var. Eşyasını atmaya kıyamaz ya. Hani şeyden dolayı değil, maddi bir değerinden falan değil yani.
1: Kurduğu
3: sever
1: bağdan
3: onu.
1: Ötürü.
3: Bizim eski, hatırlarsanız bizim eskiden eşyalarla ilişkimiz de böyleydi. Bakın.
1: Doğru.
3: Eskiden bir ürünün iyi oluşu, sağlam oluşu ve uzun süre dayanıklı kalmasıyla
0: ölçülürdü. Doğru. Şimdi nasıl? Yeni olmasıyla
1: görüntüsü,
0: yani.
1: Görüntüsü, şekli, yeni, boyu ve havalı
0: yeni,
1: olması.
0: Yeni yani. Yeni bir çocuk alıyor şunu, en güzel oyuncağı veriyorsunuz. Bir gün geçiyor sonra onu atıyor, bir daha değeri yok. Ama yeni oyuncak gördüğünde böyle bir heyecanlı, adeta evet heyecanlanmış
1: bir
0: şey oldu. Evet
1: yani.
0: Ve bu aslında bizim ekranlardan hani aslında komplo teorisi dediğimde buydu yani, biraz komplo teorisi gibi görünen. Bizler bir şeylere hazırlanıyoruz. Yani çok şükür biz evet yani biz çok şükür bizim neslimiz biz bunu öncesini gördük yani. Şimdi bir de bizim

0: sadece görselliğime bakayım. Yani bugün estetik endüstrisinin böyle patlamasının nedeni de bu yani. Her şey görselse benim görselliğim benim en önemli şeyimdir. Giderim evet yani giderim işte sürekli ameliyat olurum, bir şey olurum. Ya yani çünkü her şey görsellik üzerinde.
1: Çocuk giderim. Sahibi olmak tam tersi.
0: Evet yani. Çünkü hep derler ya çocuk yaşlandırma yani. Çocuk sahibi olduğum biraz seni şey yapıyor gibisinden. Doğru. İnsanlar bundan kaçmaya başladı yani.
1: Buyurun hocam size
2: bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki o bir sürü şey değişti ama bizim evde boşalttığımız bir şey var. Yani duygular ve duyular. Evet. Yani çocukların dünyayla kontak kurduğu şey duyguları. Duygularını yönetebilmesi o kadar önemli ki çocuğun duygularının farkına varması. Tamam. Yani çocuğa diyoruz ki bunun için ağlanmaz. Erkekler ağlamaz. Kızlar öyle gülmez. Bunda kızılacak ne var? Üzülecek ne var? Yani böyle evde bir sürü şey oluyor ve okulda bir şey oluyor ve o duyguların hepsinin bir yeri var ve çocuklar duygularını tatmin edici yollarla ifade etmeyi bulamadıkları zaman hani siz zorbalıktan bahsettiniz ya evet, işte evet. O gerçekten kendi duygularını farkına varıp ama karşıda itibar görmeyen çocuklar yahut da farkına bile varamayacak hale gelen, atıl durumuna bırakan çocukların da bir şekilde kendilerini ifade etmekle ilgili bir yol bulmaları gerekiyor. Ve bu da çok gördükleri şey o şiddete yönelmek oluyor. Bir de tabii biraz önce söylediğim gibi güçle itibarlaştırdığımız için bunu. Ama bir de çocukların bir tahammülsüzlükleri var bu zamanda. Yani çocuklar çabuk sıkılıyorlar ve ki bir sıkılmanın önemli olduğunu da düşünüyoruz yaratıcı süreç itibar açısından ama yani çocukların çok çabuk vazgeçmesi, tahammülsüz olması, istedikleri şeyin olmaması durumundaki o dayanıksızlıkları, evet. Yani o esnek olamamaları, kendilerini zorlu bir duruma, hazırlıksız bir duruma, beklenmemiş bir duruma karşı kendileri nasıl ifade edeceklerini bilemeyen çocuklar. Ki biz bunu genel olarak problem çözme becerileri diyebiliriz. Özellikle koruyucu anne babaların çocuklarının ayağına taş değmesin. İşte ben sana kıyamam şeysiyle zaafıyla çocukların adına çözdükleri her bir problem çocukları acizleştiriyor ve çocuklar zorlu bir durumda karşılaştıkları zaman nasıl iletişim kuracaklarını bilemedikleri için bildikleri biraz önce sizin söylediğiniz o zihninde artık kodlanmış olan şeyleri şiddetle yani bağırmak vurmak çünkü onun işe yaradığını gördüğü çok örnekle karşılaşıyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Aslında çocukların o hale gelmesi için böyle çok sistematik bir şekilde el birliğiyle ve aslında onun kötü bir şey olduğunu belki de düşünmeden bir şeyler yapıyoruz. O yaptığımız şey de çocuğun kendi kendine kalıp kendi problemleriyle yüzleşip düşmesi, kalkması için bir süre vermemek. Hemen o problemi çözmekle ilgili mükemmel ve hızlı çözümleri ebeveynlerin vermesiyle ilgili başlayan süreç çocukları gerçekten beceriksizleştiriyor.
1: Peki hocam akran zorbalığıyla baş edememek de bunun içinde var mı sizce?
2: Tabii var. Çünkü çünkü bildiği yollardan birisi bu. İşte vurmak, sesini yükseltmek korkutmak, korkutunca arka plana çekilen kişi o zaman doğru bir şey yaptığını düşünüyor. Arka planda da ailesiyle bunu sohbet edecek bir bağ kurulmadığı için orada o çark bu şekilde gidiyor.
1: Bir de mağdur için hocam mağdur da başı demiyor aslında değil mi? Mağdur da yani ona dur diyemiyor belki bir
2: tabii
1: noktada.
2: Tabii ki. Buna şahit olanlar var. Bir araştırma var belki buradan yanlış söylemeyeyim diye okuyacağım burada.
1: Lütfen hocam buyurun.
2: Türkiye'de akran zorbalığı araştırması raporu yayınlanmış. Mayıs 2025'te Future Bright kurucu ortağı Başak Abdullah ve arkadaşları tarafından yapılmış ve herkesin erişimine açık bu raporun okunmasını isterim açıkçası son derece güncel de bir araştırma. 4 çocuktan 3'ü okula giden 4 çocuktan 3'ü o raporda zorbalığa uğradığı söyleniyor ve çok çarpıcı sonuçlar var burada. %1 oranında belki o zorbalık yapan çocuklar çocukla zorbalığı da kullanmayı da böyle yani hocam, söylerken yani. Böyle çok kendim de bundan rahatsız olarak söylüyorum. Bir de o raporda geçen gün yapılan bir toplantıda bunu açıkladılar. Bir de bu zorbalıkları izleyen çocuklar var ve bunlar da %50 oranındaymış. Çok ciddi bir problem.
1: O da bir maruz kaldı.

0: bak.
1: Evet evet ve de hiçbir şey yapamama durumu. Yani aslında bu kar topu gibi büyüyecek olan. Bence bu bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup kurulmuş. Akran Zorbalığı Komisyonu, Çocuk Hareketi ve Akran Zorbalığı grubu kurulmuş, komisyonu. Onun çalışmaları var. Belki izleyicilerimiz bunu da takip ederler. Erişim açık.
0: Hocam bir ara vermemiz gerekiyor. Akran zorbalığı konusuyla ilgili birkaç şey daha söyleyelim. Dönüştü ama programımızın ilk saatinin sonuna geldik. Efendim çocuklardan bahsediyoruz. Akran zorbalığı da var bunun içinde. Çiçekli yollarda el ele koşmak da var. Mis gibi güzel yaşantıları çocuklarımızla paylaşmak da var. Zorlukları var, çiçekli bahçeleri var, zindanları var. Yani karmaşık akıl, sürekli egzersiz yapmamız gereken bir konu. Ara verelim. Veys İçeri ve Belma Turul'la İnsan Hali devam edecek.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün...

0: Evet efendim, Belma Turullu, Veysi Çerili İnsan Hali programında görüyoruz ki çocuk olmak da artık zor. Çünkü dünya eskisi gibi doğal bir çocukluk için dizayn edilmemiş halde. Çocukların arkadaşları genelde ekranın arkasında oluyor ve onlarla bir bağ kurmak yerine sadece isteklerimizin yerine getirilmesini bekliyoruz. Hocam, akran zorbalığı ile ilgili birkaç cümlemiz vardı. Dedik ki çocukların çok büyük oranda akran zorbalığını yaşıyorlar. Hatta bu oran biraz da maruz kalma var. %50 izliyor. Peki nerede yaşanıyor akran zorbalığı?
1: Bu raporda da ifade edilen şey o. Bizim de gözlemlerimiz, diğer çalışmalar, tezler gösteriyor. Okulda çocuklar bunu tabii akranlarla beraber oldukları yer orası olduğu için. Evde tabii ki aile bireyleriyle beraber, ama akran zorbalığı konuşulduğu için tabii okulda başlıyor ve okulda sürüyor. Ama ben böyle aslında böyle akran zorbalığından onu çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Yani asıl zorbalık çünkü çocuğun evde de karşılaştığı zorbalık var. Yani kendi duygu ve düşüncelerine itibar edilmemesi ve o kendi gelişim hızında, kendi gelişim yönünde o ilerlemesine fırsat verilmemesi, ona eşlik edilmemesi, ona bazı kapıların açılmaması, gerçekten orada böyle çocuğun duygusal olarak kendisini daha ezik, daha kendisini böyle anlaşılmamış hissettiriyor
0: ve sonuçta ifade etmekte zorlanıyor.
1: Ve bu yani evde de buna hazırlanıyor. Yani gerçekten bu problemlerle baş etme konusunda daha evde güçlendirilmiş bir çocuk olsa belki okulda karşılaştığı bu olumsuz durumlarla baş etme konusunda kendisini daha güçlü hissedecek. Ama nerede olduğu bizim için şu anda neden çok kritik? Çünkü oralarda bir iyileştirme yapmak gerekir. Okullarda çocuklar hangi arada bunu yapıyorlar? Her arada, her zaman. Teneffüslerde bunu yapmak, derste, çünkü derste aldığı notla çocuğun alay edilmesi, fiziksel özellikleriyle alay edilmesi, hatta bazen çocukların isimleriyle yani isimlerini bazı benzetmeler yapılması, kıyafetleriyle, oturdukları yerle, yani birçok çocukların çok bahanesi var birbirlerini incitmek için. Ama o zaman belki de bizim üzerinde durmamız gereken evde ve okulda sevgi temelli, barış temelli etkileşim ortamlarını geliştirmek için. Çünkü bu özel zorbalık üzerine çok böyle konuştuğumuzda nezaketi, sevgiyi, saygıyı, o barış dilini öne çıkarmadığımızda orada debelenip duruyoruz. Onun üzerinde durmak lazım. Bu çocukları nasıl birbirleriyle kooper hale getireceğiz? Neler olursa çocuklar beraber bir amaç için ilerleyebilirler. Yani okuldaki akademik öğrenmelerin dışında çocukların spor faaliyetleriyle, sanat faaliyetleriyle, okul dışı öğrenme etkinlikleriyle, programın bu manada güçlendirilmesiyle belki çocuklar arasındaki birbirlerini tanıyabilecekleri başka yönlerin de olması sağlanıp ve o zaman da okuldaki bu kritik, o karışık durumların iyice yani dikkatli bir şekilde gözlenip iyileştirilmesi yönünde bazı tedbirler almak gerekecek.
0: Peki hocam, bir şey sormak istiyorum. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. İnsanoğlu tür olarak vahşi bir tür mü? Yani çocuklarımız bizim vahşi mi normalde eğitimle bir arada yaşamayı, yoksa biz iyi tatlı doğuyoruz da eğitim mi bu çocukları bu hale getiriyor? Yani doğada olsaydık biz ne olurdu sizce? Yani bunu tabii bilmek zor ama ben yani içimizde yine böyle bir saldırganlığın bir şekilde bir var olduğunu düşünüyorum. Yani fırsat bulunca çıkıyor sanki.
1: Tabii yani insanoğlunun hayatta kalma çabası var bir defa.
0: Çünkü zayıf bir türüz yani.
1: Bu gerçekten bizim baş etme bir içgüdüsel olarak da hayatta kalmakla ilgili bir mücadelemiz var, bir donanımımız var aslında. Ve böyle düşünürseniz eğer, yani zaten yaşantısı, bireyin yaşantısı o varoluşunu gerçekleştirme çabası. Bu her zaman çok konforlu durumlarla karşılaşmıyoruz. Onun için bunlarla baş etmek için bizim enstrümanlarımızı geliştirmemiz gerekir. Yani becerilerimizi geliştirmemiz gerekir. O hayatta kalma becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Bu iletişim becerisi, zorluklarla baş etme becerisi, problem çözme becerisi, bu esnek düşünme becerisi, hazırlıksız durumlara karşı tolerans gösterme becerisi. Yani bunların hepsi...
0: Hocam bunlar öğretilmiyor çocuklara, hiç yok bunlar.
1: Yani. Bunların hepsi yani hayatın...
0: Haz almak, mutlu olmak, keyif almak,
1: hayatın kendi, hayatın kendi akışı içerisinde bunlar hepsi var tabii. Yani hani çocuğumun...
0: Doğru yere bakmasın.
1: Evet, yani biz çocuklarımızın bir problemle karşılaşmasını istemiyoruz. Hani kar kürüyücüsü ebeveynler gibi, evet, böyle bütün temizliyoruz ve onun böyle düz bir yolda yürümesini istiyoruz. Ama bizim onun o problemlerle baş edebilmesi için o düşmeleri ile karşılaşması gerekir.
0: Ki bu becerileri geliştirebilsin kendi adına
1: ki,
0: olan.
1: Tabii ki de. Bir de her şey böyle güllük gülistanlık değil yani. O ağlayacak. Gerçekten birisi onu sevgisine ne cevap vermeyecek.
0: Tabii, o kıskanacağı
1: durumlar olacak. Kazanmayacak. Gerçekten çalışacak, yapacak, çalışacak ve olmayacak. Yani ama bu bir süreç. Yani o hemen vazgeçmesi. Bu tarzdaki çocukları görürsünüz. İstediği olmayınca elindekini fırlatan çocukları görürsünüz. Tabii, tabii. Ve hemen onun ebeveynleri onu toplar. Hemen ona şefkat gösterir. Oysa ki o birisinin kafasına bir şey atmıştır. Tabii, orada yanlış bir şey yapmıştır. Tabii. O yanlış olan şeyin üzerine ne zaman gideceğimizle ilgili o kritik zamanı iyi bilmek gerekir. Ama bu ödüllendirilecek bir şey değil. Yani çocuğundan korkan ebeveynler var. Yani, yani o ağlamasın, kızmasın, öfkelenmesin diye aman sakin olsun diye yani çocuğundan onay bekleyen.
0: Onun sürekli duygusunu stabil tutmaya
1: çalışan. Ve de diyor ki o da oh ne güzel diyor. Yani ben her dediğimi yaptırabiliyorum.
0: Agresyonla yaptırabileceğini öğreniyor.
1: Bir yakınımız şöyle bir şey anlatmıştı. Torunu galiba parka gittiği zaman şey demişti. Yani bizimki parka gittiği zaman böyle herkes çili yavrusu gibi dağılıyor. Çok lider bizimki demişti. çok lider. Çok lider. Böyle bütün çocuklar aslında çok arka planda çok örseleyici bir şey ama parka gittiği zaman bütün çocuklar çili yavrusu gibi dağılıyormuş. Çünkü o kimseyi bindirmiyormuş salıncağa ve de bütün mahallenin çocukları da onu biliyormuş. O gelince hepsi şimdi düşünüyorum. Şimdi bir ebeveynin bundan gurur duymasını çocuk algılıyor. Diyor ki ben böyleyim.
0: Bu işe
1: dedem, ninem, annem, babam bunu diyor, bunu diyor destekliyor. Demek ki ben doğru yoldayım. Çünkü rol model olan kişi bu. Ama o parka gittiği zaman burada bir sıra olduğu, herkesin o parktaki araçlardan eşit bir şekilde yararlanacağına ait oradaki düzenlemeyi

0: Çocuklara söylesek ve çocuklar bunu kabul ederler. Çocuk şansını deniyor ve tutuyor ve ondan sonra da artık geri dönüşü yok. Yani çocuklar böyle biz onları böyle yapıyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam bu söylediklerinize ek bir şey söyleyip Veysel Hoca'ya dönmek istiyorum. Şimdi çocuklarla oyun oynamıyoruz ama çok oyuncak alıyoruz.
2: Evet.
1: Yani evler oyuncak dolu. Sen de bu oyuncak sayısının belli bir noktada olması gerektiğini ve onlarla iyi bağ kurulması gerektiğini düşünüyorsun. Yani çocuk oyuncağını tanıması gerekiyor.
2: Tabii kesinlikle.
1: Ve oyuncak zehirlenmesi diye bir kavramın var. Nasıl bu hocam?
2: Kitapta da geçiyor. Hani yine benim gözlemlerimden yola çıkarak. Hani bazı çocuklarda ekranı kapattığımızda kapattığımız diğer çocuklardan aldığımız ilerlemeyi görmediğimi fark ettim yani. Bunlarda da şunu gördüm. Bu çocuklar o trans halini oyuncaklarla yaşayan çocuklar yani.
1: Şimdi anladım. Eğer ki bir çocuk... Ekranı kapatsak da bazıları düzenliyor.
2: Evet yani kesinlikle.
1: Başka bir şey.
2: Ve onlara dikkat ettiğimde, kontrol ettiğimde bu çocukların aslında oyuncaklara transa geçtiğini gördüm. Eğer ki yine bunu da aynı ekranlarda olduğu gibi çocuk eğer ki oyuncaklara bakarken transa geçiyorsa böyle alıp kurcalıyor ve bildiğiniz trans hali yani adeta hipnotize olmuş gibi dış dünyaya kapatıyorsa kendini ve hafif de olsa o kişide, o çocukta sosyal gelişimde aksamalar varsa ben diyorum ki 5 yaşına kadar oyuncak da yasak. Şimdi hatta bununla ilgili böyle benim tatlı bir şeyim var. Anım var. İşte İzmir'de bir kitap fuarında ben kitap imzalıyorum. Bir çocuk gördüm. Kuyrukta falan arkadan böyle bana bakıyor saklanıyor. Bir yandan belli ki benden çekiniyor yani. En son gelince ben
0: belki oyun oynuyordu
2: annesi
0: sizinle.
2: Annesi değil ki. Oyun ama yok, korkuyor. Böyle bir şey yapıyor, şey diyor. Bakıyor bana böyle bir. Gelince ben anneye sordum, dedim ki niye böyle saklanıyor? Babası dedi ki hocam valla Veysi Hoca oyuncak yasak demiş. Ekran yasak demiş. Sürekli annesi ondan bunları söylüyor. Çocuk senden korkuyor
1: ben
2: yani.
1: Bu da yüzden olmuş.
2: Evet yani hangi oyunda çok senden korkuyor. Veysi Hoca şeylerini gösteriyor diyor. Videolarını gösteriyor. Veysi Hoca oyuncak yasak dedi. Ekran yasak dedi diye. Başımızda çocuk da bu sefer korkmaya başlamış. Ama hakikaten şimdi araştırmalar da var. Çocuk gelişimi bölümünde yapılan çocukların ikiye bölüyorlar. Bir gruba 4 tane oyuncağın olduğu bir yere koyuyorlar. Bir çevreye. Diğer tarafına 16 tane oyuncak olan koyuyorlar. Ve şunu görüyorlar. 16 oyuncak olan yerdeki çocukların oyuncaklarla daha az oynadığı, yani oyun dediğimiz anlamda oyun. Sadece kurcaladığı, vakit geçirdiği ama oyun kurmadı, derinleşmediğini görmüşler ve oyun süresinin azaldığını görmüşler. Ama 4 oyuncak olanların o oyuncakları daha iyi keşfetme, hatta onların farklı işlevlerini bulma, onlarla oynama ve birbirleriyle temasta bulunma sürelerinin arttığını görmüşler yani.
1: Müthiş, çok net.
2: Yani burada bizim de dikkat etmemiz gereken oyuncak mesela alırken de bu oyuncak benim çocuğumun sosyal, duygusal ya da nöromotor gelişimini destekleyecek yeni bir araç mı olacak? Gerekli bir araç mı olacak? Yoksa benim çocuğumun dikkatini dağıtan diğer şeylere ya da herhangi bir şeye odaklanmasını engelleyen bir dikkat dağıtıcı mı olacak? Buna dikkat etmemiz gerekiyor ama burada baktığımızda
1: genelde oyuncaklarla babalar kolsuz faniler kantar içinde
2: kendimiz için alıyoruz oluyor. Bir de yani kendin şöyle alıyorsun. Yani ben de öyleyim. Şimdi benim eski eşim şimdi yani böyle biliyorsunuz bizim bir boşalma şeyi falan var. Benle ilgili söylediği şey şu, oyuncak alıyor. Yani hakikaten böyle kötü babalık olarak oyuncak evet yani biraz da yani kendimi alıyorum. Hot Wheels alıyoruz, şey alıyoruz yani böyle çocuklar falan oynuyoruz. Bu da yanlış yani. Azaltmak gerekiyor ama ancak burada yine ekranlarla ilgili şeyi de söylemek istiyorum. Eğer ki çocuğunuz transa dalıyorsa o zaman şey yapmanız gerekiyor. Şimdi benim hayran olduğum bir ilaç var. Yani ilaç endüstrisinde Almanların şeyi biliyorsunuz en iyi
1: ilaçlar oradan çıkmış.
2: Ama yeni değişiyor. Şimdi mesela Japonya'dan çok güzel ilaçlar geliyor. Yeni yeni hem depresyon için hem dikkat eksikliği pratikte bozukluğu için hakikaten tam da böyle ihtiyaca yönelik ilaçlar geliştirmeye başladılar Japonya'dan, ilginçtir. Bu son 10 yıldır ve şu anda şeyde olan gelişim aşamasında olan ilaçlar var. Yani aslında ilacı adını söyleyebiliriz.
1: Yok söyleme.
2: Ya kan sulandırıcı işte.
1: Ha, tamam.
2: Böyle mucize bir kan sulandırıcı. Ya mucize bir ilaç. Yani kanı inceltiyor, pıhtı atmasını azaltıyor, hatta ömrü uzattığına dair, hatta genç kalmaya yol açtığına dair bir sürü şey var ya. Yılların, 50 yılın ilacı yani. Şimdi eğer ki sizin alerjiniz varsa buna, bu ilaca. En iyi ilaç yani diyelim. Alerjiniz varsa abicim kullanamazsınız. Geçmiş olsun.
1: Tabii yani bu kadar faydalı.
2: Ömür boyu kullanmayacaksın yani. Evet.

0: Yani o senin için, yani insanların çoğu için bir ilaç yani. Ve hakikaten mucizevi bir ilaç. Ama sana alerji yapıyor, sen kullanmayacaksın. Evet. Ben ailelere de bunu söylüyorum. Eğer ki çocuğunuzu olumsuz etkiliyorsa uzak duracaksınız. Yapacak bir şey yok. İsterse dünyanın en iyi oyuncağı olsun yani. İsterse tabii, dünyanın en iyi içeriğini veren yayın olsun yani. Onu şey yapmak gerekiyor. Oyuncaklarda bu minvalden bakmak gerekiyor. Ve bir çocukta hiperfokus söz konusuysa, hiperfokustan kastım o trans hali, dalıp gitme, dünyadan kopma hali, o durumun çocukta iyice kemikleşmemesi için, zihninin ana çalışma sistemi haline gelmemesi için o çocuğu o oyuncak, duruma olabildiğince oradan çekmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunu çekmek için ocağı almamız gerekiyor. Ocağı alacağız. Ekranı almamız gerekiyor. Ekranı alacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Gideceğiz çocuğu gıdıklayacağız. Oynayacağız. Sürekli onun ilgisini çekmeye çalışacağız ki çocuğun yeni zihninin yeni çalışma sistemi insanlar üzerinden olsun yani.
1: Güzel. Şimdi oyuncakları böyle bir belli sayıda tutmak ve gerçekten çocuğun derin ilişkiler kurduğu ama yine de hiper fokus olup da yani tamamen transa geçtiği oyuncakla çok bağını tutmadan devam edelim. Peki hocam bir de bu çocuğun arkadaş edinmesi lazım. Hani diyoruz ya arkadaş yok ama arkadaş edinilen bir şey esasında. Bir grubun içine giriyoruz. Mesela kreşlerde de bazı çocuklar yalnız. Bazıları hakikaten lider özellikle. Herkes onun çevresinde. Bu çocukların biraz daha çok arkadaş bulması ya da paylaşımcı olabilmesi için var mı öğrenebilecekleri şeyler? Egzersizler var mı? Eğitim sistemlerine katabileceğimiz bir şeyler var mı?
2: Tabii şimdi şöyle düşünmek gerekir. Biraz önce sizin oyuncaklardan bahsediyordunuz ya. Aslında çocukların genel olarak eğilimleri böyle oyuncaklar değil. Yani oyuncağa dönüştürdükleri şeyler. Şimdi kutular, tabii, taşlar, pipetler, evet, mandallar, bizi izleyen ebeveynler şimdi evet diyorlardır. Yani yaşlarına göre ev eşyalarıyla, yastıklarla, mutfak eşyalarıyla falan çocuklar çok oyunlar tabii oluşturabilirler. Yani doğru, profesyonel oyuncakların dışında. Şimdi oyun süreci de çocuğun neyle oynadığı, kiminle oynadığı çok önemli ve çocuklar böyle kendilerine yakın olan, böyle anlaşacakları, beraber oyun kuracakları kişileri eğer okula gidiyorlarsa okulda buluyorlar zaten. Ama bir ortak bir dil buluyorlar onlar. Yani çocukların paylaşması önemli, işbirliği içinde oynaması önemli ama çocukların kendi başına oyun kurması da önemli. Yani sorunuzu biraz öne çekiyorum müsaadenizle.
1: Tabii,
2: özellikle çocukların sürekli kooperatif, beraber işbirliği içinde oynamasına odaklanıyoruz ya. Aslında bence bu zamanın çocuğu kendi kendine bir şey yapma konusunda acizlik yani gösteriyor.
1: Her yani yanında bir de bir oyun çıkarabilir, oyuncak da çıkarabilir.
2: Hem kağıtlardan işte evdeki olabilir, yani o artık malzemelerden bir şey çıkarabilir ama aslında çocuğun bir oyun düşü var, oyun hayali var. Onun ana dili zaten oyun. Dolayısıyla çocuğun böyle her zaman arkadaşlarıyla beraber olmasına ilişkin yetişkin beklentisini ben bazen abartılı buluyorum. Çünkü kendi kendini farkına varması, yönetebilmesi için de böyle bir öz zamana ihtiyacı var ve orada ne yaptığını da görmemiz lazım. Tabii ki de eğer ki yuvaya gidiyorsa çocuk, bir anaokuluna gidiyorsa orada çok fırsat var. Çünkü burada yapılandırılmış etkinlikler vardır. Yarı yapılandırılmış, böyle öğretmenlerin başlattığı etkinlikler vardır ve çocukların kendi tercihleriyle olan şeyler vardır, aktiviteler vardır ve çocuklar orada bazen öğretmenlerin yönlendirmesiyle, bazen kendi tercihleriyle arkadaşlar beraber olurlar. Ama asıl önemli olan o beraber oldukları ilişkiyi sürdürebilmek. Tabii. Yani çocuklar o ilişkiyi sürdürebiliyorlar mı? Yani arkadaşlar arasında bizim sosyometre dediğimiz bir arkadaş tercihleriyle ilgili bir yöntem vardır. İşte sınıfta kiminle oynamak istiyorsun dersin. İşte hep siz seçilirsiniz. Neden oynamak istemiyorsun? Kiminle oynamak istemiyorsun? Dediğinizde bazı çocukların ismi çıkar ve arka planda cevapları öğrendiğimizde o hep o kendi dediği olsun istiyor diyor. Çocuk onu istemiyor.
1: Paylaşım istiyor.
2: Paylaşmak istiyor. Yani kendinin de sözünün geçmesini istiyor. Fakat evlerden gelen şey şu: çocuğun gerçekten her istediğini yapıyor olmasının desteklendiği ailelerden gelen çocuklar okulda hiçbir surette paylaşmaya hemen kucak

0: kaçamıyorlar. Kurallara tabii karşı çok dirençli oluyorlar. Dolayısıyla çocuklar zaten buna müsait. Yani çocuk çok zaten doğru, buna hazır. Fakat evde çünkü evdeki oyun arkadaşı eğer annesi babası ya da o bilgisayardaki yani sözünü geçirdiği kişi ise okula geldiğinde yine sözünü geçirmek istiyor. Ama okuldaki tabii çocuk da buna müsait olmadığında orada bir çatışma oluyor.
1: O da kendi tabii ailesinden bir şeylerle geliyor ve evet, o uygun değil geliyor belki.
0: Şimdi tabii biz şöyle bir hata yaptık bence. Bir dönem bundan 20 yıl öncesinde her çocuk özeldir mesajı çok fazla ortaya çıktı ve biriciklik evet önemsendi ve herkes kendi çocuğunun biricik olduğunu senden bir tane daha yok evet söylemiyle çocuklarını büyüttü. Fakat ikinci sözü cümleye nokta koydular, virgül koymadılar, şunu demediler: sen biriciksin ama Mehmet de biricik. Evet. Yani sen önemlisin ama Mehmet de önemli. Belma evet da önemli. Bunu demediler ve evet çocuklar kendi çevrelerinde oluşturdukları o benden başka yok, ben ne dersem olur egosuyla okula başladıklarında işte orada siz ne yaparsanız yapın paylaşmayla ilgili dirençlerle karşılaştılar. Tabii ki okul bunun için çok uygun bir ortam. Eğer ki nitelikli bir okuldaysa, erken çocukluk eğitimindeyse bu çok çabuk halledilebilecek. Çünkü bizim oyunlarımız bunlara çok müsait. Ama yaşlarına göre düşündüğümüzde çocukların bir böyle örgütlendiği zamanlar var. Kızların ve erkeklerin ayrıldığı yaşlar var böyle. Yani onlar kızlar ayrı, erkekler ayrı olduğu. Bir zamanda daha çiftlerin, daha küçük grupların olduğu zamanlar var. Ama özünde sorunuzun cevabı şöyle: eğer ki çocuğun o evden gelen paylaşmaya ait kasları geliştiyse çocuk onu farklı zamanlarda, ta bu iş hayatına kadar yansıyan bir zamanda, yetişkin kesinlikle olsa da bu öğrendiğini taşıyabiliyor. Ama evet, çocuklar her zaman her şeyi paylaşmak zorunda değiller. Bunu da onların ailelerin de bilmesi gerekir. Yani paylaşmak istemedikleri şeyler de olabilir çocukların. Yani bunu böyle bu konuya da bir kapı açmak gerekir. Çünkü sürekli bir şeylerin paylaşılması ve beraber yapılması konusundaki o baskı bize çok ağır gelir.
1: Sınırları unutturuyor belki.
0: Siz yalnız kalmak istemiyor musunuz mesela? Tek başınıza kalmak ve hiç kimseyi görmek istemediğiniz zaman olmuyor mu? Biz sürekli böyle grup aktiviteleri yapmak durumunda değiliz. Yalnızım ama öbür yalnızın da haklarına saygılıyım. İkili eşli olmak, küçük grup olmak, büyük grup olmak, bunların hepsi bir alternatiftir. Ama genellikle ailelerin beklentisi bizimki biraz yabani, bizimki sosyal değil, bizimki böyle çok gruba girmez gibi böyle şikayetlerde bulunurlar. Bir defa burada çocukların mizacını unutmamak lazım. Çünkü bazı çocuklar çok tedbirli olabiliyor, daha dirençli olabiliyor. Tabii. O bir problem değil ama
1: zaten
0: o mizacından kaynaklanan bir şey. Ama beraber olduğu zaman o ilişkiyi onun arkadaşların haklarını koruyacak şekilde idare edebilmesi de çok erken yaştan itibaren ailenin sağlayacağı destek.
2: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani benim 16 yaşında böyle çok sevdiğim bir arkadaşım var. Artık arkadaş öyle evet ya, takı Mehmet diye. Yani o geçenlerde bana şey söyledi. Okula böyle bir ayak direğe mi genç. Ya dedi ki 100 yıl önce iletişim nasıldı, şimdi nasıl? 100 yıl önce hayat nasıldı, şimdi nasıl? 100 yıl önce işte ulaşım nasıldı, şimdi nasıl? Ama 100 yıl öncenin, hatta 200 yıl öncenin eğitim sistemi birebir aynı yani. Bu değişmiyor yani. Burada bir yanlış yok mu? Hani o okul sistemi ne dair bana şey söyledi. Burada aslında şu an bizim toplumumuzda bazı çocukların bazı değerleri edinmede bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz değil mi yani?
0: Tabii.
2: Güncel sorunlar var. Ama bir türlü bunları okul sistemine entegre etmekte zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Yani artık bizim okullarımızdaki işte müfredatın, sistemin, duruşun, çalışmanın da ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Mesela akran zorbalığı çok ciddi bir sorun. Az önce bahsettiniz ve genelde okulda oluyor. İnanın okul sisteminde ya akran zorbalığı nedir, ne değildir diye, ama bu ruhsuz bir ders olarak değil. Yani bunu güncel bir sorun olarak ele alıp ve çocukların empati duyusunda bir sıkıntı varsa, çocukların sabır duyusunda bir sıkıntı varsa, öfkeyle ilgili aşırı yüklenmeleri söz konusuysa, duygu kontrolüyle ilgili bir şeyler varsa, ki var değil mi? Hepimiz olduğunu söylüyoruz. Haberlerde her gün bunu izliyoruz. Ama halen 100 yıl

0: öncenin ihtiyaçlarına göre bina edilmiş bir eğitim sistemi, bir masa oturma sistemi, bir öğretmenin karşına oturup seni işte karşında oturacaksın, onu tamamen dinleyeceksin, çıt çıkarmayacaksın gibi bir sistemle bir şey yapıyoruz. Aslında biraz da gençler, tamam, okula gitmek istemeyen çok fazla genç var değil mi şu an, evet, yani? O zaman biz onları bir sormamız gerekiyor. Biz onlara gitmek zorundayız. Onlar bize gelmeleri gerektiğini, bizimle beraber yürümelerinin onları koruyacağına dair bir içgörüye sahip değiller. Bundan dolayı bence bizim de biraz kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Ve mutlaka eğitim sistemi değişmeli. Artık değerler, evet, bakın Türkiye için söylüyorum bunu, başka ülkeleri bilmiyorum. Hı hı. Mutlaka değerler sistemi, hı, ve yaşayarak öğrenildiği için bunlar, yaşayarak öğrenecekleri bir ortam sağlanarak öğretilmeli diye düşünüyorum. Aksi takdirde ya görünen köy kılavuz istemiyor yani. Giderek artan şiddet, giderek artan zorbalık, giderek artan müsamaha, karşısızlık yani birbirine karşı gerginlik ve en küçük şeyde saldırmaya başlamak yetişkinlerde görüyoruz. Çocuklar tarafından devralınacak. Yarın öbürsü gün daha kötüye gidecek diye korkuyorum.
1: Benim şu anda fazla kullandığım mesela 100 tane bilgi varsa bunun 10'unu okulda almışımdır. 90'ını mahalle kültüründe almışımdır. Ya da bir kısmını okuldaki sosyal ilişkilerde almışımdır. Bu yaşam becerisi. Yaşam becerisini mahallede öğreniyorsun. Ya da işte sokakta öğreniyorsun. Ya da okuldaki sosyal hayatta öğreniyorsun.
2: Sanat mı?
1: Bence bu bozuldu.
2: Evet.
1: Yani i̇şte şöyle bir şey bozuldu.
0: O zaman okula bunu entegre edelim.
1: Ama
0: mahalle kültürü yok çünkü artık.
1: Geldik. Okul keyif vermiyorsa sen keyif verici bir şey arıyorsun ve bazı okullar diyor ki biz mutlu öğrenci yetiştirdim, mutlu çocuk. Ya ne demek mutlu çocuk ya? Bundan daha tanımı zor, bundan daha abesle iştigal bir laf olamaz. Mutlu çocuk yetiştiriyoruz. Bizim için akademik başarı. Ya mutluluk ne demek ya? Sen bir çocuğu nasıl sürekli mutlu edebilirsin? Ya da bu çabanın ne kadar beyhude olduğunu bilmez misin bir eğitimci olarak diye sonrası geliyor insanın. Nasıl bakıyorsun buna? Şimdi anne babanın vakti az. Parası var, oyuncak alıyor diyelim. Hmm. Ya da vakti az, çocuğu en iyi kursa göndermeye çalışıyor, en iyi okula göndermeye çalışıyor. Ya da vakti az, parası da az, çocuğa bir takım keyifli anlar yaşatmıyor. Biz böyle mutlu edersek iyi ebeveyniz gibi bir hatalı düşünceye mi sahibiz? Ne dersin?
0: Az önce hocam şey söylediğinde hani duygulardan bahsederken aklıma şu geldi. Hani az önce ben şeyden bahsettim ya, duyuların, bazı duyuların sivrilmesi, evet, bazı evet, duyuların köreltilmesi, evet, sürecinden bahsettim. Tam da bu bende şeyi de düşündürttüğü işin doğrusu, duygular için aynısı söz konusu. Bazı duygularımızın bu öfkeyle ki biriciksin, harikasın, mükemmelsin şeyle bu öfke şey yapıldı. İkincisi de mutluluk yani. Ve mutluluk yanlış bir mutluluk şey yani. Haz aslında yani. Hazla mutluluğu da birbirinden şey yapıp asıl mutluluk değil. Çünkü mutluluk huzurla beraberdir. Haz aslında hemen akabinde huzursuzluğu da getirir yani. Çünkü sadece dopaminin yükseldiği bir şeyle ilgilidir.
1: Evet.
0: Bu hazı da mutlulukla, mutluluk diye bize pazarlanması söz konusu. Yani bizim iki duygumuz sivriltiliyor. Diğer duygularımızın hepsi, ya üzülebilmek dünyanın
1: hocam
0: en değerli şeyi.
1: Senin tanımındaki mutluluğun da yine olumsuz kullanıldığını da düşünüyorum. Yani
0: tabii o da evet, kesinlikle.
1: Başarı, okuldaki
0: kesinlikle
1: başarıda da var orada hata.
0: Tabii bizim mutlaka bütün duyguları yerinde, zamanında, dozunda yaşamanın iyi olduğunu evet, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ama bunu öğretmenin yegane yolu yaşayarak öğrenmeleri. Evet. Eğer ki bugün bizim aile sistemimiz, kurduğumuz dünya düzeninde bunu çocuklara vermekte geri kalıyorsa, o zaman bizim okullarda bu açığı kapatmamız gerekiyor. 100 yıl öncesinin eğitim sistemini bugün şey yapmanın bir anlamı yok yani. O zaman gelelim çocuklarımıza empati nasıl aşılarız diye okul müfredatı yapalım yani. Hani dediniz de mahalle kültürü yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz mahallede rekabet ediyorduk. Yani, mahallede bir sürü şey öğreniyorduk.
1: Kıskançlık,
0: bakın
1: öfke
0: mahallede
1: yaşanıyordu orada.
0: Mahallede
1: bitti.
0: Çok ilginç bir öğrenme şeyi söyleyeyim. Orada 7 yaşındaki çocuk da var, 8 de var, 9 da var, 10 da var. Bunlar birbirlerine abilik, ablalık, tabii, kardeşlik hukukuyla bağlanıp büyüğünden bir şeyler öğreniyor. Benim mesela çok ilginç.
1: Ama tokadı da yiyorsun arada ya, yani.
0: O da olacak.
1: Öğrenmenin bir parçası.
0: O da olacak yani. Yani zorbalık, zorbalık aşırı ya olmadı. Tabii sistematik
2: değil
0: olmadı müddetçe.
2: Ama zorba değil. Diyor zaten.
0: Yani. O sistematik
2: değil
0: olmadı
2: yani
0: müddetçe.
2: Evet, evet, o saldırgan.
0: Sistematik olmadı müddetçe tabii ki olacak olabilir yani. Ve o durum aslında ve çocukların hepsi birbiriyle geçinmeyi öğreniyordu. Aslında orada anne babalar, dede, teyzeler falan süpervize ediyordu uzaktan. Hani diyoruz ya bazen öğretmenlere çocukları dışarı uzaktan süpervize edin. Hemen
1: ya bir şey duyarlar.
0: Problemlerini siz araya girip çözdürmeye çalışmayın. Bunu kendileri

0: Çözme, problem çözme yetisi gelişsin. Deriz ya, aynısı orada oluyordu. Ama bugün mahallelerimiz yok. Yok. Bunu kabul etmek zorundayız.
1: Mahalle yok, mahalle okulu da yok aslında. Şimdi,
2: o da yok.
1: Evet. Şimdi mahalle okulu da yok. Servis mesela biz mesela mahalleden bütün arkadaşlar ilkokula İstanbul'da başladım. Sonra Ankara'da. Mesela hepimiz toplanırdık. Bütün mahallenin çocukları bir apartmanın önünde 9-10 bazen bu 12 ben olur, 13 olur ve yürüyerek okulumuza giderdik. O yolda neler konuşulurdu. Doğru. Hem ilkokulda hem ortaokulda hem lisede biz böyle bir toplu bir yürüyüşle okullarımıza gittik. Ve o okulda herkesin çocuğu vardı. Bir apartman görevlisinin çocuğu da vardı. Bir tabii bankadaki, bir memurunda, bir askerinde, işte bir öğretmenin de çocuğu vardı. Evet. Şimdi zaten toplumun tüm kesimlerinin çocuklarının bir arada olduğu, farklı alışkanlıkların, farklı eğitim, öğrenim durumlarının olduğu aile profilleri bir arada ve o yerde bulunabiliyorduk. Şimdi bunun getirdiği çok ciddi avantajlar vardı. Yani bu çok kapsayıcı bir şey. Şimdi o kadar okullar izole edilmiş durumda ki, yani okulların isimlerinde bile işte o okula eğer sizin çocuğunuzla ben kendi çocuğumun aynı okulda olmasını istiyorsam diyorum ki Mehmet Bey'in çocuğu okulda, benimki de orada olsun diye. Yani babaların, annelerin ünvanlarıyla evet, çocukların okulları belirleniyor. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman zaten başından itibaren o okulun içerisindeki o bir hiyerarşi oluşuyor. Bu çocuklar arasındaki hiyerarşinin oluşması başlı başına zorbalığın bir şeysi oluyor. Gerçekten
2: herkese haddini bildiren bir şey. Yani
1: maddesi
2: orada
1: oluyor zaten. Onlar kendilerinin dışında olan diğer dedikleri, diğer dedikleri çocuklara karşı zaten orada böyle sanki işbirliği içerisinde oluyorlar. Yani aslında düşünürseniz çocuğun hakları, biraz önce söylediniz ya siz de, yani çocuğun yüksek yararına olan şey nedir? Çocuk hayatın içerisinde her türlü yılmazlık becerisini geliştirmek için her türlü deneyimle karşı karşıya gelecek. Yani şimdi siz WhatsApp grupları var velilerin mesela. Hı hı. Mümkün mü orada bir çocukla ilgili bir öğretmenin bir olumlu ve olumsuz bir ifadesinin böyle gerçekten cimer yıkılıyor. Neden? Çünkü yani gerçekten öğretmenler de çok zor durumda.
2: Ya,
1: yani çok çok zor durumda. Şey yani. Yani biz böyle akran zorbalığı derken, biz de akranız. Hı. Yani yetişkinlerin de birbirine zorbalığı var, velilerin de birbirine zorbalığı var. Yani bu artık bu sanki bu toplumun şeysi haline gelmiş. Böyle çok sıradanlaştırmışız bu zorbalık sözcüğünü. Evet. Yani bu tabii ki bu manayı taşımıyor ama bu kadar güncel bir dil haline getirilmesi, her şeyin, hani bir zamanlar hep şey diyor, hiperaktif deniyordu ya, biraz hareketli bir çocuğa hiperaktif deniyordu. Şimdi de sürekli zorba ifadesi kullanıyor. Ama aslında burada bir istismar var. Duygusal olarak ihmal edilen çocuklar, gerçekten istismara açık oluyorlar. Bu çok önemli. Duygusal olarak ihmal edilen çocuklar. Şimdi bizim okullarımıza baktığımızda,
2: hocam kuliste konuştuğumuz şeyi hatırlatayım. Yani patolojinin de temelinde.
1: Evet.
2: Bu var yani. Görüyoruz şimdi. Evet. Sürekli vaka gören, sürekli süpervizyon veren biri olarak diyorsun ki ya hikayeler ne kadar benziyor.
1: Evet. Evet. Şimdi öğretmenlerin düşün. Öğretmenler yaralı. Ebeveynlerin başka bir yarası var. Doğal olarak bu sürecin içerisinde çocuklar da bu halde. O yüzden bir toplum olarak bizim iyi olma hali üzerine çalışmamız
3: i̇şte
1: lazım.
3: Okuldan
1: bağımsız yani.
3: Ama ben okuldan bağımsız olmadığını düşünüyorum.
1: Hayır, şu anlamda bizim diyorum. Yanlış ifade ettim. Sadece okulda bir çözüm aramamalıyız demek istiyorum.
3: Ama burada okullar hocam ben çözümün bir parçası olacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
3: Ancak okul sisteminin çözüm olmak yerine tam tersine sorunun bir parçası olduğunu görüyorum. Mesela yine bir gencin bana yazdı, bir şey söyleyeyim hocam. Bir mesaj attı geçen gün. Bir genç bana bir mesaj yazdı. Veysi abi dedi, bizim okul beden eğitim derslerini kaldırdı. O derslerde de biz işte matematik dersi koymuş. Ya buna bir okulun hakkı olmamalı yani.
1: Tabii.
3: Olamamalı
2: çok
3: yani.
2: Çok değişti sistem. İşte budur dediğin oldu mu hiç aralarında? Mesela ben hatırlıyorum, Avni Akkiyol'da hatırlıyorum, Milli Eğitim Bakanı. Ondan beri değişimlere bakıyorum. İşte budur dediğin oldu mu hiç? Bu süreçte 25 yılda, 20 yılda.
3: Söylesin.
2: Yani işte şu
3: yok,
2: zaman
3: şey olarak
2: mesela
3: olmadı yani. Yani hakikaten olmadı.
2: Olmalı mı, olmamalı mı? Hayır, söyleyebilirsin. Problem yok.
3: Hani hakikaten olmadı. Benim bugüne kadar benim bakış açım çok farklı, yanlış.
0: ya da doğru.
2: Yo, ben aynı
0: ya da
2: şeyi
0: giderek kötüye gidiyoruz yani.
2: Çocuklara bakın, yaşam becerisi öğretilmiyor.
0: Evet kesinlikle. Ya 9 saat ders olur mu ya?
2: Olmaz.
0: Olur mu ya? Olmaz. Ya bu, ben bir çocuk psikolojisi olarak ben buna inanın feryat ediyorum.
2: Ya sabahın karanlığında sokakta sadece çocuklar var.
0: Evet yani. Ve sadece
2: çocuklar var. Ya, giden yok.
0: Çocuğun sadece nefes aldığı 2 saat ders var. Beden eğitimi dersi, onu da alıyorsun. Bir okulun bunu yapmaya hakkı olamamalı. Bizim bir politikamız olmalı ya. Sen özel okulsun, evet. En başarılı okullardan birisin sözde. Başarı diye de bir şey de var. Hani mutluluk dedik, bir de başarı okulu diye bir şey var. Başarı dediği işte 3 tane matematik fazla çözme, 4 tane şey çözme, rekabet, arkadaşın duygusunu görmeme, bildiğiniz tamamen böyle şeyle kafayı adeta bozma, testlerde iyi yapmayla. Böyle olunca çocuğun bütün diğer duyularını biz köreltiyoruz yani.
2: Hocam sen çok iyi matematik öğrenip tıp kazanmışsın. O matematiği sınav dışında bir yerde kullandın mı?
0: Yok.
2: Hayır, yok.
0: Hiç.
2: Yok, bu bir problem yani. Ben bunu niye, ben sonuçta mühendis olarak o hesapları da artık yapmayacağım. Ama, peki neden bu kadar zor bir
0: ama
2: şey?
0: Ama mesela bana yapıyorum? Orada temel survival'la ilgili, evet, temel yaşam becerileri öğretilmeliydi yani.
2: Bence
0: keşke bunu öğretilseydi.
2: İşte, o yüzden ülkenin suyu bitiyor, balığı bitiyor, yeşili bitiyor, hayvana eziyet görüyor, çocuğu eziyet görüyor. Öğretmiyorsun
0: İşte temel insani öğretiyor. Değerler,
2: bu işte
0: temel yaşamsal değerler, bunları bizim okulun ana değişmez matematik kadar, İngilizce kadar önemli dersi olarak koymamız ve bu değerleri bir şekilde ölçüp de başarının bir kriteri haline getirmemiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Bir şeyin başarının kriteri olması çocukların ona prestij edip etmemesini de belirliyor yani.
2: Yani eğer dünyanın sorunlarıyla ilişkisi olmayan empati ve vicdan becerileri gelişmemiş bir çocuğa
0: doktor olamamalı mesela.
2: Sana faydası olmaz.
0: Doktor olamamalı mesela. Tabii. En doktorluk için en önemli şeyler bunlar ama evet, hiç bunlara bakılmıyor. Matematiğe bakın. Matematiğin doktorlukla ne ilgisi var?
1: Belki şunu da ekleyebiliriz. Sanıyorum sona doğru yaklaşıyoruz. Sanat o kadar önemli ki çocuklar için. Sanat. Yani çocukları ne rahatlatır? Düşünün. Yani
2: küçük
1: yaştan itibaren düşünün. Elleri kullanmak çok önemli. Evet. Yani çamurla oynamak, sanat faaliyetleri yapmak, hareket etmek. Yani bu dans, sporun herhangi bir dalı ve drama mesela, gerçekten bir canlandırmalar. Bu bir sanatın her dalı. Ya bu görsel sanatlar, o sahne sanatları, yani her birinin bizim okulumuza böyle gerçekten saatlerin arttırılması gerekir. Kesinlikle. Ve böyle olduğu zaman çocuklar kendilerini daha iyi hissedecekler.
2: Hocam çocuklar çıldırıyor bunları kesinlikle yaparken.
1: Evet,
2: gerçek
1: çok,
2: bir keyif kendileri, yaşıyorlar
1: evet,
2: yani. Evet, sanatın
1: evet,
2: herhangi bir şeyle uğraşırken.
1: Evet, evet, evet.
2: Gerçekten uğraşıyorlar.
1: Biraz önce o bir yanlış anlaşılma olduysa onu düzeltmek isterim. Okuldan bağımsız derken aslında söylemek istediğim şey bu, sadece tabii ki çocuklar okulda zamanlarını geçiriyorlar ama çocukların bir yaşadıkları mahalle var. Televizyonu açtığı dizi filmler var, okudukları kitaplar var. Yani
2: tabii,
1: gerçekten
2: tabii,
1: onların
2: dışındaki
1: her birinin içeriğinin
2: tabii,
1: çocuklar için barış dilini, şefkati, empatiyi, yardımlaşmayı böyle imrendirecek şekilde olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani sadece
0: şey değil,
1: okul değil bu.
0: Sözün hakikaten çok güzel söyledin. Ben sadece gelinen noktada artık hakikaten çocukların yegane
2: okul var sadece.
0: Evet yani maalesef bugün 9
1: işte,
0: saat
1: olmasın
0: yani,
1: işte.
0: Cumartesi
1: olmasın
0: şu
1: işte.
0: Beden eğitimini kaldıran okulun mesela cumartesi de çocuklar okula gidiyor.
2: Kursa gidiyor.
0: Bildiğiniz ders yapılıyor. Ders neyse yapıyor. Bilmiyorum ya. 8 saat okulda. Ya sen bütün çocuğun bütün her şeyini bitirdin. Resim zaten yok. Mesela çok güzel söylediniz. Evet. Resim dersi bizim zamanımızdan beri içe boş geçen bir şey, neredeyse verilmeyen bir ders. Yani, güzel sanatlar dersi hakeza. Beden eğitimi hakeza. Halbuki aslında bunların çok güzel şekilde verilmesi, değer verilmesi gerekiyordu ama maalesef bunları vermeye biz de bir şeyleri günden güne
1: veriliyorsa da oyunlaştırılmalı.
2: Ben şunu da söylemek
0: kesinlikle
2: isterim. Yani
0: evet,
2: ben işte yanlış anlaşılmasın yani, Orta Teknik Üniversitesi'nde okudum ve dershaneye gitmedim. Yani biraz da bu çok iyi okula gitmek, çok ders almak falan alakası yok. Bir karar vermekle alakalı.
0: Kesinlikle.
2: Zaten o çabayı sarf etmeye karar verdiğinde kaynak buluyorsun. O zamanın işte belli dergileri vardı. Oturup onları da... Ya bu sadece bir kararla alakalı.
0: Kesinlikle.
2: Çocuğu haftanın 6 günü 9 saat ders aldırırsa sıfır hiçbir şey de olmayabilir yani. Bu olmuyor ki. Önlü çocuğun ne yapacağıyla ilgili anlam verdiği bir yöne doğru hareket etmesi lazım. Zaten o hareketi yapabiliyor artık bir noktadan sonra. Evet. Şimdi öbür türlü de anlamıyor ki çocuğun bütün özel hayatını çalıştığı
0: i̇şte
2: okula
0: burada sokmanın. Mehmet Hocam, ben ulusal bir politikamız olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet,
0: ya okulu nasıl inisiyatifine bırakırsın ya? Evet. Anne babaların inisiyatifine nasıl bırakırsın ya? Bu evet. okulda niye bunu yapıyor? İnanın yanlış olduğunu biliyor ama bazı anne babaları kendini çekip çekmek için yani reklam şey olarak bunu yapıyor yani. Yoksa çocuğun faydasına olmadığını biliyor. Ailenin faydasına olmadığını biliyor ama aileleri kendine çekmek için bir reklam olarak bence yapıyor.
2: Etkinlik. Şimdi 5 dakikamız var. Son sözlerinizi alacağım ama bir soru sormak istiyorum önce Belma Hocama. Demin Reis Hocama sordum, eğitim sisteminde böyle çok zirve bir nokta var mı diye. Size onu sormayayım ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir oyun önerecek olsanız 3-4 yaşında çocukları olan bir aileye, sizin böyle favori oyununuz var mı? Şu mesela aileyi bir araya getirir dediniz. Atıyorum körebe olabilir, saklanmaç olabilir, bir şey olabilir yani, ya da evde bir topla bir şey olabilir. Yani var mı böyle bir şey? Şu oyun bakın size iyi bir başlangıç olabilir diyeceğiniz bir şey.
1: O kadar çok var ki oyun konusunda evet çalıştığım için. Ama ben o soruya da cevap vermek tamam. istiyorum. Tamam. Eskiden bu kadar oyun telaffuz edilmezdi. Hani değişti dediniz ya. Yani ben mesela üniversitede oyun dersi almayan bir oyun profesörüyüm şu anda. Mesela oyun söylemi yani bu kadar gündeme geçirilmiş olması bütün okullar tamamen entegre edilmemiş olabilir ama oyunun müfredatla ilişkisinin bu kadar söylenilmeye başlanmış olmasını ben açıkçası kendi öğrenim sürecimle de karşılaştırdığımda bunu umut verici buluyorum.
2: Evet, sayesinde oldu zaten.
1: Açıkçası benim gibi çok çalışanlar oldu. Artık oyunla öğrenme diye bir pedagoji dili konuşulmaya başlandı. Müfredatlara, üniversite müfredatına, anaokul, ilkokul tüm müfredatlara bunun girdiğini görmek beni açıkçası heyecanlandırıyor. Böyle size hani ne oyun desem böyle tek bir oyun size söyleyemem ama şu oyunu şunu seviyorum. Böyle camdan bakıp böyle çocuklarımla yapardık onu. Camdan bakıp herkes işte 10'a kadar sayacağım saydık, küçük çocuklar için söylüyorum bunu, 10'a kadar saydım ve ne görüyorsa aklında tutacak, sonra aynı yere bakıyoruz ve herkes birbirinden farklı şeyler görüyor. Sen ne gördün diyorum ben. İşte o başka bir şey görüyor, o ben başka bir şey, nerede gördün diye, sonra tekrar camın başına bakıyor geçiyoruz ve günlerdir, yıllardır aynı camdan bakıyoruz ve onu görmemişiz. İşte görmekle bakmak arasında arasındaki farkı anlayabilmek için bir camdan bakarken bile ben orayı çocuğumla bir etkileşim, bir diyalog haline, monolog değil, diyalog haline getirebilirim. Ne görüyorsun? Söyle bana. Ben görmüşüm oradaki işte çatının ki üstündeki bilmem kuş yuvasını görmüşüm de oğlum da bilmem ağacın arabanın altındaki kediyi görmüş mesela. Böyle aynı yere bakıp başka şey görmek. Yani bu da bir oyun mesela.
2: Hocam çok ilginç. Çocukluğumdan hatırladığım tek oyunda camdan bakıp da oynadığımız oyunlardı. Ya. Yani çok oyun oynardık da eve gittiğinde de annemle ve şey böyle öyle camdan bir şeyler izleyip oynardık. Demek ki doğru yapıyormuşuz. Son sözlerinizi alacağım ki bitmez sözleriniz biliyorum. Bu çok da kapsamlı geniş bir alanda gezindik ama Reis Hocam belki kitapla bağlarsın. Belki genel olarak konuştuklarımızla bağlarsın. Bugün gerçekten çok manşet cümlelerim var. Manşet olacak cümlelerim var. En son nasıl bitsin? Haftaya nasıl başlasın programımız?
0: Vallahi ben geleceğin yüzyılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok azalacak bu şeyler diye düşünüyorum.
2: Evet. Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı evet, eğitim yani. Konusunda.
0: Ve ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
2: Tabii, yani. Muhakkak hocam. Değerli hocam nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
1: Ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok doz fazlası. Onları böyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinin önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından, çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde, onların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
2: Hocam harika söylediniz. Gerçekten acayip bir bilgi akışı var. Biz de doğru bilgiyle kapatalım programı. Kitabımızla açmıştık. Veysi Çeri'nin yeni kitabı, dijital dünyayla ilişkilendirilen ve oradaki hataları iyi anlatan ve dijital otizm diye bir kavramdan bahsettiği bir kitap. Size tavsiye ediyoruz. Efendim özellikle ebeveynler için, çocuk sahibi olmak isteyenler için bu dijital dünyaya hapsedilen onlarca çocuk varken bir şekilde buralardan doğru kaynaklarla kurtulmamız lazım. Değerli hocalarım çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bizi onore ettiniz. Siz izleyen Ahpara izleyicilerinize teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir kabaca bir toparlamak gerekirse, oyun oynanması gerekiyor. Nerede oynayacağız? Bize verilen oyunu değil, daha çok oluşturduğumuz kendi karakterimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi, arzularımızı, beklentilerimizi kattığımız oyunları bir şekilde oluşturmamız lazım. Bunun için arkadaşa ihtiyacımız var, lazım. İyi bir anne baba, takip eden, keşfeden ama bir şekilde eşlik eden anne babalara ihtiyaç var. Okulların çok ağır İşte mühendislik ya da matematik bilgileri vermenin yanı sıra sanatla, sporla, belki felsefeyle de çocukları destekleyen bir özelliğinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların saldırganlık ve şiddetten uzak durması için doğru rol modellerinin hayatın çeşitli alanlarında olmasını ve bu mahalle kültürü içerisinde yeniden oraları hatırlayabilirsek, bu zorbalık, şiddet, saldırganlık kavramlarını tekrar gözden geçirebileceğimizi, zorbaların zorbalıktan, mağdurların da mağdur olmaktan çıkabilecekleri yeni bir dünyayı kurabileceğimizi düşünüyoruz. Efendim, yönetmenimiz Alican Yaşar, yapımcımız Aynur Coşan'la beraber size güzel bir insan hali programı hazırlamaya çalıştık, sunduk. Bugün de sonuna geldik. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim size. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin önde gelen kadınlarından birisiyle konuşacağız. Başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu kadar önemli bir marka nasıl oluşturuldu ve bundan sonra neler hedefliyor onu konuşacağız. Kim konuğumuz? Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gözümüzün önünde büyüyen bir hikaye var. Bu hikayeyi tabii konuşacağız ama öncelikle Gülden Yılmaz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? İşiniz, eğitiminiz, nasıl başladınız, ne amaçlıyordunuz diye bir başlayalım.
1: Tamam. 66 doğumluyum. Yaşımdan başlayayım bari. Adapazarı doğumluyum.
0: Çok cesurca bir giriş oldu.
1: Evet olsun. Güzel yani. Artık zaten yaşsızlık diye bir şey var. Onun için çok takmıyoruz bu işe. Onlar sadece rakam bence. 66 yılında Adapazarı'nda doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, lise. Onlar Adapazarı'nda oldu. Ondan sonra psikoloji okumak istedim çok. Yani insan konuları hep benim için çok ilginçti. İlgi çekiciydi. Felsefe de çok seviyordum. Sosyoloji de seviyordum. Daha böyle sosyal alanlar. Ama psikoloji hakikaten ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Ondan sonra aslında kariyerime orada devam edecekken işte yaklaşık bir yıl bir özel okulda rehber öğretmenlik yaptım. Çok da sevdim aslında mesleğimi, çocuklarla, gençlerle olmak çok güzeldi. Ama sonra bu sırada işte bir sene önce yani 87 yılında eşim Yılmaz'la evlenmiştim. O da deniz subayıydı o zaman ve o kariyerini bir değiştirmek istedi. Tam belki işte kişiliğine uygun değildi yaptığı iş. Velhasıl birazcık da hani birlikte kurduğumuz yaşantıda daha mutlu, daha güzel bir yaşantı için böyle Kuzguncuk'ta o zaman bir arkadaşım vardı, orada yaşıyordu. Mahalle arasında küçük bir dükkan bularak tam da böyle işte okulların tatil olduğu zaman işte o zaman ihracat fazlası alınıyor, satılıyor falan. Biz de yapar mıyız? Ablam böyle bir işlere girmişti falan. Velhasıl yapar mıyız deyip böyle iki ortak biz benim üniversitenin arkadaşımla beraber bir işe koyulduk. Yani maksat aslında bunu denemek. Hani daha böyle gelecek için ve hani biraz Yılmaz'ın da yeni hayatı için bir gelecek olur mu diye bir denemeydi. Velhasıl böyle o küçücük dükkan bir iş yapmaya başladı. Ondan sonra ben de bir sevdim. Baktım ticaret hayatı falan çok hoş. Ondan sonra sonra işte yaz sonunda istifamı bastım. Dedim ki biz bunu deneyelim. Bu bizim çıkışımız olabilir. Ondan sonra fakat arkadaşım istemedi. O zaman dedi ki yok ben dedi, tam bu iş bana göre değil. Ben o da bir özel lisede çalışıyordu. Ben oraya geri dönüyorum dedi. O geri döndü. Ben tek başıma yoluma devam ettim. Velhasıl iki sene sonra hakikaten o minik dükkan böyle kendi içinde işler yapmaya başladı. Baktık ki biz bu işten gerçekten yaşantımızı sürdürebilecek bir gelecek sağlayabiliriz. Yılmaz da ordudan ayrıldı ve işte bana katıldı. Beraber böyle bu yolculuğumuz başladı. Hikaye böyle buraya kadar.
0: Peki Koton nasıl kuruldu?
1: Koton da şöyle işte o küçük dükkanı kurduk. Ama esnaflık yapıyoruz. Ben zaten çok sevdim. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim gayet sıcak, iyi. Çok güzel böyle müşteriler geliyor. Hani sattığımız şey ihracat fazlası ama biraz da böyle herhalde o zaman da bir zevkim vardı. Bir göz zevkim. O da aileden geliyor. Ben çünkü fotoğrafçı bir babanın kızıyım. Dedem de fotoğrafçı. Amcam da fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı diye düşünün bunları. Böyle bir estetik yanım da var. Aslında o da böyle bir ortaya çıktı falan. Güzel ürünler almaya seçmeye başladık. Onları böyle güzel sergiliyoruz falan. O minicik dükkan böyle 25 metrekare iş yapıyor. Sonra bu dedik ki bu iş tamam hadi yürüyor falan. Bir tane daha bir küçük dükkan daha açtık. O da Beşiktaş'ta. İşte ikisinin de adı farklı o zaman. Koton falan yok. Yine ihracat fazlası alıyoruz. Sonra işler biraz gelişti falan. İşte bu sırada Körfez krizi oldu. İşte 90'lar. İşte Yılmaz ayrıldı. Derken biraz da böyle Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründe ihracat da azalmaya başladı falan. Dedik ki imalat yapabilir miyiz acaba? Bir tane küçük bir atölye kiraladık. Yaklaşık işte 92 falan yıl. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Sonra bir toptan mağaza açtık. filan derken işte o imalat yapmaya başladığımızda artık bir şey koyacağız yani, bir ürünler üretiyoruz falan, üzerine bir tane etiket koymak lazım. Ondan sonra Koton ismi o zaman çıktı. Türkçe dil sözlüğünde olan bir şey yani, hani İngilizceden geliyormuş gibi görünse de Koton aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde K ile yazılan koton, kotondur yani, pamuk anlamına geliyor. O zaman da yine böyle bir trendler var, organik falan gibi, arada böyle sürdürülebilirlik eskiden trendlerle geliyordu gidiyordu, şimdi tabii hayatımızın her alanında var. Aa, koton çok da güzel, tatlı bir isim. Ama tabii o zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Meğerse sonradan öğrendik ki içinde işte iki tane sesli harfin olduğu markalar mesela. Hani markaya bir isim yaptığınız zaman kolay söylenebilmesi açısından, akılda kalıcılığı açısından falan çok önemli şeylermiş. Bizim tabii o zaman bu bilgiler sıfır, pazarlama konusu. Ama yine de şansımız yaver gitti. Koton da o zaman isim olarak koyduk. Ve ondan sonra işte böyle ihracat, mağaza açımı gibi gidiyor. Oraya da geçeyim mi hemen?
0: Tabii tabii. İlk mağazayı nerede açtınız?
1: Şimdi ilk mağaza bu iki tane mağazanın üstüne, bir tane de Kadıköy'de bir mağaza açtık. O zaman
0: Koton
1: bir yeni,
0: ismiyle.
1: Evet, Koton ismiyle. Sonra arkasından bir Bakırköy mağaza. Çok, bunlar böyle çok ikonik şey mağazalardır yani, büyük mağazalardır. Çok eski müşterilerimiz de çok iyi bilirler o mağazaları. Dekorasyonları da tabii bugünküyle falan alakası yok ama yine de tabi o iki tane ihracat fazlası satan dükkandan daha farklı. Ama ne satıyoruz? Birazcık ürün alıyoruz dışarıdan, biraz da kendimiz imalat yapıyoruz. Bunları ikisini eşliyoruz gibi. Sonra 95 yılında, bu arada ihracat da

Markamızla yapalım. İşte koleksiyonlar yapmaya başladık falan derken bir toptan mağaza açtık. 95 yılında Münih'te böyle 1000 metrekare. Bu da böyle bizim hakikaten kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Çünkü yani ben böyle o toptan mağazayı kendi ellerimle dizdiğimi hatırlıyorum raflarına falan. Ve orada bir showroom açtık aynı zamanda. Sonra oradaki toptan bir showroom mağazacılığına, bir showroom satışına dönüştü ve işte her ay koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Oradaki işte showroom'a yolluyoruz ve Avrupa'daki 7-8 tane ülkeye aslında satıcılar vasıtasıyla ürünler satılıyor. Bu tabii bize aslında müthiş bir devinim getirdi ve bir gerçekten çok ciddi bir öğrenmeydi. Çünkü Avrupalı müşterinin gözüyle moda ne demek, işte nasıl değişiyor, ne oluyor, müşteri ne bekliyor. Biz aslında bütün bu feedbackleri, o koleksiyonları hazırladıktan sonra geri alabildiğimiz için aslında koleksiyon yapma becerimizi ve aslında biraz da batıya yüzü dönük, daha batılı müşterinin moda anlayışıyla koleksiyon geliştirmeyi öğrendiğimiz bir süreç başladı. Bu 95'ten sonra mesela şimdi bugünden dönüp tabii geriye baktığınızda hakikaten başarının bazı şeyleri oluyor ya, ve bir emek sarf etmeden de ve belli bir 11 saat kuralı diye bir şey vardır, belki bilirsiniz. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Hani bir işte gerçekten çok çok başarılı olmak için aslında o 10.000 saatlik emeği, çabayı gerçekten sarf etmeniz gerekiyor. Bizim de aslında bu 90'lı yıllar o işte 10.000 saat kuralının içine giren yıllar. Çünkü hem bir yandan işi yapmayı öğreniyoruz, işte konfeksiyonu öğreniyoruz, kumaşı öğreniyoruz, dikişi öğreniyoruz, satışı öğreniyoruz, müşteriyi öğreniyoruz gibi. Böyle 90'lı yıllar aslında bu böyle 10.000 saatleri geçirdiğimiz zamanlar olarak ben şimdi buradan baktığımda onları öyle görüyorum ve ne kadar doğru zaman ve doğru bir emek harcamışız. Sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. O zaman hakikaten bayağı büyük kendi markamızla. O zaman bir markamız daha vardı, Ole diye, ki hala var. Genç kız markamız. Ole ve Koton markaları adında biz koleksiyonlarımızı Avrupa'ya satan, kendi markasıyla ürün satan bir ihracatçı pozisyondayız. Ve yaklaşık da 10 tane mağazamız var. Yani 2000 yılında. Sonra o da yine bizim kırılım noktalarından bir tanesi. 2001'de işte Yılmaz bir konferansa gidiyor. İşte aile şirketleri falan gibi. Orada Arman Kırım'la tanışıyor. Arman Hoca bir ekonomi profesörüydü ama aynı zamanda hakikaten Koton'un gelişiminde de işte bizim iş süreçlerimizin, stratejilerimizin yapılmasında bize oldukça faydası olmuş bir uzmandı. Dehaydı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyorum ona da burada. Kaybettik onu seneler önce. Velhasıl biz 2001 yılında bir araştırma yaptık. Çünkü yolumuz nereye gidecek? Nasıl büyüyeceğiz ama nasıl büyüyeceğiz? Dedik müşteriye soralım. Koton her zaman müşteri odaklı bir firma. Her zaman yani müşterinin feedbackini her zaman odağına ve iş süreçlerinin içine yerleştirmiş bir firma. O zaman da hatta böyle o kadar işi bilmiyoruz ki işte bir araştırma şirketi diyor ki bize işte hani şöyle bir örneklem, böyle bir şey yapalım falan. İlk yaptırdığımız araştırma. Biz diyoruz ki işte 3.000-5.000 kişi olmaz, 10.000 kişilik bir araştırma yaptıralım. Yani o kadar yine işi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonra hakikaten 10.000 kişilik bir araştırma yaptırdık. Yapılmayacak bir şey. Demek ki paramız da varmış yani. Velhasıl müşteriye aslında bir perakende markasından, bir moda markasından neler bekler? Onu sorduk kısaca. Aslında böyle bir güzel bir özet çıktı. Dedi ki müşterimiz bize işte ben rahat, ferah, büyük mağazalar içinde, eğlenceli bir ortamın içinde alışveriş yapmak isterim, bol çeşit isterim ve bunu uygun fiyata almak isterim. Yani bu uygun fiyat, tabii ondan sonra binlerce araştırma belki yaptırdık o seneden sonra, her zaman ekonomik konjektüre göre aslında o uygun fiyat ya biraz öne çıkar ya biraz geri gider. Ama o zamanki bizim stratejinin sac ayağını onlar belirledi. İşte o 2001'de
En büyük mağazamız 300-500 metrekareyken, ondan sonra açtığımız ilk mağaza mesela işte 1500 metrekareyle zannediyorum profilo mağazasıydı. Bayağı deneyim dolu bir mağaza açtık. İşte içinde masaj koltuğu var, işte bilardo masası var falan. Hem de deneyim sunuyor müşteri.

0: Ve de bol çeşit tasarıma yatırım yaptık. Tasarım kadrosunu genişlettik. Aslında bu da yine Koto'nun kırılma noktalarından bir tanesi hakikaten. Ondan sonra da yönümüzü modaya, hızlı modaya ve her zaman trendlerin en önde gidenini en kısa zamanda müşteriye ulaştırmaya kendimizi vakfettik. Bizim için tabii çok güzel zamanlardı. Velhasıl büyüme böyle devam etti.
1: Peki şu anda kaç mağazaya ulaştınız?
0: Şimdi 451 mağazamız var. 244 tanesi yurt içinde, 207 tanesi yurt dışında. Yaklaşık 31 ülkedeyiz. Ama tabii online kanalları sayarsak, online da çünkü şu anda bence çok büyük bir kanal tabii evet. ki. Onunla beraber yaklaşık 70 küsur ülkede faaliyet gösteren bir firmayız.
1: Peki o küçük atölyeden şimdi mesela dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mağazanızı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Düşünüyor musunuz o dönemleri?
0: Yani tabii onları yaşamak gerekiyordu. Yani şimdi ben yaklaşık 15-17 senedir girişimcilikle uğraşıyorum. Bu benim biraz sosyal sorumluluk işim bu. Yani kadınlar ve girişimcilik. O konuda bir emek sarf ediyorum. Tabii çok şey öğrendim. Yani şimdi yeni dönemin girişimcileri tabii ki böyle bizim yaşadığımız şeyleri yaşamıyor. Çünkü donanımları farklı oluyor ya da destekler çok farklı artık. Ve iş yapma biçimleri de çok değişti. Bizim yaşadığımız dönemde biz aslında onları yaşayarak, o merdivenleri çıkarak, öğrenerek, yaparak, öğrenerek gerçekten bir şeyleri öğrendik. Onların da yaşanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok büyük saygım var tabii. Yani hem yaptığımız o günlere, yaşadıklarımıza hepsini de büyük bir mutlulukla anıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum aslında.
1: Peki o dönemden bu döneme hayallerinize ulaştınız mı? Daha nereye gideceksiniz? Yeni yatırımlarınız neler olacak?
0: Ya insan yaş aldıkça tabii hayaller de farklılaşıyor. Hani tabii ki Koto'numuz biricik, bizim evladımız gibi markamız artık dünyaya açıldı. Bizim elimizden de çıktı, halka arz oldu biliyorsunuz 2025'te evet. Koton. Artık herkesin baktığınızda ve Türkiye'den çıkmış gerçekten değerli, çok sevilen bir marka. Yaklaşık 11 senedir üst üste biz alışveriş merkezlerinde yapılan bir araştırmada en sevilen kadın markası seçiliyoruz. Mesela bunları duymak şahane bir şey tabii ki. Ama hayaller biterse hayat zannediyorum biter. O yüzden bence bitmemesi lazım. Şimdi benim hayallerim biraz daha topluma dokunma, insana dokunma. Yani Koton o kadar büyük bir şey ki yani benim hayattaki bir şansım ama aynı zamanda bu şansımı şöyle de kullanmak istiyorum. Koton her eve giren bir marka. Herkesin gardırobunda, kadınların çok sevdiği bir marka, insanların tükettiği, feyiz aldığı bir marka. Öyle olunca bir etki gücü var aslında. Ben yıllar içinde onu fark ettim ki aslında markalarımız aynı zamanda bizim de gücümüz. Yani ben gücümü de markamdan da alıyorum aynı zamanda ve o bana şöyle de bir ilham veriyor. Yani elimi uzattığım her yere uzanabilmek için benim bir şansım var. Yani kendim gibi şanslı olmayan hemcinslerim var, toplumun çok değişik kesimleri var, kadınların bir sürü sorunları var Türkiye'de ve bunlar için yapılacak çok iş var aslında. Kız çocukları için, çocuklar için yapılacak, gençler için yapılacak çok iş var. Yani böyle bir gücü neden bunlar için de kullanmayalım? İyiliğe, güzelliğe, sürdürülebilir bir dünya için, bir gelecek için aslında etki gücünü, bu markanın etki gücünü kullanmak elimizde. Bunu yapmamak çok akıllıca bir iş değil aslında. O bana şimdi mesela çok büyük ilham veriyor ve artık tabii çok profesyonelce yönetilen bir şirket Koton. Çok güvenilir arkadaşlarımız var, çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz ve ben eskisi kadar tabii ki çalışmıyorum ve zamanımın bir kısmını bu sevdiğim ve çok istediğim işler için hem Koton'a hem kendime hem topluma, ülkeme bir katkı olarak harcamak istiyorum bundan sonra.
1: Peki kadınlar dediniz, istihdam olarak baktığımızda kadın çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı diye baktığımızda nasıl bir tablosu var Kutu'nun?
0: Vallahi Türkiye'ye göre iyi şu anda. Oradan başlayayım, öbürlerini de anlatmak isterim şahsen. Şimdi 8.000'in üzerinde bir çalışan sayısı var Koton'da. %72 kadın çalışan oranımız var.
1: Çok iyi rakam.
0: Evet, çok iyi bir rakam. Gerçekten biz böyle 60'ların üzerine falan çıkmıştık. O zaman demişlerdi ki yani hani bilerek isteyerek tabii olmuyor. Yani belki çalışmakta tercih edenler de kadın olabilir. Bizde çalışmak isteyebilirler. Çünkü bizim çok fazla kadına dair politikalarımız ve çalışma ortamlarımız yani buna göre hazırlandı. Onları da birazdan aktarırım inşallah. Ve yöneticilerimizin de %54'ü kadın. Son yönetim kurulumuz, yine halk arzdan sonra kurduğumuz yönetim kurulu, bağımsız üyelerimiz de var. %66'sı kadın. Hatta geçen ödül de aldık. Sabancı Üniversitesi ve %30 kulübünün bu yönetim kurulunda kadın oranımızdan dolayı bir ödülle de bizi onurlandırdılar. O da çok güzeldi. Kadının iş yaşantısındaki her aşamasında aslında destek olarak birçok şeyi biliyoruz. Kadının iş yaşantısında kariyerindeki kırılma noktalarını biliyorum. Buralar ben kendim de buralarda aynı tecrübeyi yaşadım. İki çocuk büyüttüm hani bunca işin arasında ve çok çalıştığım dönemlerde. Onun için çok da iyi anlayabiliyorum. Buraları desteklemeye çalışıyoruz. Bir politikamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası. Biraz Koton'da olanlardan bahsedeyim. Tabii. Sonra belki Türkiye'den de biraz örnek verebilirim. Neden kadını destekliyoruz? Aslında yani Koton'a yakışan bu. Biz Koton'u bir kadın bir erkek. İkimizin de fırsat eşitliği aynıydı ve eşit bir şekilde kurduk. Koton'daki çalışma şartlarımız, çalışma biçimlerimiz, emeklerimiz hakikaten çok eşit oldu. Birbirimize saygıyla şirketi yönettik bunca zaman ve aslında bu ortam, bu kültür DNA'larımıza da girmiş oldu. Bu da çok iyi bir şey tabii ki. Şimdi de yaklaşık 2018 senesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı belirledik. Çünkü asıl temel problemlerden bir tanesi burada gerçekten çok eşitlikçi davranabilmek çok çok önemli. Ve o politikayı da yönetim kurulumuzdan onaylattık. Şimdi bütün aslında insan kaynakları stratejimizi, iş stratejilerimizi, işte performans yönetimini, ölçümlerini, KPI'larımızı aslında bu politikaya göre tespit ediyoruz. Birçok departman var. Bizim işimiz çok yani moda yönetimi ama işte mağazacılığı, lojistiği, imalatı falan derken aslında çok kompleks departmanların yan yana gelip bir ürün çıkardığı bir sistem var. Destek birimlerimiz var. IT gibi işte İK birimleri gibi. Bu destek birimlerinde de aslında kadın yönetici oranını arttırmak, oradaki kadınları geliştirmek hedeflerimizden bir tanesi. İnsan kaynaklarıyla beraber bu şeyimiz var. Bunu devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz. Her yıl hedefler veriyoruz çalışanlarımıza, profesyonellere ve gerçekten kadın yöneticilerimizi de destekleyerek aslında bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Nedir peki farklı olan? Yani hangi kuralı koyduğunuzda çok mutlu oldunuz ve bu kadınların çok işine yarar dediniz?
0: Yani bu aslında toplam bir o dünyayı yaratabilmek çok önemli. Yani bir iki kuralla zaten ve biraz belki miş gibi bunları koymakla da olmuyor. Yani aslında soluduğunuz havayı o toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına getirebilmek çok önemli. Tabii ki ben bu arada bir tane toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var. Ve ben ona en üst düzeyde başkanlık da yapıyorum. Bütün bu politikalar, bu stratejilerin aslında yaygınlaşması. Yalnızca tabii ki Koton kadınlarının çalışması ve onların çalışma şartları, kariyerleri açısından değil, aynı zamanda toplumdaki kadınlar da bizim derdimiz. Birkaç tane projemiz var bu konuda yaptığımız. Örneğin El Emeği projemiz var. Şimdi şu anda Koton'daki bütün bu işle uğraşan kadınların hemen hemen en severek yaptığı, en çok desteklediği projelerden bir tanesi. Çünkü sosyal faydayı gerçekten ben onları çok zaman oraya yerine götürdüm. O kadınlarla

0: işte sohbetler ettik, konuştuk ve yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve hani sonuçlarını görebileceğimiz bir iş olduğunu anladılar. Onun için şu anda çok rahatım, desteği Koton kadınlarından ve çalışanlarından alıyorum. El emeği projesi aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilmiş ve oradaki çatomlarda yapmaya başladığımız bir proje. Şu anda işte dernekler gibi, kooperatifler gibi aslında başka oluşumların içinde de bizim böyle yaz kış yaptığımız koleksiyonların belli yerlerinde kadın emeğinin girdiği ürünleri üretmek aslında. Ve bu ürünler aslında bizim hemen hemen en başarılı, en karlı şekilde sattığımız ürünlerden oldu. Çünkü el emeğinin, kadının emeğinin girdiği ürünler zaten çok güzelleşiyor. O kendi başına hani endüstrinin içinde yapılmadığı için, o emek de görüldüğü için çok da değerli oluyor. Ve de tercih edilen ürünler. Ve bu çalışma şartları da aslında biz ürünleri yolluyoruz. Kadınlar kendi aralarında yan yana geliyorlar. İşte ürünün belli bir maliyet fiyatını çıkartıyor. Hani kaç saat harcadım, işte nasıl bir fiyatlandırma yapacağım gibi. Genellikle biz hani bu konuda çok pazarlık yapmıyoruz ve hani onların emeğinin karşılığını ve direkt olarak alıyorlar. Genelde bizim endüstrimizde kadın emeği kullanılır ama aracılar vardır, bilirsiniz o sistemi. Hı hı. Hani onlar ürün toplar, kadınlara dağıtır, tekrar geri getirir falan. Burada öyle değil, yani kadınlara ürün üretildikten sonra imalatın üzerinde ücretlendirmesi ve ödemesi yapılıyor. Şimdi biz burada şunu gördük ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, 8 senedir yaptığımız bir proje bu arada bu. O da çok kıymetli. Binlerce kadın bu sistemin içinde oradan geldi, geçti ve hala var bir şekilde. İşte hatta şimdi yeni Hatay'da deprem bölgesinde başlıyoruz. Yeni bir kooperatifle beraber o oluşumun içine de girdik. Orada da hani bir faydamız olacak inşallah. Bu mesela şu anda dediğim gibi hani toplumsal destek anlamında bayağı bir emek harcadığımız projelerden bir tanesi. Bir tane daha bir projemiz var. O da yine kadınların, iş hayatının dışındaki kadınlar bunlar ve Ev Kadınları Projesi. Projenin adı da bu. Şimdi bizim mağazalarımızda aslında part-time personel çalıştırabiliyoruz biz. Bunlar genelde öğrenciler oluyor. Sonra işte yine bu da yaklaşık 4-5 senelik bir proje. Şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki yani neden mesela belli zamanlarını buraya ayıracak kadınlar gelip burada çalışmasın? Çünkü kadın ev kadını. Evde de bir sürü sorumluluğu var, çocuğu var, işte evin sorumlulukları var. Ama belli bir zamanda aslında onun dışında kalabiliyor. Hani biz eğer kadınların inisiyatifine buraya bırakabilirsek, hani onların istediği zaman dilimleri içinde, ya ister 3 saat, ister 5 saat, ister sabahtan, ister öğleden sonra gibi kendi programlarına göre eğer zamanlamalarını kendileri ayarlayabilirlerse, neden bunlar yani eğitim şartı da burada tam olarak yok. Yani herhangi bir birimde, mağazacılıkta rol alabilirler. Depoda olabilir, işte farklı yerlerde olabilir. Kendi eğitim seviyelerine ve gelişimlerine göre. Neden yer almasınlar dedik. Böyle bayağı bir kadın, ev kadını şeyimiz var, çalışanımız var. Tüm bunlardan...
1: Kaç kişi oldu?
0: Bunlar yaklaşık 300'e geliyor sayısı.
1: Peki nerede? Büyük şehirlerde yoksa her yerde mi?
0: Yani herhangi bir şehirde olabilir. Bu İstanbul'da da var, değişik şehirlerde de var. Farklı farklı şehirlerde. Böyle arkadaşlarım bunu desteklemeye çalışıyor. Hatta işte mağazacılık biriminin başının bu konuda hedefi var. Biz tabii ona Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nden bir hedef de koyduk. Bunu arttıralım diye. Çünkü o yani kadınlarla ulaşmak, buluşmak da her zaman kolay olmuyor. Ama uğraşıyorlar mağazalar kendi çaplarında ve hakikaten bir kadın çalışan oluşturduk. Tabii ki bir gelişme imkanı da sağlıyoruz. Yani yalnızca hani bu bölümde çalış değil, sen kendini geliştirirsen başka yerlerde de rol alabilirsin gibi bir kariyer fırsatı da var. Şimdi bütün bunlar aslında bu kadınlarla konuştuğumuz zaman gördüğümüz şey şu: kadının çalışması ve ekonomik olarak eline bir ücretin gelmesi, yani ekonomik olarak bir özgürlük diyelim, kazanması aslında kadının özgürleşmesi anlamında müthiş bir şey. Ve kadının değişimini, para kazanan kadının değişimini biz kendi gözlerimizle bu projelerimizin her birinde gördük. Çoklu sonralarında gittik, röportajlar yaptık. Hatta işte

0: önümüzdeki günlerde tekrar arkadaşlarım orada görüşmeye gidecekler. İşte nereden başladın, nereye geldin? Para kazanmak aslında kadını, aileyi ve toplumu değiştiren bir şey. Evet. Buradan belki kadının iş gücüne katılımına gelebiliriz bence. Çünkü tam zamanında geldik. Bu çok kıymetli bir şey. Toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde, güzel ülkemizde kadının iş gücüne katılımı 36.8, bu yeni Aralık TÜİK rakamı. Yani her 100 kadından ancak 36 tanesi çalışıyor. OECD rakamlarına baktığımız zaman da bu rakam %67. Yani 100 kadından 67 tanesi çalışıyor toplumda. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Yani bizim OECD ülkeleri rakamına gelebilmek için 30 yıla ihtiyacımız var. Bunun rasyosunu bilmiyorum nereden hesaplanıyor ama söylenen bu araştırmalarla. Bu tabii iyi ve güzel bir tablo değil. Bizim kadının çalışmasını, toplumsal hayata, ekonomik hayata girişini hep beraber desteklememiz lazım. Bunu bir milli mücadele gibi görmemiz lazım. Zengin bir ülke olmak istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak gerçekten kadının ekonomik hayata, istihdama katılımı şart diye görüyorum. Ben de kendi adıma Koton'daki kadınlar ya da toplumun daha bu anlamda bizim gibi şanslı olmayan kesimlerindeki kadınları bu anlamda desteklemek benim bir görevim diye görüyorum açıkçası. Koton'da tabii birçok imkan var bu anlamda. Biz Koton kadınları olarak gerçekten şanslıyız. İşte mesela Koton Moms diye bir projemiz var. Hani biz biliyoruz ki kariyer hayatında mesela evlenmek bir kırılım noktasıdır. Evet. Çocuk doğum sahibi yapmak. Doğum evet. yapmak bir kırılım noktasıdır. Yani buraları aşıyorsan zaten hakikaten o kariyer yürüyor. Çünkü çok biliyorum, çok da rastlıyorum ve çok da ben de konuşuyorum tabii ki. Koton'da da her dakika tabii ki doğum yapmak üzere ayrılanlar, işte ya da geri gelip çok işte evde çocuk bıraktığı için mutsuz olanlar falan falan. Yani bunların ne kadar gelip geçici süreçler olduğunu, o mücadeleye ne kadar değdiğini ben tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve biz Koton'da da destekliyoruz. Koton Moms programımız tamamen aslında daha önce anne baba anne olmuş Koton kadınlarının aslında diğer yeni çocuk sahibi olmuş annelere bir mentorluk yapması sistemi mesela. İşte karne izinleri, okulun açılış izinleri, işte yine uzaktan çalışmalar, iş yaşam dengesi, bunları sağlamak adına birçok şey yapıyoruz. Regli izni çıkardık. Bu mesela bizim çaplı bir firmada şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü bunların hepsi aslında bir araya toplandığında kadın olmak zor bir şey toplumda. Ve bizim toplumumuzda dünyada zor, bizim toplumumuzda bence biraz daha zor. Çünkü çok fazla sorumluluklar, işte çocuk bakımından evin idaresine, yaşlı bakımına kadar kadının sorumlulukları hiç bitmiyor. Bu arada da ondan kariyer yapmasını bekliyoruz tabii ki toplumsal gelişim için. Çok kolay bir denge değil.
1: Ama bir yandan da son tablo bize şunu gösterdi aslında, nüfus evet. tablosu da. Bir yandan da aslında kadından çocuk da bekliyoruz. Dolayısıyla evet. şimdi...
0: Yani, bekliyoruz ama yapmıyorlar evet, farkındaysanız.
1: Evet. Ve nüfus politikaları kurulu evet. oluşturuldu şimdi. Evet. Kadınları hem evet. Aile kurup hem de nasıl çalıştırabiliriz? Hani kadının evet. çünkü çalışma hayatına katılmasının sizin söylediğiniz gibi gerçekten evet. büyümeye de çok önemli.
0: Anaokulları ve kreşler bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çocuk bakımı başlı başına bir iş. Tabii ki yaşlılar ayrı bir şey. Çünkü yaşlılar da kadına kalıyor. Yani ailenin sorumlulukları içinde yaşlılarımız var ve biz hani sonuçta yaşlılarına bağlı ve onları evet. çok seven bir toplumuz. Bu çok güzel bir yanımız. Hiçbir şekilde onları bir yerlere bırakmak istemiyoruz ama bir yandan da tabii ki onun bakımı da bir iş gerektiriyor ve o da kadını işinden alıyor. Yani buralar desteklenirse bence kadın rahat rahat çalışacaktır. Tabii ki eğitimde ve tabii ki kariyerde fırsat eşitliği, yani bu da konuşulması, yani yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğinden konuşmayacağız. Yani burada zaten çok çok iyi noktalarda değiliz. Dünyada da zaten bu sıkıntılar var ama bizim de böyle bir ülke reytinglerinde bayağı hani sondan 20. ülke falan gibi bir durumumuz var. Şimdi rakamları tam telaffuz etmeyeyim. Ve attığımız her taş mutlaka geriye güzellik olarak geri dönecek.
1: Umuyorum öyle olur. Şimdi tabii bir yandan da siz işe tekrar geri dönecek olursak ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve aslında farklı bir konsept ortaya koyuyorsunuz. Devam edecek mi bu ünlü isimlerle çalışmak ve yeni aslında marka isimlerle markanızı biraz daha farklı bir boyuta çıkarmış oluyorsunuz. Bu aslında dünyada da örneklerini gördüğümüz bir proje diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bundan sonra neler yapacaksınız?
0: Vallahi biz projelerimizi çok seviyoruz. Hakikaten dünyada böyle trendler var. Ünlülerle, selebritilerle, işte modacılarla, şimdi artık influencerlar var biliyorsunuz. Onlarla işbirlikleri çoklu şekilde yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de zaten ilk yapan markayız. İlk Bora Aksu'yla, ki o zaman Bora daha işte iki kere falan London Fashion Week'te şov göstermişti. Onu işte Londra'da bulduğumuz günü hiç unutmuyorum. En son hatta Singapur'da mağazasını gördüm Bora'nın. O kadar gurur duydum ki daha henüz mesaj da atamadım. Böyle 2-3 hafta önce bir seyahatteydim. Çektim fotoğrafını. Biz de böyle dedik ki bu çok yetenekli bir tasarımcı. Hem Türk hem işte London Fashion Week'te şov yapıyor. Destekleyelim ve hani beraber olalım. Hem bize hem ona katkısı olsun falan. Öyle başladı bu iş. Sonra birkaç değişik tasarımcı girdi. İşte mankenler girdi. Ondan sonra sanatçılar girdi. Şimdi bulabildiğimiz fotoğrafları size bugün yolladık. İnşallah onları da göreceğiz. Ne bileyim Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la birçok işbirliğimiz oldu. Onlar adına mesela çok tatlı koleksiyonlar yaptık. Böyle baktığınız zaman geçmişe aslında markanızın kimlerle yan yana geldiği, o da ne kadar yanınıza aldığınız kişilerle, müşterilerinize onları nasıl taşıdığınız, nasıl getirdiğiniz, işte o çeşidi farklılığı nasıl sunduğunuz. Çünkü müşteriler her zaman tabii ki modadan beklentisi farklılık, yenilik, değişiklik. Modanın öyle bir misyonu var aslında. Orada da böyle yanınızdaki güzel isimler hakikaten hem sizin markanıza bir değer katıyor, hem siz onlara bir değer katıyorsunuz. Müşteri adına da farklılık yaratmış oluyorsunuz.
1: Dünyaca ünlü markalı isimler de olacak mı peki?
0: Tabii. Yani oldu da zamanda. Şimdi yani öyle modacılar da geldi geçti. Ama Türkiye'den de ne bileyim işte Hakan Yıldırım gibi, Dilek Hanif gibi, Zeynep gibi mesela, bunlar hep Türkiye'nin iyi modacıları, onlarla işbirlikleri yaptık. Şimdi mesela influencerlarımız var. İşte Sibil, Sima Tarkan gibi, Sibil Çetinkaya gibi, Melis Azat gibi, Tuğba Ünsal vardı bir dönem önce, Ece Sükan vardı yine bir dönem önce. Sonra daha böyle toplum hayatından insanlar, Arzu Sabancı gibi mesela yıllarca işbirliği yaptık. Çok hoş, çok tatlı isimlerle bir araya geldik. Hem onların kariyer hayatında aslında hep bir dönüm noktası oldu Koton. Onu şimdi hani biz de buradan bakınca görebiliyoruz. Bizim de heyecanımızı katladı aslında. Ve her seferinde zaten yeniliğin, güzelliğin peşinde koşuyoruz. Aslında müşterilerimize de gerçekten farklı bir şeyler sunmuş olduk. Şimdiki dönemde onların koleksiyonları var. Yeni isimlerimiz var. Önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Bakalım heyecanla. İnşallah uluslararası isimler. Onları da yine katacağız. Tabii ne de sağlıyor? Bu böyle bir Koton Kadın koleksiyonlarının içinde büyük bir çeşni sağlıyor aslında. Çünkü sonuçta bir tane Koton Kadın'dan söz edemiyoruz. Bugün siz de, ben de, işte ne bileyim sokaktaki başka bir hanımefendi de Koton'dan giyinebiliyor. Zevkler farklı, beden tipleri farklı. Hani koleksiyonları olabildiğince çeşitlemenin, çeşitlendirmenin aslında bir yolu da bu. Biz onlara persona diyoruz. Yani birer kimlik gibi. Bugün Melis Azat da bir kimlik aslında. Biz onu tarif etmeye çalıştığımızda çok tatlı bir kadın çıkıyor ortaya. Ya da aynı şekilde Şahika mesela. Şahika da biliyorsunuz milli dalış rekortmenimiz, sürdürülebilirlikle adı yan yana geliyor. Suyu güzel ve iyi tüketmekle yan yana geliyor. Bir su perisi gibi kendisi. Mesela hem biz ondan ilham alıyoruz. Hem de onun koleksiyonu da aslında

0: da bir farklı bir kadını ifade ediyor. Böylece o çeşitliliğimizi de hiç sıkıcı olmadan arttırmış oluyoruz.
1: Sürdürülebilirlik demişken aslında evet. Yaşama Saygı ismiyle çok önemli bir projeye de evet. imza attınız. Ve belki de en çok çok bilinmese de en çok tüketimin olduğu sektörlerden birisinde evet. Önemli bir proje gerçekleştirdiniz. Biraz bize onu da anlatın.
0: Olur. Çok güzel bir proje hakikaten. Benim de en severek yaptığım şeylerden bir tanesi. Yine Koton'da bir komiteye daha başkanlık yapıyorum. Onun adı da Sürdürülebilirlik Komitesi. O da yine en üst düzeyde. Ben orada bir temsil yapıyorum. Çünkü tekstil sektörü hakikaten günümüzde biraz defteri kabarık bir sektör. İşte su tüketiminden kimyasal kullanımına kadar aslında pek çok aşamasında çevreye zararlı birçok etkileri var. Şimdi ama tabii ki işte Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki politikaları, dünyanın sürdürülebilirliğe bakışı vesairesi çok yol kat ettik gerçekten. Biz de 2020 yılında pandemi de olduğu işte tam içinden geçtiğimiz zamanlardı. Aslında böyle hem kendi yaşantımızı sorguladık pandemide, hem dünyanın geleceğini sorguladık. Yani tam bu böyle felsefi düşüncelerin olduğu yerde zaten biraz DNA'mızda da mevcut olan bir şeydi bu yaşama saygı. Bir manifesto yayınladık. Dedik ki biz dünyaya saygılıyız. Artık bundan sonra işimizi de bu şekilde yapacağız. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, çocuklarımıza böyle bir şey bırakmak bizim sorumluluğumuz. O yüzden iş yapma biçimlerimizi buna göre değiştireceğiz dedik. İşte dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı diye 4 boyut altında yine UNDP'nin kalkınma esasları, tabii ki bunun temelinde amaçları, onlar da bunun temelinde yatmak üzere bir politika belirledik bu konuda. Kendi kendimize hedefler koyduk. Ürünlerimizin sürdürülebilir ürünlerden gelme oranını geçtiğimiz 2024'te %30'lara kadar çıkardık. Bunlar bizim endüstrimizde çok kolay rakamlar değil, çok kolay yapılacak işler de değil. Birçok tabii ki hem fedakarlıkla yapılıyor, hem maliyet mücadelesiyle yapılıyor. Çünkü daha yenilenebilir enerjiyle, işte daha dönüşümlü elyaflar, materyaller kullanarak, daha az su tüketerek, daha kimyasala dikkat ederek, yani birçok alanından aslında sürdürülebilirliği ürünü oluşturana kadar birçok boyut var. Bunların hepsini artık raporumuzu da çıkarıyoruz zaten, yani halka açık bir şekilde. Üçüncüsünü yayınladık sürdürülebilirlik raporumuzda. Hedeflerimiz var. Bu konuda bayağı ciddi yol almış firmalardan biri olduk. Yine misyonumuz örnek olmak. Onun için çok anlatıyorum ben. Çünkü yapılabilir bir şey. Buna gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi üst boyutta bir liderlik yapmak çok önemli. Çünkü bunu şirketin bütün çalışanlarına kadar indirebilmek. Bugün biz İşte bir plastik şişenin girmediği bir ofiste çalışıyoruz. İşte filtreden çıkmış suyumuzu içiyoruz gibi, kağıdımız vesairemiz, yani bütün atığımız hesaplı, mağazalarımızda da aynı şekilde. Bu alanda da bir sürü projemiz var. Yani polyamitet atıklarımızdan askı yapmaya kadar böyle bir sürü örneğimiz var. Olabildiğince dönüştürülmüş bir ekonomiyi de hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Ve bir misyonumuz da anlatmak. Bunu müşterimize anlatmak, bu da çok önemli. Bugün böyle bizim ürünlerimizin üzerinde, bu ürünler mutlaka etiketlerin üzerinde görünüyor ve hangi özellikleriyle olduğu, nasıl bir şekilde üretildiği anlatılıyor. Hani bunu incelemek isteyen her müşteri geriye gidip inceleyebilir de aynı şekilde ve bunu bir topluma öğretmek anlamında da bir misyonu benimsemiş durumdayız.
1: Evet, aslında şimdi anlattığınız tüm bu hikayede o hem tüketicinin psikolojisi, hem de hani hem kadına hem topluma böyle bir rehberlik etme duygusunun olduğunu görüyorum. Yani eğitimi aslında tüm hayata yaymışsınız gibi görünüyor.
0: Belki biraz yaşla da ilişkilidir. O zaman Hanımcığım, o da olabilir. Yani insanlar yaş aldıkça daha bir şey oluyor ya. bir olgunluk geliyor. Biraz daha tabii ki

0: bütün sözlüklerini anlatma, daha güzele doğru yönlendirme için herhalde yaşın da getirdiği bir fırsat olabilir belki.
1: Ya siz çok gençsiniz.
0: Sağ olun.
1: Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ya ben çok ilham alan bir insanım. Yani bugün ben sizden de ilham alıyorum. Yani ne bileyim gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan. Yani gençlerle çok konuşmayı çok seviyorum. Onlar gerçekten ilham kaynağım. Hani kendi çocuklarımın dışında da çevremde olanlar. Olabildiğince tabii ki iş yerinde de çok genç insanlarla çalıştığım için. Çok dinlemek, öğrenmek mesela benim için çok ilham verici oluyor. Kadınlar. Yani her kadın benim için bir ilham kaynağıdır gerçekten. Tabii ki atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Mesela ondan ilham almak şöyle bir şey. Orada bir küçük şeyimiz var, onu anlatmadım. Yine bir toplumsal projemiz. TEV'le yaptığımız depremden etkilenen 200 kız çocuğunun eğitim hayatları boyunca yanında olmak üzere yaptığımız bir projemiz var. Bir kadın dünyayı değiştirebilir. 100. yıl, hem de 100. yıla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına vakfettiğimiz bir projemiz. Şimdi 200 kız çocuğu, işte 100 üniversite öğrencisi, 100 de lise öğrencisi, onların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. Mesela oradaki ilhamım tabii ki atamızdır. Çünkü eğitim hep bütün çocuklar için çok önemli. Her çocuğun, Cumhuriyetimizin en önemli kaynaklarından, en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında fırsat eşitliği. Bugünümüzde her zaman böyle yerini bulmuyor. Bunu da görüyoruz. Kız çocukları da bazen bu fırsat eşitliğinden tabii ki yararlanamıyorlar. Burada onun için biraz pozitif ayrımcılık yaptık ve kız çocuklarına hani toplumda etki gücü olan, iyi eğitilmiş çocuklar yetiştirmek mesela yine toplumu değiştiren şeylerden bir tanesi olabilir. Yani içlerinden bir tanesi bile çıksa, değil mi? Öyle örnekler var dünyada. Dünya değişebiliyor, toplum değişebiliyor.
1: Peki
0: mesela
1: genç
0: orada
1: kadınlara,
0: ilhamım atamızdır.
1: Genç kadınlara, genç kızlara tavsiyeniz ne olur? Tecrübelerinizden baktığınız zaman ne tavsiye edersiniz bugün yeni işe başlayacak olanlar için?
0: Ya, eğitim çok önemli bence. Tabii ki gençlikte her zaman o doğruları bulmak kolay olmuyor. Çok karışanı görüşeni de oluyor insanın, biliyorsunuz. Aile, yeterince eğitilmemiş bir aileden belki fikirler verilebiliyor falan. Ama hani önceliklerini eğitime, iyi derecede bir yabancı dil bilmeye vermeleri. Çünkü dünya vatandaşı olmak çok önemli bence. Ve kariyer hayatlarında da hakikaten olabilecek, yani kadınlar biraz mütevazi ve az şey istiyorlar aslında. Bazen güven problemi oluyor ve yani bu gençken çok normal, yani hepimiz öyleydik. Yaş aldıkça bir kadının kendine güvenmesi daha mümkün oluyor. Doğuştan böyle özel bir şeyi yoksa, yeteneği yoksa. Onun için böyle büyük hedefler koyup o büyük hedeflere yılmadan gitmek, o motivasyonu hep içinde bulmak. Yani toplum motive etmiyor insanı, çevresi de etmiyor. İnsanın iç kendi ediyor aslında. Yani sağdan soldan bunu beklemeyip içten gelen bir motivasyon, içten gelen bir ateşle aslında onu koskoca bir gelecek bekliyor. Bundan hiç korkmaması, güvenle hem aklıyla hem de kalbiyle, kadının sezgileri çok kuvvetli çünkü, onu da dinleyerek ileriye doğru kendini eğiterek, geliştirerek, çünkü bu şart bence. Hem cinslerinin önüne geçebilmek ya da genel olarak bir iş yerinde de daha ileriye gidebilmek, onun oraya harcadığı emekle, mesaiyle, kendine yaptığı yatırımla oluyor aslında. Ben bunun örneklerini çok gördüm Koton'da. Bu şekilde gelişen yüzlerce kadın geçti gözümün önünden. O farkı da görebiliyorum. O güven kolay gelmiyor. Bugün olmasa bile gençken, yarın öbür gün gelecek zaten. Hani bir gün şimdi yapamadım ama sonra yapacağım. Hani içlerinde böyle bir şey ve içsel bir enerjiyle ileriye ve büyük hedeflere doğru yürümekten korkmamak aslında. Önemli olan bu.
1: Peki 18 yaşındaki Gülden karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: Ay zor soru. Ya 18 yaşındaki Gülden şöyle bir Gülden'di. Bir defa ben hiç büyümek istemiyordum.

0: Yani 18 yaşında fark ettim ki 18 yaşına gireceğim zaman yani sanki yaşlanıyorum gibi. Mesela 18 yaşından sonra birkaç sene 18 yaşındayım dedim. Yani böyle bir şeyim vardı. Yani yaşsızlık hep bir takıntım bu arada. İnşallah çok uzun yaşayacağım.
1: İnşallah.
0: Ve böyle genç inşallah. Olarak sağlıkla. Evet. Onu da kendime devamlı söylüyorum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok önemli. Söylemek lazım. Evrene de bu mesajları vermek lazım. 18 yaşındaki Gülden'e herhalde şunu derdim. Yani iyi yoldasın, hiç korkma. Kendine biraz daha güvense tabii 18 yaşında daha iyi olurdu. Ama o zaman da içimi, sesimi çok dinlerdim. Doğru yoldasın, ilerle derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Gülden'e ne söylemek istersiniz?
0: Vallahi onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Onun biraz daha işi var bence. Bu bütün konuştuğumuz konular, dokunduğumuz insanlar, yarattığımız fayda. Bugün tabii ki koton da çok büyük bir faydadır. Topluma bir istihdam sağlıyor, bir büyük bir ekosistem. Bu anlamda bir sürü faydası var belki. Ama onun dışında da daha bireylere, toplumun dezavantajlı kesimlerindeki kadınlara, genç kızlara daha fazla dokunmak, daha fazla onları ilerletmek adına bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten ve zannediyorum orada görmek isterdim kendimi. Yani ya bunları da yaptın güzel bak, aferin sana falan diyeceğim bir nokta yani onları tamamladığımda.
1: Evet, umarım olur.
0: İnşallah tabii ki istediğimiz bir kadın isterse Özlem Hanımcığım her şeyi başarıyor gerçekten. Yeterince istemek çok önemli bir şey bence.
1: Evet. Peki ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım onlar size ne çağrıştırıyor. Tamam. Biraz daha Gülden Yılmaz'ı daha derinden tanıyalım
0: tamam.
1: diye.
0: Tamam. Başarı. Kognitif test gibi
1: evet.
0: bu, değil mi?
1: Başarı.
0: Var olmak. Açayım mı biraz?
1: Tabii, çok uzun olmadan.
0: Çok uzun olmadan. Çünkü ben başarıyı çok seven bir insan oldum. Benim için varoluşun sanki temeli gibiydi. Onun için ilk önce onu söyledim ama inanın şu yaşımda başarı mutluluk aslında. Başarmak için değil, hayatı mutlu olmak için yaşıyoruz. Bugün kızıma verdiğim inanın şey de bu. Arada hatırlatmam gerekiyor. Çok güçlü, çok başarılı bir kız. Ama bazen başarmakla mutluluğu, hayat mutluluğunu yan yana getiremiyor. Halbuki hayatımızın amacı aslında mutlu bir hayat yaşamak olmalı. Yalnızca başarmak değil. Başarmak her zaman mutluluğu da getirmeyebilir. Güzel bir şeydir ama şu anki şeyimde gerçekten başarmakla mutluluğu biraz daha yan yana koymak istiyorum.
1: Peki güç?
0: Kadın olmak.
1: Çocukluk?
0: Kırılganlık.
1: Aşk?
0: En güzel şey.
1: Tutku?
0: Hayatım.
1: Aile?
0: Yengecim ben. Her şeyim.
1: Peki huzur?
0: Sakinleşmek.
1: Kadın?
0: Güç.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Gülden Yılmaz'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: ederim. Sineye çekerim her acı gibi. Giden ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Gülsüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. E haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz babadan böyle gördük, işte böyle.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: düşmesin. Tanrı istemese insan ölmesin.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

Erden düşmeyen şarkılarından bazıları: Alışmak sevmekten zor, Ben bir tek kadın sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen dost, Ben sevdalı sen belalı, Gitme sana muhtacım, Gözler kalbin aynasıdır, Ne duamsın ne bedduam, Özledim, Senin olmaya geldim, Seninle başım dertte, Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirimizi gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya...

0: Ya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
1: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.
2: Zaten bir rüyadır doğmak, yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyor.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldık.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sorma.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

Son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
4: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların müthiş dans

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell Brown'un müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Baba, ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi edin.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya

0: kendilerinin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

açıkladıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotes'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Balat'e ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım Hadi.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Büyük Hayaller'den hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu? Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz. 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: sun. Oh, oh, baksana.
1: Bir sürü. Küçükler de var, büyükler de.
0: Ay. Hayatta eli bir sürü var ya. Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak. Hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi, baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak geliyorlar. Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içerideki? Ay çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Balıklara karides, midye, gümüş, iskambil, kalamar, karışık yapılıyor. Günlük belli dolaşları var. Balıklar bir tane çıkıyor.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Gel şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Her şey anlamında yani canlı yaşayan
1: yok, yok.
0: Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsini de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam.
1: Beslenme yani. Fazla yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz da sanabilirsiniz.
0: O kadar yani. Evet. Aşağıdaydı demek, biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak, turuncu turuncu nasıl? Aa, şuraya bak, havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak, hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak, mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı, bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: balıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
0: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Aynalarının evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz. Var, var.
2: Ay, bunlar nasıl? Bunlar daha fazla. Bence
0: şey var.
2: Bunlar daha fazla.
0: Evet.
2: Her bazı tane.
0: Küçüklere bakar mısın sen? Bunlar.
2: Aa, burada da küçük var. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya, dibe mi çöküyor yoksa gerçek bütün hepsini yiyorlar mı?
1: Filtrasyon var. Korkuları falan filtrasyonların içine çöküyor.
0: Anladım. Yani, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var Derincim. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacimine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
0: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
1: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar

0: arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz, yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
1: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
0: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
1: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
0: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
2: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
0: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
2: Burada da
0: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
1: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
0: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarını ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
1: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
0: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
3: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl, çok geliyorlar mı, burayı ziyaret ediyorlar mı, geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar, nasıl tepkiler veriyorlar?
0: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri

0: tatillerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: ucu çizgili olan bak şu ortasında.
1: Gelin balığıymış.
0: Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. Siyah balıklarda.
1: Papaz balığı var.
2: Neymiş?
1: Çıkın balığı. Renkleri ne kadar güzel balıkların.
0: Evet. Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayız.
0: Dipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor kayaların arasında. Bir tane var.
2: Herhalde.
0: Onlar şey, otlar şey diyor. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
2: Şunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpikmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Hı. Ama iskorpik saklanmış herhalde. Yok.
2: Yok yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık. Herhalde o şey. Ege. O. Olabilir mi?
0: O. Aa.

0: Baksanıza. Metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş. Aa, hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmediniz. Akvaryumun güzelliğine bak. Kuyrukları çok fazla. Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yüklerimizin altında nasıl bir dünya var. Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
1: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
1: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.

0: balığı acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

0: jardim é
1: chubículo.
0: Bunların ismi dikitlermiş. Şu tepeden sarkanlar soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş. Dikit

İşte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları. Gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebeli Tarık Boğazı. Hikaye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik gibi.
1: Bir sürü balık var.
0: Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun tespiti? Nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
0: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
2: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
0: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
2: Yok ya, yani öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
0: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
3: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
3: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
2: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
3: Bakın, en zor hayvan hangisi?
2: Ya genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak, yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için, köpek balığı gibi, işte kapibara, dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
1: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
2: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında üç defa besleniyorsa biz üç defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
1: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
2: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
0: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
2: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
0: Oluyor yani. Çünkü çok büyük bir bayağı okyanusun dibi gibi getirip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
2: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
1: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
2: Yani aslında uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
2: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onları veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
0: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölgesi.

0: bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani, hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
1: Tabii tabii, şöyle bizde de uyguladığımız sistem, dediğim gibi, doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar, yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık, güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat, 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
0: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler. Evet, biz, aydınlık olmayabilir.
1: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı-hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
0: Mehmet Bey, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. İzniniz istiyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: İyi günler.
2: Bu dikenli ağaçta çok değişmiş değil mi?
3: Evet.
2: Çok sıcak burası.
3: Evet.
2: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
3: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet. Acaba buralardan neden su akıyor?
3: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
2: Hani şurada da akıyordu ya.
3: Şurada su ne kadar uzunmuş ya.

0: baksana, üstünde süngülü şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, balino.
0: Kuyruklarında çok hiç sim yok, çok az isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: şu yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapiparya'ymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyahmış.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.
1: Evet.

0: Evet ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay, bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem.

0: Bak oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
0: Evet, şurada da var. Orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle anladım. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf
0: olduğu
1: için
0: varmış.
1: Rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada bir yerin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak, bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet.
0: Çok
1: şu tarafa
0: demiş.
1: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan, tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlarda.

0: çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
0: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
0: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
0: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet. İndi, düştü.
0: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
0: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
0: Bu çok büyük.
1: Ay o ne?
0: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. Hadi kendi dalları görmüştük ya.

0: yakınlaşmaya başladı. Bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor.
2: Hızlı gidin. Yetişin ona.
1: Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.

0: Evet. Işık da. Yeşil ışıkta. Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranakondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsah yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyim.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca

0: değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların sevrenisiyle beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kadın haklı, erkek haklı.
2: Hoş bulduk.
3: Bir erkek haklı, iki kadın haklı. Bedel öyle gibi olmasın da öyle bir şey yok. Öyle bir şey.
1: Ekip daha fazla mı galiba, değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, 6 kişiyiz.
2: Bir bu kadar dahayız.
3: Bir bu kadar daha.
2: Evet. Bir kadın, iki erkek daha var.
1: Evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım, dinleyelim sizlerden.
2: Buyurun.
3: Yağmur,
2: en başından beri sen varsın.
3: Tamam, en başından beri ben varım. Biz biz sevgili Savaş Özdural'la, yani Tiyatro Akla Kara'yla böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil oldu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize
0: her
3: dahil oldu.
0: Her çektiğin filmi sonra
3: ben
0: bakıyorum.
3: Benle film
0: kara çeviriyorsun.
3: Benle film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok, öyle bir şey yok. Çünkü

0: Zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık şu an, herkesin keyfi yerine, çok güzel ama yani.
1: Evet, evet.
2: Tamam, kimi yazdı?
0: Ya şöyle, aslında bu bir uyarlama. Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır, bilmem biliyor musunuz?
2: Yok.
0: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
2: Çok güzel.
0: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
2: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye, o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
1: Yani çok spoiler var aslında adından da, hani kadın haklı erkek haklı bence.
2: Çatışmalar mı?
1: Evet yani farklı farklı.
0: Kadın erkek deyince aklınıza ne geliyor?
1: Tam olarak o işte.
0: Tam, yani, yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz
2: ilişkide
0: uyum.
2: İlişkide yaşanan her şey.
0: Aynen öyle.
2: Her
0: şey. Aynen öyle.
2: O yüzden mi eşitsiniz 3 kadın 3 erkek?
0: Evet. Yok, eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
2: Güzel. Güzel. Güzel. Arkadaşlar böyle başlıyor işte yani. Her şey demek ki. Evet, siz Yağmur, seninle görüşmeli bir yıl oldu.
3: Zaman oldu.
1: Her yıl
3: görüşürüz Yağmur.
1: Her yıl Haziran ayında.
2: Evet, nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldığında herhalde böyle sadece ismini söylemedi. Bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
1: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte, Özgün'de, Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten şey, ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet, hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir iki saat seyirciyi bekliyor.
2: İki saat gülecek insanlar herhalde değil mi?
0: İki saat belki geçeriz bile.
1: Geçeriz
0: bir
1: bile.
0: Duruma göre.
1: Evet.
3: Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
1: İki perde.
2: En fazla 70 dakika.
0: Efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
2: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
1: Tabii.
2: İmkansız bulmaması.
0: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
1: Bir de
0: lütfen Fatma'cığım, lütfen.
1: Hayır,
0: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
3: Sürekli değişen bir şey olduğu için, herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
0: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisinin nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani.
2: Süper. Sen nasıl dahil oldun?
3: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya
0: bunu
3: taşınırken.
0: Bunu anlatmam lazım. Bunu anlatmam
2: ama
0: lazım.
2: Ama şey gibi anlatıyorsa en yakın okul her zaman iyi okul der gibi.
0: Ama
3: hayır, kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan içinden geçirmiştim.
0: Hatta Allah gönlüne göre vermiş.
3: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de
2: sonra filmde oynadık.
0: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma ile ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak, sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık, indi, görüşürüz, iyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. Aa dedim, Fatma'ya çok yakın. Fatma da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma ile konuştu falan ve oldu, kısmet yani. Yani Fatma orada güzel oturmasa olmayacak. Olmayacak. Şey. Nerede oturduğumuza dikkat edin oyuncularına arkadaşlar.
3: Çok
0: projelerinizi etkiler.
3: Çok güzel insanlar.
4: Ne güzel, çok istemişsin demek ki.
3: Çok güzel bir insan. Çok

0: şanslı hissettiğim bir proje içinde.
1: Televizyon olmak. Devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
0: Çok Güzel Hareketler değil mi?
1: Evet.
0: Ha yok, şu an yokum.
1: Tamam, ben anladım. Evet. Okey, o da. Yani orada nasıl götürüyorsun diyecektim. Tamam,
0: yok,
1: okey.
0: Yok, şu an orada değilim.
1: Tamam, harika.
2: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
3: Hadi cevap ver Yağmur'cum.
2: Yani stand-up'larımızda bunu...
0: Evet, tam onu diyecektim.
2: Bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
0: Aa.
2: Evet.
1: Valla.
2: Buradan açıklamamı yapayım.
1: İtiraf
3: açıklama.
2: Ya bilmiyorum, çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
0: İnsan.
2: Evet, insan. Ama bu oyundan itibaren benim...
1: Nasıl yani, erkekler insan değil mi şimdi?
2: Hayır, işte öyle bakıyordum. Ha. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
3: Ne?
2: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine 2 gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
1: Ben
2: ama
1: de şu
2: erkekler...
1: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç.
3: Gerçekten
1: kalkayım mı kalkmayayım mı? Aa.
2: Bak işte mesela.
3: Ben
2: değil şey.
3: Şu an buradayım mı? Buradayım. Evli miyim? Yok, onu bile hatırlamıyorum.
1: Şöyle bir şey olsa sorumlusun ama. Yağmur'a mı? Açıklık atıp
2: yani ama şey işte, erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
1: Onu düşünmeyedir, evet.
2: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
1: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
2: Değişiyor değil mi? Evet.
1: Bence erkek evet. Kadın diye ayrı mı? İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
2: İşte ben öyle bakıyordum.
0: Ama bence
2: oyundan
0: öyle değil. Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
1: Evet, o
0: araba kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
3: Ne kadar yani iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
1: Yok doğru.
3: Doğru işte. Evet.
1: Yoksa Merve şu anda
3: şimdi doğru.
1: Benim de yaşadığım tartışma.
2: Ya da markete gittiğinde işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmış mesela.
3: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir yani. O biraz
2: biraz erkekler.
3: Egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
1: Evet tabii.
3: Yani o kadar da değil, bir market alışverişi
1: ya
3: de yapamayacaksak.
1: Bir tecrübesi var demek ki.
2: Hayır işte. Hayır, benim hiç öyle olmadığı için. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle.
1: İyi oynayayım.
2: Evet, iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani hani. Yo, yapmıyorlar ki. Mesela testte hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
0: İkisi de var kafasında.
2: Evet yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
3: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor ya artık yani.
2: İşte onu da mesela ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbetler.
3: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde
1: var. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Bambaşka bir şeylerle de oyunla birlikte hayatında bir şeyler
3: evet, yapmışsın.
2: Ama kadın erkeği farklı görmeye başladım işte.
1: Diyorum ya oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
3: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela şey kadın haklı erkek haklı işte erkek daha basit falan diye hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein yani biraz erkeğin aklı fazla küçümsüyor musunuz gibi bir his var yani.
2: Ben hiç öyle bakmıyorum. Yok ya, bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekliyiz.
3: %100. %100.
2: Hayat yoksa çekilmez olur.
3: Bak ne güzel bir denge.
2: Evet.
3: Ne güzel öyle. Bir denge. Şahane. Evet. Yani.
2: Farkları da anlatmak bence güzel.
0: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
1: bu da
0: çok çatışma.
1: Güzel bir düşünce.
2: Evet.
1: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır, benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
0: bu
1: bir durum.
0: Bu mümkün değil. Bence böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
3: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor
1: falan. Öyleymiş mesela benim ben burcumu söyleyeceğim. Ben tam sana ikizler.
3: İkizler. Sizin?
0: Başak.
3: Ay. İnanmıyorum hiç anlamadım.
1: Üçü şey mi?
3: Yok yok, ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
1: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
3: En iyi erkek burcu. En iyi erkek burcu bitti.
1: Daha en iyi erkek.

0: İş kursu. Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar.
1: Yani yapılan çalışmalar.
0: Yapılan çalışmalar bu hamurcunun gerçek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
2: Ayrıntı var mı peki?
0: Çok yemek yerim. Çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım. Hep açım. Hiç doymuyorum. Aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum, o yönümü. Yani bu anın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25 ile 30'lu yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz Boğa Burcu Bey, sizi öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanımda. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Başka türlü nasıl anlayacak yani? Bu
3: ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
0: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de, bilmiyorum.
3: Allah yani. Allah. Kız mıydı, erkek miydi?
0: Hanımefendiydi.
3: Hanımefendiydi, tamam. O orada başka.
0: Hiç öyle bir şey. Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
3: Deniyor.
2: Kesin. Deneyerek buluyor. Fatma, sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
1: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım. Tabii. Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden, onu düşünüyor tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde o zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor da olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
0: Nasıl da korktuk ya.
2: Temkinli konuşuyor.
0: Aynen. Hani erkekleri de karşıma almıyor.
1: Ama günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle, erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
0: Bence komedi olduğu için sorun değil yani. Komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
3: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm, herkes kendi evinde yaşadığının büyük bir bölümünü sizin oyunda sen de böylesin, sen de bak bunu yapıyorsun, demek ki bu filan.
0: %100 orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. İzle desinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
2: Onunla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi?
1: Olur.
4: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
5: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
6: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
7: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar. Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz? Hiç.
8: Ben kalenderle şeydim, güzel çirkin aramam.
9: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
10: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
7: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç görünen sen olacaksın.
11: Bak hoşuma gitti.
12: Kadınlar bir fotoğraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi, çat. Anlık.
13: İyi günde, kötü günde.
7: Yengesiyle, dayısıyla.
13: Özel günleriyle.
7: Yıl dönümleriyle.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
7: Ölüm sizi ayırana kadar.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
2: Gayet eğlenceli gözüküyor.
3: Evet.
0: Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak.
3: İnşallah.
2: Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
0: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Valla. O yani mesela Fatma'yla çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu. O yüzden böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için. Evet. Hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence. Evet.

0: Evet, böyle tamam. Yapan var mı peki aranızda böyle kaybolan?
1: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bir bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum. Ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu bilmiyordum.
2: Öyle mi? Ben de şu an Instagram'da bir şey paylaşmanıza ghost mu oluyorsun?
3: Ya öyle yok olmak işte ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak bilmiyorum artık. Yani bunlar hep ilişkiler meselesi.
2: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetme. Canım benim seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
3: şimdi şeyle karıştırmayalım. Falan diye. Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak.
1: Cevap aldım
3: onu yok saymak.
2: Sevgilini engellemek mi?
3: Yani? Engellemek olmasa bile ona hayal et gibi davran. O sana bir şey yazıyor, cevap vermiyorsun filan.
0: Evet, ortadan kayboluyorsun bir anda.
3: Hiçbir paylaşım yapmıyor, seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani.
2: O zaman mesela
3: evli gibi değil.
2: Aslında ben de
3: sen evlenmişsin zaten.
2: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum olabilir. Çok fazla, değil mi?
3: Yani eşine yaptığın takdirde zaten durum başka bir yere gider. Sen evlenmişsin artık.
1: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
2: Flört mü, o neydi?
3: Evet.
2: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
1: Bunlar aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
2: Şöyle yanılıyor olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de şey oyuna gelecek Z kuşağı diyecek ya bak burada ghosting'i anlatıyorlar. Evet. Burada love bombing'i anlatıyorlar diyecekler değil mi?
1: Aha, evet.
2: Muhtemelen öyle diyecekler. Aynen. İşte.
0: Öyle. Kerem sen yaptın mı bunu eşine love bombing?
2: Tabii ki. İnsan eşine love bombing yapmayacak da kime yapacak?
0: Kime yapacak değil mi?
4: Biraz yani. Önce love bombing ne
2: sadece diyor? Love bombing. Şimdi bak kardeşim. Sadece love bombingden sonra ghostlayamadım öyle kaldık. Sürekli yani 10 yıldır love bombing. Şahane. Ama happy wife happy life.
4: Süper. Çözmüşsün sen işini. Harika.
2: Evet.
3: Sizin kırmızı çizgilerinizi öğrenelim. Yani dizide öyle bir ayrım mı var?
2: Oyunda.
3: Oyunda, pardon, dizide diyorum.
0: İlişkide.
3: Bunu genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Ya, olmazsa olmaz.
2: Senden başlayalım Yağmur'cum. Buyur.
1: Yani Yağmur'un olmazsa olmazı mı? Evet, yoksa tabii, oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
2: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Yani sen 25 yaşındaykenki kırmızı çizginle 45 yaşındaykenki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim
1: ne?
4: 45 misin?
2: 45'im.
1: Sessizlik, sakinlik.
2: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
4: bence
2: istemiyorum.
4: Bence o 15 yaşında da olsan hep her zaman o olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
2: Evet. Ya, ama işte.
4: Kökü falan mı söylüyorum?
2: Çok doğru bir şey söylüyorsunuz ama hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Lazım. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın diyorsun.
0: Öncelikler değişiyor.
2: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden Fatmacığım.
4: Evet.
5: Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
2: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mıdır peki?
5: Hayır ya, yani yeniden tanışabilirim.
2: Arkadaşlarına bir mesaj. Fatma'nın arkadaşları, bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.

0: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
1: En sıkıldığım, her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani nasıl bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey değil söylediğim belki ama.
0: Hani, farkındasın.
1: Evet, yani biraz daha keyifli, hani problem çıkan hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
2: Bunu evli olanın birine soralım.
0: Efendim?
2: Bunu evli olan birine soralım.
3: Şimdi düşünüyorum. Değil mi? İlişkide en sıkıcı şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin Yağmur? Evet. Devam et bakalım.
4: Sende sıra. Hadi
3: şöyle söyle. Hiç sıkıldığım yani insan
4: hiç sıkılmıyor ki.
3: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim size.
2: Çok güzel.
3: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka gerçekten bir yana çok güzel benim kendi şey. Hani evet. Adıma
4: maşallah.
3: Sıkıldığım şey galiba
4: ben. Sen.
3: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet. Devam edelim. Ben özümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
2: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
3: Hayır öyle bir şey yok.
4: Hayır, ne ilgisi var ya? Şey
3: ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya. Yani.
2: Güzel.
3: Teşekkürler.
2: Kendi adına
3: ben
2: konuşuyorsun.
3: Ben çabuk geldim. Kafaka basmam arkadaşlar.
2: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
4: Ya atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum. Hani çünkü,
2: benim dediğim olacak savaş.
4: Ya evet ya. Ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak Kerem Bey'in yaptığı gibi.
3: Teşekkürler.
4: Ya da Fatmacığımın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
5: Kerem kadınları anlayabildin mi?
2: Gerçekten ne istiyorlar?
3: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun.
5: Sadece bir ilişki anlamında da değil.
3: Yok yok
5: aslında.
3: Ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela erkeğim yani erkek işte kadın falan kadın erkeğim o kadar toparlayamıyorum şu an erkektim değil mi şey kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil sadece anlamaya çalışmak lazım bence çatışma yaratmadan suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok anlaşılır kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani çok kadınlar iyidir.
5: Eşini bu anladığını düşünüyor mu peki?
3: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim onu anladığımı düşünüyor. Işte. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Size anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
1: Ben öyle hissediyorum.
2: Fatma duygulandı.
1: Tamam süreceksin. Baktım ışıklara falan olmadı.
2: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
4: Evet.
1: Çok iddialı.
2: Evet diyorsan sen o Fatma düşünse sen cevap ver.
4: Yani kadının şefkati, erkeğin de o korumacılığı. Ben ne, biraz ataerkilim. Evet hangi dönem olursa olsun ya kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
3: Çok ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten
4: doğru,
3: bu arada. Bak Fatma da katıldı değil
1: evet,
3: mi?
1: Evet düşün. Ben nasıl diyebileceğim hiçbir
3: bak,
1: şey yok.
3: Gerçekten ya hemen katıldık biz. Ya.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Bundan sonraki soruya ben cevap vereyim siz katılın.
5: Anlaştık. Ekibin en eğlencelisi kim?
4: Kerem Bey.
3: Yok canım.
1: Herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir.
3: Aynen.
1: eğlence şeyi var.
5: Hani herkes ben... çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
1: Oluyor.
3: Teşekkürler herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
1: Ya öyle zannediliyor.
3: Değil de.
1: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
6: Daha ağır mısın?
1: Hiç değilim aslında.
3: Ama... Size başka üzülmüyor.
6: Gayet ağır başlıyor.
1: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerine duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
2: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
1: Yok o kadar değil. Hayır o kadar değil.
3: Yaşın öyle mi ya?
1: Evet ya.
2: Evet. Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
4: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
3: Gerçekten öyle.
4: Teşekkür ederim.
3: Nasıl ya?
4: Hiç bahsetmedim. 4,5
3: yaşında neydi? Tabii yeni tanıdıkları
4: onlara,
3: için.
4: Hayır aslında. Yo, ben 2019'da aslında eski tanıyorum
3: ama o kadar şey yok mu?
4: Ne hiç onlara bahsetmedim.
3: Hangi iş? İlk işi mi?
4: Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
3: Ha, okay. Bu da anlatabiliyor musun? Okey tamam.
4: Hayır, onlara çok bahsettim diye ekstra vakitlerini.
2: Yok yok fark etmez. Sen seyircimizin, ekrandaki seyircimiz de değişiyor sonuçta. Evet. Lütfen.
3: Ne ilk işin senin şu an yaptığın 4,5 yaşındayken?
4: Dizi oyunculuğu.
3: 4,5 yaşında?
4: Evet evet.
2: Simertili maçta.
3: Konuşalım.
4: Evet.
3: Rahmet de. Ay canım çok sağ ol. Ne güzel.
4: Öyle.
5: Hatırlıyor musun hala o sahneyi?
4: Hatırlıyorum ilk. Yani karşımda o kendisini gördüğüm anı hatırlıyorum ama yani işte benim evimden de gelen bir şey olduğu için doğduğum andan itibaren
3: evde mi çekiliyordu dizi?
4: Daha önce yani ben doğmadan önce böyle bir hikaye var işte hep aslında bu dünyanın içine doğdum.
2: Evet. Hatta hayat şu anda A2'de halen şey Alemin Kralı orada evet. Da çocuk.
4: Evet.
3: Ya. Orada kaç yaşındasın sen?
4: 16 yaşındayım orada.
3: Yine, evet ay. Orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen evet. İşte kimisi doğuyor sektörün içine biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce. Şey ya.
4: Hayır.
2: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size.
4: Hadi. Ne o?
3: Ha sonra mı?
2: Yok yok işte ha, bize sette şey. O evde ha, çekilen
4: tamam,
2: şeyleri.
4: Tamam evet.
2: Yani biz artık evet. Her sezon evet. Getirde çağırdı seni tekrar seviyor. Aynı şeyi
4: tamam,
2: anlattım
4: onu, onu anlatacağım sonra.
3: Siz kaçıncı gelişin senin buraya?
2: Her sene
4: ya
2: geliyor.
4: Her sene geliyor bizim.
2: Bekleriz. 7. sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir.
3: Şaka evet. Yapıyorsunuz. Ama ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk
4: bundan kırıldım. Sonra her zaman.
3: Bundan sonra.
2: Kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üstten çıkayacaksın.
3: Yağmur böyle duyuyorsun.
5: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
4: Evet evet.
3: Aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
4: Gerçekten öyle.
3: Süper. Çok
5: her sene bekliyoruz bu ekibi
3: İnşallah.
5: O zaman.
4: İnşallah.
3: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
5: Ay, 20 sene sonra. İnşallah ne güzel
3: bu sene prostattan bahsediyoruz diye. Artık onlara geçti yani.
5: Sürekli yenileniyor oyun.
3: Şimdi mecbur o yaşa gelince yapacak bir şey.
5: Doğaçlama var mı oyunda?
3: Yani doğaçlama tiyatronun olması olmazı zaten. Neler olacağını bilmediğimiz doğaçlamalar olacaktır diye düşünüyorum ama daha henüz bilmiyoruz.
4: Stand-up'larda kesin bence. Genelde tekste sadık kalıyoruz ama.
3: Ya şimdi stand-up
4: ama...
3: biraz iddialı şimdi şeyi de yapmayalım hani böyle bir stand-up. Güzel anlattığımız şeylerimiz evet. Var. Komik olduğunu düşündüğümüz ki seyircinin de komik olacağını düşünüyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'larını çok beğeniyorum bu arada.
4: Çok teşekkür ederiz. Biz de senin stand-up'ını beğeniyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O 2 saat ya da 2,5 saat Kerem Bey şu anda bir
3: Kerem
4: zaman
3: derken,
4: belirtemiyoruz ama çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
2: Evet inşallah. Çok çok gülme ihtiyacımız var. İnşallah
3: çok,
2: gerçekten
3: inşallah.
2: Herkes... Evet. Şey yapar yani girer ve çıkar ve oh ben de güzel iyi ki de gelmiş.
3: Evet çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var. O emeğin evet. Karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani.
4: Evet.
3: İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
4: umarım.
3: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
2: Harika.
3: Yani.
2: Fatma sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Evet. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok güzel hareketlerde.
1: Yazıyordum. O yok oradan gelmiyor. Tamamen çok güzel hareketlerle ilgili bir şey. Yani

0: Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey, yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
1: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
0: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
1: Oyuncu olmak istiyordum. Oyuncu olabilmek için. Öğretmen olmak istemedin önce.
0: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
2: Bitirdin değil mi?
0: 4. sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
3: Devam ediyorsun abi.
2: Burada ziraat mühendisini herhalde bitirememişler var.
4: 4.
0: Benim babam da ziraat mühendisi.
4: Vallahi mi? Hangi?
0: Ziraat mühendisi?
4: Zootekniği.
5: De herkes kendini birbirini yeni tanıyor gibi bence.
1: Evet, ama çünkü siz ilk defa görüşüyor gibi.
5: Hiç ama bak.
0: Biz de tanışıyoruz.
1: Öyle. Sen de 4'ü bırak. 4'tesin.
4: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de
1: geçiş yaptın, evet, sen okudun.
4: Yani hani bıraktım ve sonra 1-2 senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum. 4. sınıftaydım. Konservatuarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye çok büyük bir ziraat mühendisini kaybetti tabii.
2: Evet.
4: Reprezent olurdum büyük
2: ihtimalle. Bir sene kalmış yani, bitirseydin de ondan sonra.
4: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum, Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu, İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e. Ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
5: sevmediğin çok bir şey ya da yapıyor şey olman.
4: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
5: Yani eğer konservatuar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdin zaten. Konservatuar
4: 50 saat uzakta olsa, evet, gidiyorsun, evet, ona bir şekilde. İnsan sevdiğine gidiyor da uğruna, sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
1: peki şey konservatuar hangisi?
4: Müjdat Gezen. Aynen, Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuarlarına birçoğuna giremedim yaştan, evet, dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayrı soymuş, o oldu demek ki.
2: Evet. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları, olmadı mı?
4: Hayır canım, hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım. O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış diyordu sürekli, tamam mı? Benim de çok sevdiğim bir abim vardır, Barış abim. O ziraat mühendisliği okuyordu. Ben de şey diyordum, yani çalışmasam olur, en kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu. Ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Yani benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlarda oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş, bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım, öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir... Öyle. Aa falan dedik. Oradan hazırlandık. Sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet, evet. Güzel. Değişik. Bu hikaye güzel ya. Bana da kendimi özel hissettiriyor. Yani.
1: Evet, evet, evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan. Hiç alakan yok.
4: Ama fark edilmeyecek gibi değil demiş. Hiç alakan yok bu arada. Gerçekten abi. Kısmet.
2: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
4: Öyle diyelim.
5: Yok, içindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
4: Evet. Galiba çok doğru,
5: evet,
4: bir şey söylüyorsun.
5: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
4: Aynen öyle. Doğru.
5: Bir şekilde.
1: Ya bir şeyi
5: diyorsun.
1: Çok istemek zaten, yani çok istemek başarının %50'si boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
4: Evet, evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu, evet, konuda. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra insanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuardan sonra. Beni Affet diye bir dizi vardı, hatırlarsınız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
1: Evet ya, 700 küsur bölüm oynamıştım.
4: Tabii ya, 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm, ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki. Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu, biz ikinci oluyorduk. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler, böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar. Kesinlikle. Biliyorsunuz. O yüzden güzel güzel yaşıyoruz işte
1: güzel
4: bence.
1: Ya.
4: Aynen.
1: Peki yurt dışında da bu dizi çok satıldı. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anın var mı?
4: Ya var ya. Bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan demişim. New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var çünkü onlar çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
1: Çok güzel.

0: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım, izlenen şeyde Berat Türk adı, Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle foto, her yerde yani.
1: Finlandiya'da ormanda.
0: Finlandiya'da ormanda. Artık son
1: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
0: Oradan bir arsa bakıyorduk biz. Ucuz o dönem Finlandiya. Yok öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
1: Ne güzel.
0: Evet, mesela Fas'ta rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda, Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta primetime dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de, haftada bir. Düşünsenize.
1: Bizim geçenlerde şey onu anlattı değil mi? Evet. Vesime, değil mi? Beni Affet galiba, ben oradan Türkçe öğrenmiş. Şey Kurus Orhan, onda Mesime vardı ya, Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz ve bir Türk dizisi, uzun soluklu bir
0: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
2: İnanılmaz konuşuyor gerçekten, evet. Biz aynı menajerimiz.
1: Öyle mi?
2: Evet,
1: ha, evet, Türkçe gibi, yani benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
0: Estağfurullah. Evet, ama yok, evet, Türk dizilerinin Avrupa'daki, dünyadaki Türkçe'ye katkısı çok olmuş.
1: Ha, çok güzel. Bu güzelmiş Allah'ım.
3: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
0: Yani şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız,
2: evet,
0: o sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse, sonrasan o ilgi sizi Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç gelmiyor bu yorum.
1: Yok, yok. Şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir şey değindim. Biz, Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada biz konuklar, yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Bir de onlarla boşver. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık evlisin?
0: 10 yıllık evliyim. 9 yıllık evliyim.
1: Tamam, bak 9'u 10. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde
0: hiç
1: adın geçmedi. Hiç. Demek ki ben onun şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa da buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şeyi soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncumuz olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram ayrılmıyor. Oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. Çok. Sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef. Bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu, evet, ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için, içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
0: Bu piyasanın galiba en kötü yanı, ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani, bu dünyadan Freddie Mercury geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
1: Michael Jackson geçti.
0: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
2: Evet.
0: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye.
1: Evet,
0: ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
1: Aynen öyle.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: Amin inşallah.
1: Her zaman bekleriz. Seneye tekrar bekliyoruz. Seni söz vereceğiz. Seni çağıracağız yine.
0: Bu sefer hayır demeyeceğim.
1: Şaka yapıyorum ya.
2: Ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
2: Ay çok.
0: Bayılırız.
1: Tamam, harika.
0: Çok teşekkürler.
1: Kahvelerinizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günlerde kullanın.
2: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
0: Tabii canım.
2: Türk kahvesi
0: muhteşem bir şey.
2: Tiryakisi olarak.
1: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam güçlük. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
7: Bankam Sonbank kartım Hadi.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz.
1: Harika,
2: teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizi zaten her sezon görüyoruz.
1: Evet.
2: Efe Kanı'da ikinci kez ağırlıyoruz.
3: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ama çok önemli bir diziyle.
3: Güzel.
0: Evet, güzel. Şimdi. Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
3: Evet, sezon finali.
0: Heyecanla Eylül bekliyoruz.
3: Okay, ben de kesinlikle heyecanla bekliyorum ya.
0: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini? Bilmiyorsun değil mi? Yani, çok önemli bir rolde girdin yani.
3: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendim Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
0: Diren
3: oyuncular.
0: Polat, her şey Şampiyonlar Ligi orası.
3: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
2: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
3: Tabii.
2: Ve şahaneydi o bölüm.
3: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Hmm. Yani ama yine ben hakkıyla eşit.
0: Güzeldi ya sezon finali çok,
2: çok iyiydi.
0: Yani.
2: Çok heyecanlıydı.
3: Evet evet. Gerdik, bayağı gerdik yani aslında.
2: Evet evet ama çok çok merak da uyandırarak böyle
3: çok bence
2: bitti.
3: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani, dolu dolu bir
0: başlangıç
3: final.
0: Evet. Yani birinci bölüm gibi girdi.
3: Gibi, evet evet aslında birazcık yani, öyle.
0: Bir girdi değil, bir tane öyle girdin de bölüm öyle bitti yani.
3: Evet evet biraz öyle oldu.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
3: İnşallah.
0: Evet, yangın yeri. Yangın yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
1: Evet öyle oldu biraz, çok
0: senin
1: şükür.
0: Senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek
0: ya,
1: lazım.
0: Bence seçimi de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim, bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta, kıpır kıpır. Bence çok güzel bir şarkı, tam da yaz şarkısı, güzel oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde
1: evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, böyle vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Vallahi bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
1: Evet, benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efeken, sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam öz baban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak

0: O kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de, ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok
1: Şey,
0: güzeldi.
1: yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun, ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan, sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür
1: Güzel,
0: ederim.
1: harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı
1: İyi,
0: çalışıyor dedi.
1: süper.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediliyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım, ama kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize dolanmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
1: Çok güzel.
0: Güzel,
2: Kendimiz
0: güzel bir
2: Zaloğlu'yla
0: sahneydi.
2: oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede. Sonra Aracada birlikte
0: Araç.
2: devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten, gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik, sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
1: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende.
1: Nasıl?
3: Kalple gidiyorsam.
1: Ha, okey. İkisi de güzel, çok güzel bir şey bu.
3: Evet,
1: becerebiliyorsan.
3: Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela
1: Aha.
3: kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet. geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere evet. aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim programı uğurlu geliyor yani.
3: Evet. Ya, ne güzel. Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.

0: Sinan Bey. Yani sizlerle birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
0: Çok zor bunu cevaplamak. Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya yani bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor. Misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim. Ardından da aşk başa bela mı?
0: Evet.
1: Harika. Gelsin.

0: ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar, tamam görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
0: Ay, çok tatlı.
1: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş. Hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
0: Bunları takip ediyor musun şarkın çıktıktan sonra?
1: Ediyorum.
0: Neler gelecek, nasıl yorumlar?
1: Tabii tabii takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım, ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken, ya senin özel hayatın var mı?
1: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani şöyle bir şey yapıyoruz.
1: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyoruz etrafında. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
1: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
1: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
1: Ben güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum mi? Zaten. Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
1: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
1: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani çalışayım. Şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de mi?
1: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
1: ben.
2: Bir gurme olmamıştım, onu da oldu. Yani.
1: Evet. Seviyorum. Aslında vardı hayatımda. İyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden? İşte nerelerde kullanılıyor?
2: Allah
1: geleneksel
2: Allah.
1: Bir yemek mi? İşte işte benden sonra gidecek, beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle bir video oldu. Çok güzel oldu.
0: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.
1: Yani sevdiğim için yapıyorum. O amaçla yapmıyorum bunu aslında. Ama bence güzel olacak.
2: Evet, hadi bakalım.
0: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle bir şey duyduk. Efekan senden dinleyelim.
3: Ben
2: hatta bence Edip Buse de bizden öğrendi. Burada
1: ben de siz de Efekan'dan öğrendim.
3: Evet. Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
1: Çok eski 12. Bence.
3: Tabii tabii, çok eski.
1: Bayağı. Çünkü.
3: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. Hı hı. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
1: TRT sanatçısı değil mi? Program yapıyordum TRT'de.
3: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte, geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne, dedik mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar 5 karış bakıyorlar böyle.
2: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
3: Ya mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
1: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
3: Ben gitar çalıyordum, gitar. Orada şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam, mi bemol, herkes bakıyor birbirine böyle mi bemol. Nereden çıktı diyor mi bemol. Ya mi söyle şunu.
1: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay. Evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum. Benim öyle şeylerim var.
3: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
1: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
2: Ya bence de bak güzel.
3: Parmaklarımız böyle oldu ama.
0: Çaldınız mı peki?
3: Çaldık.
0: Oh,
1: bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
3: Yok, mi bemol'den.
1: Mi bemol mu çaldık? O zaman evet. Gerçekten tebrik ediyorum.
3: Uç çalan yok oldu mesela.
1: Çok zor oluyor. Evet,
3: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada. Ama güzel.
1: Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
0: Olsun, ne güzel anı olmuş.
2: Bak ne kadar evet. Sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
3: Özlüyor muyum? Bazen. Yani artık çok aktif uğraşmadığım için ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış Çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
1: bestem varsa dinlemek istiyorum.
2: hemen hiç kaçırmazsın.
1: Hemen iş.
3: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
2: Evet.
3: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzelttik, düzenledik.
2: Ne kadar şanslısın.
3: Çok şanslıyım. Kesinlikle. Yani bana benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
2: Muhteşem.
1: Çok güzel.
3: Güzel şeyler oldu. Biriktiriyorum.
2: Hadi
3: bir gün işime yarayacak biliyorum yani. Tatlı şeyler var.
0: Değil. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
3: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
2: Sen onu çok seviyorsun. Peki Kuruluş'ta oynadın. Hı-hı. Kuruluş'tan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti? Ya da ikisinin ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
3: Daha önce film olmuştu. Olmuş ufak muydu? Dönemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hı-hı. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebilirsin? Yani bunu nerede yapabilirsin? Yapabileceğin bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası, yani abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle. Ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır.
2: Evet.
3: Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
2: Evet. Ne güzel.
3: Yani çok da keyifli oldu.
1: Harika.
0: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih. Evet, şimdi evet, burada... Evet.
3: Ya Pergel... Dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor, buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakitte yoktu, hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu. Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. Dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne.

0: büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti, dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda, böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor, dedi ki ne yapıyorsun dedi. Abi dedim, oldu mu olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi, içeri insanların yüzlerine baksan dedi zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Bunu görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
1: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
0: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
1: Harika.
2: Evet, şarkı zamanı tekrar yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
3: Tabii ki.
2: Ne, 14 Bahar?
3: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
2: Ha, evet, katılmış.
3: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
2: Harika.
3: Var.
2: Gelsin.
3: Sizin için okuyayım.

0: akustik renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çaycısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik, konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. 2 ille konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da akustik renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Çok seve seve oluruz. Çok güzel.
1: Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya
1: gerçekten.
2: İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Evet, bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii. Tabii yani. Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişli olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor, yani talebi azaltıyor.
2: Ne güzel.
1: Belki oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Ne güzel, harika.
1: Bu tabii geliştirilebilir.
2: Tabii.
1: Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi. Bunu
2: böyle
1: şey,
2: bir yorumu
1: konserlerle
2: da ilk kez
1: görüyorum.
2: Uzun zamandır. Harikasın.
1: Amacım bu yani en başından beri. Biri gibi olmamak.
3: Bence şu an çoğu renk Elif'e benziyor. Yeni
1: öyle
3: çıkan.
1: Mi?
3: Öyle bir şey var. Sana benziyorlar.
2: Bu da güzel bu.
0: Evet. Ne güzel.
1: Teşekkür ederim bu yorum için.
2: Ayrı
1: ben de üniversite zamanında ses eğitimi mezunu olduğum için hocamı taklit ederek aslında bir yola başladım. Ve okul

0: bittikten sonra kendimi bulmaya başladım. O da bir süreç. O da bir anda olmuyor.
1: Ya hiçbir şey bir anda olmaz ya.
0: Yorumcu
1: ama ben şahidim yani, sen deli gibi çalışıyorsun yani. Ya bildiğim bileli hep çalışıyorsun ve hep varsın yani. Ben sürekli mesela Elif, ben söylüyorum ya, Elif daha geçen hafta gelmedi mi diyorum. Yok Sinan Bey, 1,5 yıl oldu diyor, 1 yıl oldu diyor.
0: Ama hep varmışsın.
1: Evet, çünkü sosyal medyada ya da ekranda, haberde, gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
0: Her yerde.
1: Bir yerde beraber hep oluyor yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
1: Ne güzel, harikasın.
2: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
0: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada. Ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip, Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken, teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor, hem defter alacağım, hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu. İlk konserimde, İstanbul'daki konserimde, o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet, utandım.
1: Ha, böyle bir şey söylüyor. Bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı
0: evet,
1: gibi.
0: Evet.
1: Çok tatlı ya, Allah.
0: Çok tatlı.
1: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O
0: evet.
1: Da güzelmiş.
0: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
1: Çok güzel.
2: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
0: Olabilir ya.
2: Şimdi buluşursunuz konserde.
0: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
2: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
0: Harbiye'de 2 kez konuk olarak çıktım. Ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde size
1: evet,
0: artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah.
1: Harika.
0: İnşallah.
1: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
3: Film onun öncesindeydi.
1: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
3: Evet, tiyatro.
1: Şu anda var mı?
3: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
1: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
3: Tabii.
1: Devam ne, biraz ediyor. Anlatır mısın oyunu?
3: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere
1: evet.
3: Geliyor galiba.
1: Hatırladım.
3: Onur Ünlü'nün yönetti.
1: Evet.
3: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki, ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam, oynarım tabii ki dedim, seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire, çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler. O da dedi ki, sen dedi orayı dedi bize bırak, sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyti Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyununa göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneş'in Oğlu diye bir
1: güzel
3: oyunumuz
1: güzel
3: var.
1: Ne güzel.
3: Seni, sizi de beklerim bu arada yeni sezonda.
1: İnşallah. Harikasın.
3: Böyle.
2: Spora devam mı?
3: Devam tabii, spor benim hayatım.
2: Boks yapıyorsun değil mi?
3: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak. Hiç bırakmadığım bir şey yani, ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim, 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi yani.
0: Ben de öyle yani, çok büyük enerji veriyor.
3: Çok acayip bir şey yani.
1: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış evet. Geliyorsun. Bir daha bunalıma gireceğim ya. Böyle bir şey olabilir.
2: Nedir bunun sırrı? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu?
0: Az yiyorum.
3: Ben de yemek.
0: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
3: Tam yıllarca, aynı şey yani.
0: Yıllarca hep tontiş yanak yani. Hep çikolata mesela aşırı iyi.

0: bir insanım ben.
1: Yok, benim tatlıyla Allah'tan aram yok yani çok ama benim yemek çok, ya inanın.
0: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
2: Bu Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
0: Ya işte kasları sıkıp diyaframı daha rahat kullanabilmek adına. Çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
2: O yüzden topukluyum.
0: Evet, yani. O nefes durumunu ayarlamak hani beni daha rahatlatsın diye.
2: Dikkat et. Ama çok tehlikeli ya.
3: Gerçekten.
0: Topuklu. Onu tabii hocayla birlikte kendi başıma değil.
3: Birden ürktüm gerçekten.
2: O fotoğrafı görüntü yani. İstiyorum ama çok güzel.
0: En yakın zamanda.
2: Topukluyla falan harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi ettiniz de geldiniz.
3: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi takımı tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
2: Evet.
0: Galatasaray tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
2: Evet. Güle güle kullanın. Bizi hatırlayın vallahi. Lütfen. Kahvelerinizi evde içerken.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Seni Karalım'la.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Karalım. Kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
0: Evet, doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolümde.
2: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
0: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
2: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
0: Tamamdır.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram.

0: Instagram apare, YouTube apare.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller,

kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı

Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinliği

0: marketleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam Bank. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. 18-24 Temmuz arasında Binde, Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.

0: şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir beşinci madde ki onun da temeli dördüncü madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz İkinci Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler, bu

0: ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisine iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabi o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o hatırlayalım Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde, işte İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var, rekabet

0: Evet, uzay diye gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı. Doğu bloğu ve Batı bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
0: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama bu Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
1: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
0: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor?

0: gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuu da tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
1: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi, yoksa kabul mü görmedi?
0: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. İşte o dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok çok ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir

0: önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
0: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümü olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse, mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit, 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik, yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için. Çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil. İklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
1: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
0: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir

0: parçası olabilir mi sorusu gündeme gelmişti. Ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Shoigu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
1: Neden 2029-2030?
0: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
1: hazırlayacağım.
0: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmış, çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacak.

0: Can söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
1: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin'le birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Bu 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
0: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihti. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı. Herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'da çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
1: birbirlerine laf sokarak geçti o ziyarette.
0: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehditkar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallık'ın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklama da bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken

0: Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken, 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden, 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı, evet, net bir şekilde Avrupa savunması değil.
1: Hocam, bu ittifaka girmek zor, çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde, siz de değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paralara atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Hı hı. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
0: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüzde çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
1: Kasım seçimleri.
0: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj, ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu, özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında, şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
1: Hocam, iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
0: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere, özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da harekat planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü hep biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde. Ve buna Almanya'da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunu farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla duymaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar. Ve Çin, Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz, yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine

0: Yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
1: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası, süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
0: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
1: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini, bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli sanayi hamle, milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden

0: politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: 18-24 Temmuz arasında Binde, Kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 11.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Bilmem ne de.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: sigortam.net.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: seni tanımak isterim. Umutlarını anlat. Hayallerini.
1: Şekil değiştiren. Artık sen Tepiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
2: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
1: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
1: Şaka mı bu?
4: Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
1: Ne dedin?
3: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
5: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
3: Hey yengeç Sofi.
4: Sahalara döndü.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Hadi dünyayı kurtaralım.
2: Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: you prefer to die?
1: Sevgili izleyiciler, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

0: Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir.
1: Give it to your king.

Cellist'in Life Tour kapsamındaki ek konseri 26 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde. Bio Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Sulic, böylece iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşadı.

Cellos'ta dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Sulic, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Plays Jazz On Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Say, 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava'da, 16 Eylül'de Yerapolis Antik Tiyatro'da, 17 Eylül'de Antalya Açık Hava'da ve 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da konser verecek.

0: Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden derlediği özel bir konser belgeseli olan Epic Elvis Presley'in Concert 15 Ağustos akşamı başka sinema işbirliğiyle Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Yapım, efsanevi sanatçının Las Vegas'taki 1969 yılı prova ve performans özel görüntülerinden oluşuyor.
1: You can't help but move to it. It's a new crowd out there. They haven't seen us before, but it's gotta be like the first time we go on.
0: Eserleri birçok ülkede müze ve sanat galerilerinde sergilenen sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini 25 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu Sanatoryum'da ziyaret edebilirsiniz. Adını ünlü yazar Borges'in klasik öyküsü Yolları Çatallanan Bahçeden alan sergi, seçimler, olasılıklar ve sonsuz tekrarlar ekseninde kurgulanan labirent yapısıyla günümüz dünyasının karmaşık dinamiklerini eleştirel bir pencere açıyor. Kalyon Kültür'ün yeni sergisi Güneş'in Kıyısı, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Boran'ın üstlendiği sergide Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor. Sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

0: Kalbin Mührü, Resul Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası Sergisi 31 Temmuz'a dek Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Resul Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde fiziksel olarak farklı mekanlarda saklanmış koleksiyonla arşiv, ortak bir hikaye ve vakıf mührü etrafında sergide yeniden bir araya geliyor. Sanatçı ve küratör Renk Erbil, Colors of Renk adını taşıyan yeni solo sergisiyle 1 Ağustos tarihine dek Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Merkez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının Akdeniz yaşamından ve özgürlük temasından ilham alan yeni dönem eserlerinin yanı sıra babası usta ressam Devrim Erbil ile birlikte ürettikleri ortak çalışmalar da yer alıyor.
1: Ding ding ding ding ding ding bing bing bam bam bam bam.
2: Tarihler 1997'yi gösteriyordu. 17 yaşındaki İsveçli Daniel Malmedal arkadaşlarıyla şakalaşırken iki zamanlı bir moped motorunun sesini taklit ettiği sesini kayda aldı.
1: Ring ding ding ding ding bim bam bam bam.
2: Bu ses kaydı internette hızla yayıldı ve genç adam televizyon programlarına çıkıp bu sesi canlı olarak seslendirmeye başladı.
1: Bim bram bram bram bam bam bam.
2: İsveçli animatör Erik Van Kuisse bu kayıttan çok etkilendi ve aldığı ilhamla şapşal görünümlü, mavi renkli ve gri kasklı bir karakter tasarladı. ...2004 yılında popüler bir zil sesi şirketi bu tuhaf ama sevimli karakterin haklarını satın aldı ve adını Crazy Frog, yani çılgın kurbağa koydu. 2005 yılında ise Almanya merkezli yapımcılar Matthias Wagner ve Heinrich Wright ünlü enstrümantal Axel F melodisini bu motor sesleri ve tuhaf vokallerle harmanlayarak bir Eurodance parçası haline getirdi. Şarkı İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselip Coldplay gibi grupları geride bırakarak tüm dünyada dönemin en popüler zil seslerinden ve viral dans şarkılarından biri oldu. Hatırladığınızı umuyoruz.

Romalıların tarihi insan uygarlığı kadar eski şüphesiz. M.Ö. 3000'lerde Antik Mısır'da hayvan yağına batırılan sazlarla başlayan bu yolculuk, Roma döneminde fitilli mumların üretilmesiyle gündelik yaşamın temel unsuru haline gelir. Osmanlı döneminde Ayasofya gibi önemli mekanlara ve saraylara mum sağlamak için özel şemhaneler yani mumhaneler bile kurulur. Aydınlanmanın en kök ve temel gereci olan mumların ayrıca ruha da iyi gelen tarafı var. Yaydıkları sıcak ve titrek ışıkla mumlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor. Doğal aydınlatmaları sayesinde gözleri yormayan mumlar odaklanmayı artırıyor ve bulunduğu ortamın enerjisini bir anda değiştirerek huzurlu bir alan ortaya çıkarıyor. Son yıllarda ise kimyasal parafin mumlar yerini doğal ve çevre dostu soya mumlarına bırakıyor. Soya fasulyesinden üretilen bu mumlar hem daha uzun ömürlü hem de yanarken is oluşturmadığı için son dönemin gözdesi. Düzce'nin şirin turistik ilçesi Akçakoca'nın tarihi beldesi Yukarı Mahalle'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir soya mum atölyesi var. Lunea. Aynı adlı markayı da ortaya çıkaran Seda Aydın bir tutkuya dönüşen öyküsünü anlatırken seri üretimden uzak durmaya çalıştığının, zira her ürünle bağ kurduğunun özellikle altını çiziyor. Bir mumu sadece dekoratif bir obje olarak görmediğini söyleyen Aydın, onu kullanacak kişinin yaşam alanını, renk tercihlerini, koku seçimlerini ve ürünü hangi duyguyla alacağını düşünerek tasarlıyorum diyor. Peki, sevgili izlenci izleyicileri, sağlıklı, çevre dostu ve zarif kokularıyla öne çıkan soya mumları nasıl üretiliyor? Gelin bu keyifli yolculuğa hep birlikte tanık olalım. Kuşkusuz her mumun ardında bir tasarım, bir emek ve de bir hikaye var. Önce taş tozu malzemeyle özel olarak üretilen kaseler büyük bir titizlikle kalıba dökülüyor. İsteğe bağlı olarak renklendirme işlemi uygulanıyor ve de fırça yardımıyla verniklenerek son haline getiriliyor. Petrol bazlı mumların yerine tercih edilen bitkisel bazlı soya mumlarını Seda Aydın tek tek el işçiliğiyle hazırlıyor. Bu nedenle her ürünün üretim süresi tasarımına göre değişiyor. Tek ürünlerde hazırlık süreci ortalama 30 ila 45 dakika sürerken kalıptan güvenle çıkarılabilmesi için yaklaşık 6 saat beklemesi gerekiyor. Doğum günü, nişan, yeni doğan etkinlikleri, mevlidler gibi toplu siparişlerde ise hazırlık süresi 3 ila 5 gün arasında değişebiliyor. Özellikle süsleme aşaması üretim kadar zaman alan ve büyük özen gerektiren bir süreç. Aydın, en çok ilgi gören mumların latte şeklindeki soya mumlar olduğunu söyleyerek ekliyor. Miniklerin sevgisini daha çok ayıcık mumlar çekiyor. Şu detayı da ekleyelim. Bazı koleksiyonlardan elde edilen gelir, sokaktaki patili dostların mama ihtiyaçlarına katkı oluyor. Kurumsal hayattaki kariyerinden ayrılarak tutkusunu gerçekleştirmek için yola çıkan Seda Aydın, ilham kaynağının Yukarı Mahalle'nin tarihi dokusu, renkli evleri, mahalle kültürü ve geçmişten bugüne taşıdığı

yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kadın girişimcinin bundan sonraki hedefi ise Lünea'nın yaşadığı ilçede beslenen, Akçakoca'nın ruhunu ve hikayesini tasarımlarına yansıtan organik marka olarak yoluna devam etmesi.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: 18-24 Temmuz arasında Binde, Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 10.

yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: O

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kitliyi ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
5: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
5: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.

0: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, bak bir saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar İmdihan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu

0: ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin, yani kaderizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asya'm. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama harac istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, harac istiyorum.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkma gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadın mı?
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil oldu.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler Ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı, Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
6: Ya bırak da yalanı seversen ver.
11: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının

0: dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
1: Bize değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
2: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
3: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
4: Durursam bir daha kurtulamam.
5: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
4: Yüreğim kaydıysa günah mı?
5: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
4: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
5: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
4: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
5: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Er dansı büyüleyen Tovar'ın, özellikle İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1913 yılında premieri yapılan trajik operası La Vida Breve, yani Kısa Hayatında, Danza Española No 1 olarak bilinen İspanyol dansı bölümü zamanla operanın kendisini bile aşarak dünya sahnelerinde bağımsız bir başyapıta dönüştü. La Chora, Chiquillo de Bailao.
1: Casa.
2: Los bailadores, caramba.
0: Tovar'ın senfoniyi flamenco'nun ödün vermeyen, keskin ve tavırlı duruşuyla meydan okuyacak şekilde yorumlaması sanatseverlerden büyük övgü alıyor.
2: Toma que toma.

0: Performansa.
1: Performansı akıllara kazıyan ve izleyiciyi ilk saniyeden itibaren kilitleyen durumsa kuşkusuz benzersiz ritmi. Tovar'ın sert ayak vuruşları ve sert kol hareketleri orkestranın yaylılarıyla kusursuz bir senkronizasyon içinde ilerliyor. İzliyoruz.
2: Que toma, 3, 4, 1, fuego, fuego,

getir. Kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta o

Bizdenci izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Kar

0: Türk sanat müziğinin ustalarından Sami Aksu'dan 1980'lerde dinlemeye alıştığımız Gözleri Aşka Gülen, günümüze değin birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı.
1: Gözlerin ömre bedel, ah ne güzel ne güzelsin sen.

Ebru Gündeş'in 1999'daki albümünün adı ve çıkış parçasıydı Dön Ne Olur. Gündeş'in albümünün tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmesi belki kötü bir hatıraydı. Ancak

Gülşan 2000'li yıllarda gerek sahnelerde gerekse dizilerde fırtına gibi esiyordu. İşte o parlak günlerinde yıl 2005'i gösterirken ikimize birden şarkısını yayınladı ve şarkı top.

0: caddeler.
1: Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın klasikleşen eserlerinden de Aç Kapıyı. Sanatçı bu şarkı için stüdyoya girdiğinde takvim yaprakları 1977'yi gösteriyordu.

2025'in ikinci günü milyonlara şarkılarını emanet ederek bu dünyadan ayrıldı Ferdi Tayfur. Gözyaşları sel oldu arabesk müziğinin abinin arkasından. Tayfur'un kült parçalarından biri kuşkusuz 1990'da hayranlarıyla buluşturduğu Hatıran Yeter'di. Vefatından sonra da en çok söylenilen eserlerden oldu.

rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, 1992 yılında müzikal mirasından önemli bir şarkıyı söyledi. Islak ıslak sözleriyle ve ustanın güçlü, içten yorumuyla şarkı

Anadolu Rock'ın genç temsilcisiydi Barış Akarsu. Yalnızca 3 yıl süren profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi edindi. Onun sevilmesinde ıslak ıslakı yeniden yorumlamasının payı kuşkusuz fazlaydı. Barış Akarsu, Cem abinden

fantezi müziğin efsanesi Ferdi Özbeğen, bestesi Gülden Karaböcek'e ait Dilek Taşı'nı yeni yeni tanınmaya başladığı 1977'de seslendirdi.

0: gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 10 yıl sonra Gülden Karaböcek dilek taşını ilk kez 1987 yılında rol aldığı şarkılarıyla aynı adı taşıyan filmde söyledi.

jenerasyondan Eda Baba 2021 yılında Dilek Taşı'nı kendi yorumuyla seslendirdi ve de 1970'lerin ambiyansında bir de klip çekti. Bu güzide şarkı daha çok sanatçı tarafından coverlanacak. Bizden söylemesi.

masmavi kumsalları, vahşi kanyonları ve ejderha kanı ağaçlarıyla Sokotra Adası, yeryüzünün kayıp bir cenneti sanki. Hint Okyanusu'nun ortasında kalan ve 7 milyon yıl önce Afrika kıtasından kopan Sokotra Adası, bambaşka bir deneyim için en ideal destinasyonlardan.

benzersiz bitki ve hayvan türleriyle ünlü ve dünyanın en tuhaf adası olarak da bilinen Socotra, 800'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor ve çoğu endemik, yani yalnızca bu adada bulunuyor.

Sokotra Adası'nın simgelerinden olan ejderha kanı ağacı ise şemsiye şeklinde ve de reçinesi geleneksel ilaçlarda ve boyalarda kullanılıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ada, Binbir Gece masallarında da Mutluluk Adası olarak geçiyor.

0: Bazen bir filmin başrolü filmin geçtiği şehir olur. Rastlamışsınızdır çok defa. Filmin heyecanlı olay örgüsü, karakterleri ve sizi alıp götüren hikayesi bir yana, kentin kendisinin filme ruh katan ana ögelerden biri olduğunu anlarsınız. Sevgili izlenci izleyicileri, sizin için başrolünde şehirlerin olduğu, içinizdeki o şehri keşfetme isteği uyandıracak filmlerden bir seçki hazırladık. Roma Tatili 1953 yapımı bir William Wyler filmi. Filmde Hollywood'un zarif aktristi Audrey Hepburn'ü Avrupa seyahatine çıkan genç prenses Anne, Gregory Peck'i ise paparazilik yapan Joe rolünde izliyoruz. Film, adından anlaşılacağı gibi 1950'lerin Roma'sında geçiyor. Audrey Hepburn'ün büyük bir çıkış yakaladığı, kısaca keşfedildiği film, hem harika bir aşk hikayesi hem de nefis bir Roma turu için izlenmeli deriz.
1: Kendine biraz zaman ayırmaya ne dersin?
2: Bir saat ayırabilirim.
1: Biraz risk al, tüm günü kendine ayır.
2: Hep istemiş olduğum şeyleri yapabilirim.
1: Ne gibi?
2: Siz bilemezsiniz. Ben hoşuma giden şeyleri yapmak isterdim bütün gün boyunca.
1: Saçını kestirmek ve dondurmayı
2: evet
1: mı?
2: Evet, ve bir kaldırım kafesinde oturmak, vitrinlere bakmak, yağmurda yürümek, eğlenmek. Belki biraz da heyecan.
3: Vay canına!
4: Vay canına!
5: Şuraya bak, vay canına!
0: 1984 yılında Sergio Leone tarafından yönetilen ve müzikleri dünyanın en iyi soundtrack albümlerinden biri olarak görülen İtalya-ABD ortak yapımı Bir Zamanlar Amerika'da filminde Robert De Niro, James Woods ve Elizabeth McGovern'la olumlu ve olumsuz yönleriyle 1980'lerin New York'unu keşfedeceksiniz.
5: Yaşasın, başardık!
3: Başardık.
1: Buraya gel Max.
5: Oh, başardık. Ah. Ah. Hayır, hayır, Max, hayır. Max. Max.

0: Pekala. Şu anda çetenin ortak para kasasını açmış bulunuyoruz. Bu paralar hepimizindir. Kimsenin şahsına ait değildir. Ve kazandığımız her sentin %50'sini buraya koymak üzere yemin edeceğiz. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Bir kez daha bakmak istiyorum.
3: It's not warm when she's away. 1999 yapımı Aşk Engel Tanımaz'ın başrollerinde Julia Roberts ve Hugh Grant var. Aşkın engel tanımayacağına ilişkin bir 90'lar romantik komedi klasiği olan film sizi Londra sokaklarında, parklarında muhteşem bir geziye çıkarıyor. Filmin sonunda o sokaklarda eminiz siz de yürümek isteyeceksiniz.

Paris'te Gece Yarısı. 2011 yapımı romantik komedi filminde Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni ve Michael Sheen gibi dev isimler rol alıyor. Woody Allen'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde sanki asıl başrol Paris'in. Zira filmi seyrettikten sonra ilk uçakla Paris'e gitmek isteyebilirsiniz bizden söylemesi.

0: kocasından kaçmak için Venedik'e giden Frank, yolda gizemli ve güzel Elise ile tanışır. Fakat bu tanışma tesadüf değildir. Angelina Jolie ve Johnny Depp'i buluşturan 2010 yapımı Turist, romantik gerilim türünde bir film. Turist'i izlerken büyüleyici Venedik görüntüleri de size eşlik ediyor.
1: Benimle gelmek ister misin?
2: Ne?

0: Venedik'e hoş geldiniz hanımefendi.
1: Çantım. Teşekkür ederim.
0: Çantaları.
1: Geliyor musun?

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak Diyanar raflarını sizler için inceledik. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı, Diplomat Yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor. TK Yayınları'ndan okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumaya amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Balat'e ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor.

istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu.

Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı.

Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çaklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.2 gram.

0,3 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar. E-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı.

Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Tüm sene çekiyoruz.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili

Obvandiyak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartım hadi.
3: Arabanı arabamla takoma. Değerinde
4: ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında. Bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlık
0: olarak. Dernek ne yapıyor?
2: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını taşıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
2: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda şubelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yani sıra yine çocuklara...
0: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
2: Toplantı, bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
0: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
2: Evet, değil mi? Bizim derneğimize üye oluyorlar ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Onu Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın Bugün Peki, de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
0: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
2: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
0: Yani sürat farkı mı var?
2: Hem sürat farkı var hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
0: Ne dalları var pediatrinin?
2: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
0: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
2: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk romatizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
0: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, o oldu bu oldu. Anlamaz, anlarsınız değil mi yani?
2: Şöyle ben...
0: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
2: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgi yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabilir.
0: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Onlar da daha çok ses çıkartıyor falan.
2: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt dallar var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı Özdemir İlter. Şöyle derdi. Doktorlar ikiye ayrılır. Çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O hocamızı da burada analım.
0: Evet. Siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
1: Doğru. 17 yıl bir havacılık daha doğrusu doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı, sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
0: Bu çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
1: Havayolu değil aslında.
0: Kitleleri yani havalimanı
1: işletmesi.
0: Diyelim.
1: Evet, orada da sonuçta kitleler, onlar için oluşturulan alanlar, sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız, bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
0: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
1: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
0: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
1: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten, normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak tarihin içinde kendinize oraya ait olarak, hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak, hissettirerek öğretiyoruz.
0: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
1: Aslında evet, yeni
0: çünkü
1: bir...
0: Çünkü dijital teknolojiyle falan herhalde.
1: Evet, dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak, öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün... tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu bir saptıyoruz.
0: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün işte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
1: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması
0: ya
1: lazım.
0: Bir hikaye yazılıyor sonuçta değil mi?
1: Tabii. Bir öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyorsunuz. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
0: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
1: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar. Onlarla
0: şeyde de yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
1: Evet.
0: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
1: Evet,
0: nasıl
1: Ayasofya'nın nasıl kuruldu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
0: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümde şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
1: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
0: yaşamadan
1: biraz
0: olmaz,
1: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini, nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, fetih, daha doğrusu fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
0: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak mı, yoksa oturup bir şey seyrederek mi anlıyoruz?
1: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getiriyoruz.
0: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
1: Bizde aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha camiyi gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
0: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
1: Turizm Bakanlığı himayesinde. Evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirketiz.
0: Başka ne şeyleriniz
1: bizim
0: var?
1: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deneyim müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deneyim Müzesi. Orada da Antik Kent'teki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
0: O da Efes'in yakınında değil mi?
1: Efes'in antik kentin içerisinde. Evet, evet. Hemen girişe çok yakın kapıya öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş oluyorlar.
0: Peki acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
1: Şimdi aslında
0: bütün müzelerin aslında deneyime dayalı olması
1: yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi aktarırken.
0: Yani yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
1: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda, hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
0: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
0: Şimdi kitabınız var sizin, Umudun Adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet.
0: Değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere bu?
2: İkisi için.
0: İkisi
2: biliyorsunuz
0: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti. Hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var. Bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz. Ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umudun Adı Çocuk diye yaptık.
0: Çünkü yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatayım sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle, Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus'u, Sisyphos'u yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladı. Bir diğeri de babacığımı, ben biraz önce de söz ettim. Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiğini dedi. Bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama mutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için öyle.
0: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
2: kesinlikle
0: böyle
2: doğru.
0: Sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan annesi ve babası onun ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor. Ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
0: Yani mesela futbol şeysi dediniz. O fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
2: Kesinlikle doğru.
0: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şeyi, yaşama bağlılıkları,

0: Hayata ona bakış şekli.
1: Bakış şekli. Hepsi o paylaşması, daha sevecen olması, hepsi çocuklukta ortaya çıkan şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
0: Bu fiziksel olarak da değil mi? Yani çocukken nasıl beslendi, nasıl yattı?
1: Onlar çok çok önemli.
0: Bütün tabii hayatının ki, şeklini belirliyor.
1: Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamak ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz. Ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla, her yerle de el ele bunları dile getirmeye
0: çalışıyoruz.
1: Peki mesela
0: çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kundağı sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar değil mi?
1: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca.
0: Neler? Yani mesela hangileri doğru?
1: 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
0: Fena
1: kız
0: bir şey mi tuzlama?
1: Ay, fena bir şey. Yakardı çocukları.
0: Yakardı
1: yani
0: çocukları.
1: Ben eskiden şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü yanan çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
0: böyle
1: veriyoruz.
0: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
1: yok,
0: falan.
1: Yok, eskiden de onlar.
0: Eskiden miymiş?
1: İşte kız çocukların bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
0: Yok, kafa sizi zor doldurmuş bilmem ne yatırırsa.
1: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren.
0: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
1: Yok öyle bir şey.
0: Reklamları çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
1: Doğru.
0: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
1: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey, ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
0: Evet. Müzecilikte doğru. Nedir durum?
2: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
0: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
2: çok
0: mi?
2: Çok farklı. Deneyim müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
0: okuma
2: olmaya başladı.
0: Okuma çok yavaş kalıyor artık değil mi?
2: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek.
0: Yani şimdi bir kitabı oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği. Yani
2: hepsini
0: giren
2: bir bilgi
0: miktarı çok fazla oluyor artık.
2: Kesinlikle.
0: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama. Kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
2: Evet, ama hala kitap seven çevirerek eline...
0: Ne kadar var yani bu?
2: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir taraftan daha çok biliyorsunuzdur. Yani bugün gazetelerin tirajları hani internet üzerinden okunması, televizyondaki kanalların... Yani
0: televizyonlar bile
2: her
0: kalmadı
2: şey
0: artık. Herkes
2: YouTube kanalları.
0: Birebir şeylere evet. Bakıyorlar.
2: Dolayısıyla her tarafa... yansıdı.
0: Peki
2: bu
0: müzeciliğe ilgi nasıl Türkiye'de?
2: Müzeciliğe ilgi çok enteresan bir şekilde yerli nin ilgisi var ama tabii ki yabancının çok var. Ama genç jenerasyonda bizim gördüğümüz son zamanlarda özellikle müzeciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor ama anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
0: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
2: Evet.
0: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
2: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada Kızılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık

0: açacağız.
1: Sahiden?
0: Evet. İlk Göbeklitepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik, özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbeklitepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı kassak, Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
0: Her tarafta daha her taraf kat kat daha kazılacak, bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini
0: yazmak.
1: Tarihi
0: yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi, bizdeki şeyler özellikle harem falan.
0: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
0: belki dizilerden de kaynaklı aslında. Evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
0: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl
0: bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
0: yani
1: her şey mi?
0: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları,
1: ses uzmanları. Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
0: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
0: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son
0: olmak çok zor.
1: Son kararı kim veriyor?
0: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım yaptığım işte. Bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Neden detaylarda gizlidir değil mi?
0: Neden detaylarda gizli? Doğru.
1: Evet. Evet, şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
2: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.
1: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler, yoksa romatizma için mi? Ne için?
2: Şimdi ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı.
1: Romatizmaya
2: olan
1: gelelim. Şimdi romatizma çocuklar normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava, yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor bu?
2: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren, koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
1: Nedir romatizma, mikrobik bir şey midir mesela?
2: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemleri de kendiliğinden oluşan, otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıklar.

0: aralıklarında görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evliliği oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanına bunu övünerek söyleyebilirim. Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
1: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına
0: çok
1: nasıl?
0: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimizde dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
1: Ne üretiyoruz mesela? Ne tip şeylere çözüm bulduk mesela?
0: Örneğin şimdi iki gün sonra Türkiye'de Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrılarıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var. Çocuklarda otoimmün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
1: nadir
0: çalışmalar.
1: Nadir hastalıklar var. Çok
0: nadir iyi. Hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
1: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle hastalık trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
0: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
1: tam ne olduğu?
0: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim. Bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizin aracılığınızla aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
1: yani,
0: insanlar
1: aşı, var. Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtı? Tam bakılmış mı bunlara?
0: Tabii ki var. Hepsinin. Şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
1: Tamam, mesela,
0: etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
1: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp şavullayıp gittiler yani. Şimdi ondan sonra konuda, bu aşı sorgulaması
0: yok,
1: başladı.
0: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
1: Ama ondan sonra çok doğru çıktı.
0: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz. Bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerinde denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
1: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
0: Hatta COVID aşılarıyla ilgili.
1: COVID'de dediler
0: 10
1: bir yılda.
0: Yok. Ha? Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Ha. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşılarıyla ilgili, hepatit aşılarıyla ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
1: Yani aşılara, aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan
0: kesinlikle
1: bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence
0: kesinlikle bilim yani zaten bunu öngörüyor.
1: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı, bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru.

0: Doğru değil mi?
1: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak, var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak. Yani,
0: onun için,
1: yani mesela... bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim. Bulduğunuz şeyin doğru olmayacağını kanıtlamak.
0: Yani mesela grip aşısı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Grip aşısını... Bu viroloji işini iyi bilenlerin hiçbirisi çalışmaz diyor. Çünkü RNA aşılarının daha siz o aşısını yapana kadar mutasyona uğruyor ve geçersiz. Yani Covid de buna dahildi. Hani bunu söylüyorlar ama her yıl insanlar gidip o grip aşılarını oluyor hala.
1: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her yıl oluyorum grip aşısını. Her Ekim'de grip aşısı gelir gelmez cerrah bir şeye.
0: Oluyorum. Geçmişteki virüslere yönelik bir öngörüye
1: yani
0: yönelik.
1: Onu öngörüyor veriler. Ha. Şey de var. Yine güvenlik açısından da söyleyebilirim. Romatizmalı çocuklarda çok merkezli bu yıl yayınlanan bir çalışmamız var. Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
0: O cross şeyleri var yani.
1: Karşılıklı olarak yapıyor. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
0: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocukları hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu. Aşı da olabilir, her türlü tedavi. Bunları sorgulama hakkını
1: kesinlikle
0: da
1: var.
0: Şey yapmamak lazım yani.
1: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizmal bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
0: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
1: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
0: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
2: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ni ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk... İşte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audiovisual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
0: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
2: Organize olanlar var. Evet, angaje. Bir taraftan yeni öğrenen, duyanlar, onlarla da çalışmalarımız oluyor. Okullar da ilgili. Ağırlıyoruz her geçen gün artarak.
0: Peki bu deneyime dayalı müzeciliğin illa bir yeri olması lazım mı? Yani tamamen sanal, bir sanal gözlüğü evde takıp falan yapamaz mıyız?
2: Tabii ki. Aslında birçok yöntemler var. VR gözlükler diyoruz.
0: VR gözlüklerle
2: siz hikayeyi dinleyip seyredebiliyorsunuz. Ama hiçbir zaman tabii ki 7 metre tavan yüksekliğinin, 9 metre tavan yüksekliğinin olduğu yerde.
0: Ama oraya gidemeyen etrafta, birisi için.
2: Oraya gidemeyen birisi için... Tabii ki o bir yöntemdir ama ağırlıkta hani müze ortamında eserlerle, eserlere yaklaşıp onları görmek, onlarla hikayeyi bütünleştirmek çok daha farklı. Ama tabii ki o da bir yöntem. Sonuçta teknolojinin sunduğu güzel özelliklerden
0: yani
2: bir tanesi.
0: Bütün müzeler dolaşılıyor artık galiba,
2: biz
0: değil mi?
2: Mesela şunu yapıyoruz. Şimdi Ayasofya ve

0: Kariye camilerinin ziyaret alanları var. Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere yarım kalmış bir eser dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir insanlar tamam gidiyorlar, çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
0: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. Bütün bunlar seansı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shopumuz var, özel gene tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı
0: şimdi,
1: değil mi yani?
0: Müze dışında belki açılan yerlerle evet, ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren, özellikle bizim yaptığımız müzelerde tabii kulaklıkla giriyorsunuz, orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
0: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela
1: ağırlıyor.
2: Ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken, arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir kimseniz siz?
1: Ya sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii ki inceleceğiz. Şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten...
1: Siz yine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ya?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. Dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelsin diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz tabii ki, iğne yapmadan olmaz, bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi?
2: İşte,
1: dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
0: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu uçtu uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun? Şeker mi?
2: Oyuncak veriyoruz. Cerrahpaşa şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama Cerrahpaşa'da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak, cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları, Şirin Nereden Küçük Karabalığa, Kayıp Balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar oluyor. Sizi bir sevdi mi? Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri değişiyor.
1: Peki o da
2: değişiyor.
1: Çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsunuz.
2: Öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bakamayacağız sana. Reçete yazamayacağız. Çocukluktan erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız. Ama. Yani başka birini...
2: Yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşılacakça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
2: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
2: Sizce?
3: 27.
2: 25.
1: 25
2: yani
1: mi?
2: %25 Türkiye'de akraba evliliği.
1: Bilerek söylediniz.
2: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçiş hastalıkları biz çok fazla görüyoruz.
1: Öncelikle yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor öyle soralım.
2: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye, nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli, iyi bir hava, iyi beslenme.
1: Rutubetsiz bir ortam galiba.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Onlar.
1: Güneş alan bir ortam.
2: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
2: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiçbir anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha kesinlikle yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
3: evet,
1: daha yönelik olması
3: zaten
1: lazım.
3: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz biz müzelerimize. Her zaman kapılarımız açık.
2: Evet.
3: Çok mutlu oluruz biz de.
2: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
3: Çok mutlu
2: biz
3: oluruz.
2: Biz onları getirirsek de çok mutlu olur. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
3: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
3: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Uyarlığınız için.
3: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Daime Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken

Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir.

yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Tanrı Misafiri Ciğerim,
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Yine Türkiye'nin önde gelen bir kadını, bir iş insanını ağırlayacağız. Ve elbette farklı alanlarda neler yapıyor, kadının başarısı, acaba önümüzdeki dönemde genç kadınlara nasıl örnek oluyor, bunların hepsini konuşacağız. Hülya Gedik konuğumuz olacak. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Hülya Hanım, öncelikle bir sizi tanıyalım mı? Hülya Gedik kimdir? Eğitimi nedir? İş ve eğitim hayatı nasıl geçti? Bir önce sizi tanıyalım.
1: Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı'nın İngilizce bölümünden, master programından mezun oldum. Daha sonra kısa bir süre Pricewaterhouse'da çalıştım ki o dönemde geldiler, öğrenciler arasında seçmişlerdi. Ben de onlardan bir tanesiydim. O da güzel bir deneyim oldu. Kendi aile şirketimize başlamadan önce, ki tavsiye ediliyor biliyorsunuz, farklı şirketlerde de çalışılması. Daha sonra aile şirketinin çeşitli bölümlerinde, ki çocukluğumda da çalışıyordum. Yani paketlemeden, santral memurluğundan, daha

0: sonra tabii ki üniversiteden mezun olduktan sonra da yönetim kadrosunda ilk önce iç pazar satışla başladım. Daha sonra ihracat yoktu ve ihracatı kurdum bizim holding şirketimizde. O tabii benim aile şirketi olduğu için babamın gözüne girmemde de çok önemli bir rol oynadı. İhracatın başarılı bir şekilde, hızlı bir şekilde, aslında belki o zamanki konjonktür de çok yardım etti. Hızlı bir şekilde başarılar da elde ettik. Büyük satışlar yaptık ki çok aslında ihracat konusunda gideceğimiz yol vardı. Çok başındaydık. Ve bunu kurmam ve daha sonra tabii ki diğer holding şirketlerinde de ihracatı başlatmam iyi oldu. Tabii ki müteşebbis ve aynı zamanda çok çalışkan bir babanın kızı olduğum için de hayatım boyunca mezun olduktan sonra veyahut ondan önceki yaşamımda da hep çalıştım.
1: Peki nasıl girdiniz holdinge? Yani babanız hadi gel kızım gidiyorsun mu, benim yanıma geliyorsun çalışıyorsun mu dedi, yoksa siz mi istediniz gitmeyi?
0: Şimdi aile şirketlerinde öyle olmuyor bir kere. Aile şirketlerinde sanki bu yazılmış bir kanunmuş gibi benim kızım çalışacak diye zaten yıllar boyunca siz ilkokuldayken bile söylenilen bir şey ve o sizin artık beyninizin bir köşesine yerleşiyor ve sorgulama ve hayatta herhangi bir şekilde orada başka bir yorumda bulunmak imkansızmış gibi, belki benim dönemimde öyleydi ve ben de kurulu bir robot gibi olması gereken bir şey olarak başladım. Yani kızım gel başlayalım veyahut da birlikte değil, mezun olduktan sonra otomatik olarak orada başlanacağı zaten hani kadermiş gibi yazılıydı benim için.
1: Ama siz de herhalde başka bir şey düşünmediniz.
0: Düşünmedim ve sadece düşündüğüm şuydu, hani bu koltuğa babam beni oturttu, babam sayesinde burada oturuyorum, hakkını vermem lazım. Ben babam için değil veyahut da babam sayesinde değil, kendi yeteneklerimle, kendi şimdiye kadar görmüş olduğum eğitimle ve tabii ki hırsımla burada olmam lazım diye hep bunu kendime böyle bir yük edindim aslında. Hani geriye bakınca aslında şunu görüyorum ki kendime de çok zalimce davrandığım dönemlerim de oldu. Hep bir hakkını vermek istedim oturduğum koltuğu.
1: Ve aslında sizin holdingin işleri biraz daha böyle tabiri caizse erkek işi diye bakılan işler değil mi? Hangi sektörler var? Bize biraz onu da anlatın lütfen.
0: Evet, biz hani evet o tabir tabii biz kadınlar tarafından artık özellikle günümüzde erkek işi demek istemiyoruz. Çünkü cinsiyet ayrımı olmaması lazım. Her işi kadınlar da yapar prensibiyle hareket ediyoruz. Biz dünyanın önemli önde gelen kaynak şirketlerinden birisiyiz. Şu an Hendek'te 250 dönüm üzerine büyük bir kompleks içinde çok çeşitli saf malzemesi üretiyoruz. Kaynak konusuyla ilgili. Kaynak işte elektrotlarıyla başlar. Daha sonra gaz altı kaynak telleri, toz altı, özlü tel derken bir de kaynak makineleri kısmı, otomasyon kısmı. Biz epey böyle yelpazeyi büyüttük kaynakta ve bir çatı altında bu kadar çok farklı ürünü üretebilen şirket sayısı bizim sektörde çok az. Biz o azlardan bir tanesiyiz. Dünyada daha az, global firmalar arasında. Hani Avrupa'nın ilk onuna girebiliriz. Ölçek olarak üretim miktarı ölçeği ve tabii ki cirosal olarak da. Kaynak bizim amiral gemimiz ve biz hepimiz kaynaklı büyüdük. Çünkü babam Türkiye'nin ilk kaynak mühendisi. O zamanlar eğitim yurt dışında yapılıyordu. Babam Almanya'da mezun olup Türkiye'de, hatta Tülomsaş'ta ilk işe başlayıp o zamanın projesi olan devrim arabalarında kaynak mühendisi olan çalışan bir mühendisti. Bizim kaynağın yanı sıra dökümhanemiz var. Yine onu da Hendek'e taşıdık. 100 dönüm üzerine. Bu dökümhanemizde kum döküm, hassas döküm yöntemiyle, iki farklı yöntemle döküm yapıyoruz. İşte otomotiv sektörüne yine ürettiğimiz vanaların gövdeleri, pompa gövdeleri,

0: çeşitli parçaları döküyoruz ve akışkanlar sektöründe de vana üretimimiz var. O da 1965 senesinden beri yapıyoruz. Kaynak bu sene 62. yılını kutluyor. Epey köklü ve eski bir şirketiz Türkiye pazarında. En son 2 sene önce de havacılık sektörüne girdik. Ve orada şimdi yavaş yavaş bir oluşum içindeyiz. Bunun yanı sıra bir de vakfımız var bizim için. Biz küçük bir aile olduğumuz için bir vakıf kurmuştuk 1990 senesinde. İşte 30. senemizi de kutladık. O vakfımızın çatısı altında da 2011 senesinde İstanbul Gedik Üniversitesi'ni kurduk. Bakıldığı zaman biz şöyle 5 farklı sektörde oluyoruz ve üniversitemizde işte 10 bin öğrencisi var. O da Pendik'te kampüsümüz. Çeşitli bölümlerimiz var. Meslek lisesi okulumuz var. 6 tane fakültemiz var. 10 bin civarında öğrencimiz var. Güzel doktora programlarımız, lisans, yüksek lisans programlarıyla devam ediyor. Başarılı bir şekilde de ilerliyoruz.
1: Havacılık sektöründe ne yapıyorsunuz?
0: Havacılık sektöründe Türkiye'deki savunma sektöründe olan birçok kuruluşa ürünlerini yan sanayi gibi orada bir çalışma içindeyiz. Ama işi büyüteceğiz. Daha işin ağasında olduğumuz için hızlı bir şekilde ilerliyoruz orada da.
1: Sizi en çok üniversite mi heyecanlandırıyor? Böyle üniversiteden bahsederken daha bir gözleriniz parladı.
0: Şimdi üniversite tabii ki heyecanlandırıyor. Hizmet sektöründe ve gençler yetiştiriyoruz. Onun heyecanlandırmaması imkansız. Türkiye'deki ve yine yurt dışında, çünkü yabancı öğrencilerimiz de var. Gençlere dokunabilmek ve onların mesleklerini şekillendirebilmek ve iyi bir şekilde, donanımlı bir şekilde yetiştirebilmek gerçekten ulvi bir his veriyor bana. Ama beni hepsi heyecanlandırıyor. Hepsinin ayrı tadı var diyebilirim. İşte şirkete girdiğim zaman oradaki ürünün kokusu bana ayrı bir tat verir. Mutlaka gezmek isterim zaten. İşletmelerde üretimi görüp gezmek mutlaka severim de. Hepsi ayrı bir tat benim için. Öyle ayırt edemeyeceğim.
1: Peki özellikle şimdi önümüzdeki dönem için böyle hayalim şu, hedefim şu dediğiniz bir alan var mı?
0: Tabii ki ben ihracat çok önemli. Ürettiğimiz ürün sadece bizim Türkiye ile sınırlı değil. Yurt dışında da satılması lazım. İşte burada bu proje ve aynı zamanda hedefle başladıktan sonra biz 2015 senesinde Azerbaycan'da kendi sektörümüzle, kaynak sektörüyle ilgili bir üretim yeri açtık. Bu da çok heyecan verici bir durumdu. Çünkü hem Azerbaycan'da bizim konumuzla ilgili sektörde firma yoktu. İlk olarak da hem Türkiye'de metal sektörüyle ilgili ilk cengaver, böyle cesur yürekli biz olduk ve biz gittik oraya. Gerçekten kolay değil çünkü yurt dışında üretim yapabilmek. Daha sonra çeşitli satış ofislerimiz, satış yerlerimiz var. Şimdi Hindistan'da bir üretim, ortaklı bir üretim planladık. Anlaşma safhasında şu an. Ama bu sene içinde üretime başlayacağız gözüküyor. İnşallah her şey yolunda giderse. İş hayatı belli olmuyor biliyorsunuz. Bir anda farklı konjonktür de değişebiliyor. Ama şu aşamada uygun bir şekilde devam ediyor. Sırbistan'da bir şirketimiz var. Dubai'de bir şirketimiz var. Hindistan'da zaten ofisimiz vardı. Bulgaristan'da ve Hollanda'da da bir ofislerimiz var. Yani biz artık ortaklı bir firma değiliz. Biz hala çekirdek bir aile firmasıyız ve globalleşmeye çalışıyoruz. Ve yurt dışında çeşitli yerlerde, çeşitli ofislerde hem ürünlerimizi satıyoruz orada stok yaparak veyahut da farklı yerlerden de alım yapıp koyabiliyoruz. Biz özellikle şu an hani ne yapmak istiyorsunuz dediğiniz zaman uluslararası firma olma en büyük hedefimiz ve o doğrultuda zaten projelerimiz ilerliyor.
1: Çok zor bir dünya. Özellikle ticaret yapmak için de çok zor bir dünya. İş kadınları için daha da zor bir dünya gibi görünüyor. Özellikle uluslararası arenada böyle karşılaştığınız farklı hikayeler var mı acaba? Yani siz özellikle bu alanda gördükleri için şaşıranlar var mı?
0: Çok var tabii de ben yani babamın beni yetiştirmesi ve benim de belki kendimi o şekilde görmem hiç kadın olarak gocunmadım veyahut da bir eksik bir taraf olarak düşünmedim. Tam tersine her zaman için kendimi hem bilgimle hem orada isteğimle uluslararası pazarlarda iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum ama tabii toplantıda oturduğunuz zaman kadın olmanın vermiş olduğu iş hayatında olumsuz noktalar var. Hani ne diye sorarsanız bir kere sizin kendinizi karşıdaki erkeğe ispat edene göre ekside başlıyorsunuz. Hani bir şekilde orada konudaki bilginiz ve hakimiyetiniz çok çok önemli. Aksi takdirde karşıdaki kişi yurt dışında sizi çok fazla önemsemeyebiliyor. Orada kuvvetli durup bilgi ve duruşunuzla karşı tarafı o duyguyu geçirebilmeniz gerekiyor.
1: Önce ön yargı kırmanız gerekiyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet. O belli bir süre alıyor. Ama ondan sonra iyi ilerliyorsunuz diyebilirim. Bunu çok yaşadım çünkü.
1: Peki sizin için hayattaki dönüm noktası neydi?
0: Birçok dönüm noktalarım var. Tabii babamın vefatı diyebiliriz. Hani babamla evet 2012 senesinde babamı kaybettim ve 25 sene birlikte el ele şirketi yönettik. Babam çok vizyoner bir babaydı ve uzağa öngörüsü de fazlaydı. Kendisi hayattayken beni yönetim kurulu başkanı yaptı. Onun için benim için de rahattı vefatından sonra işleri idare edebilmek. Tabii bir de çekirdek kadronun hani hala güvenip benimle birlikte yola devam etmesi de önemliydi. Hani bu aile şirketlerinde çok önemli çünkü kurucunun vefatından sonra bir böyle bir sallanma veyahut da kardeşler arasında diyelim bir farklı ayrımlara gidilebiliyor veyahut da baba yaşarken de olabilir. Ama en güzeli babanın hani orada kimle gidecek olduğu, yola kiminle devam edecek olduğunu seçmesi ve o şekilde de bunu yetiştirmesi o kişiyi çok çok önemli. Çünkü kolay değil şirketleri idare edebilmek ve tabii ki herkesin de baba da olsa çocuk da olsa farklı vizyonları ve farklı ekolleri var. Ben babam değilim, ben farklı yoldan yürüyorum. Ama yine de babamdan bana gelen ve esinlendiğim o müşfik ve çalışanına değer veren kültür bana da geçiyor tabii zaman içinde. Çok çok önemli, yani görmek çok önemli. Bu aile şirketlerindeki asıl oradaki ruh bence çok değerli. Çünkü diğer global şirketlerde o kaçıyor artık. Ama aile şirketlerinde o ailenin kültürü, ailenin vermiş olduğu yapı şekli ki bütün aileler farklı tabii. O aynı zamanda yönetilen şirkette de o ruh geçiyor ve daha samimi, daha çalışanını kollayan, çalışanın yanında olan, hatta sigortası olan bir durum haline gelinebiliyor. Ama o hani multinasyonel dediğimiz şirketlerde bunu rastlayamıyoruz. Daha çalışanını hani bir robot gibi muamele ettiklerini de gözlemliyoruz.
1: Şimdi aile şirketi demişken Türkiye'de özellikle aile şirketlerinin işte dördüncü kuşağı kalanı hatta belki üçüncü kuşağı kalanı bile çok az maalesef. Siz şirketin devamı için neler yapıyorsunuz?
0: Çok haklısınız. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yok. İstatistiklere göre hani birinci kuşak kuruyor, ikinci kuşak bir heyecanla götürüyor. Götüremeyenler de var. Üçüncü kuşak bakıldığı zaman başarılı olamıyor. Tabii yetiştiriliş çok önemli burada. Üçüncü kuşak daha bir refah içinde yetiştirildiği için ve çok da ilgisi yoksa şirketlere karşı ilgisi de kaybolabiliyor. Benim iki tane kızım var. Kızlarımı tabii yetiştirdim. Onlar artık büyüdüler. İkisi de üniversite mezunu.

0: Onların da benim arkamdan gelmelerini arzu ediyorum. Ben onlara bir girişim, birlikte bir girişimde bulunduk. Üçümüz birlikte. İşte Nişantaşı'nda bir yeme içme sektörüne girdik. Ve Türkiye'nin ilk sağlıklı mutfağını orada hep birlikte açtık. Ama asıl liderler iki kızım. Onlar güzel bir şekilde yürüttüler. Tabii ki yeme içme sektörü de kolay bir sektör değil. Orada hani bir training, bir eğitim gördükten sonra kendi şirketlerimize gelmelerini bekliyorum ama bakalım ileriki günlerde ne gösterecek. Şu an için hani ben de hala dört elle sarıldığım için ve onların da tabii çok ilgi duydukları da bir kol olmaya başladı bu yeme içme sektörü. Onun için gelecekler diye düşünüyorum.
1: Peki hayatta rol modeliniz babanız mıydı? Rol modeliniz
0: evet,
1: kimdi?
0: Evet, kesinlikle. Yani babam çok yönlendirdi beni. Hani benim babam gerçekten kadına değer veren, ki Anadolu'dan gelen, biz Uşaklıyız. Anadolu'dan gelen fakat batıya dönük bir hayat anlayışıyla beni güzel bir şekillendirdi. Kesinlikle babamdı.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Hayatta en başarısız olduğum an şu anda dediğiniz bir an var mı?
0: Ya da başarı zaten izafi. Yani siz karşıdaki kişiyi başarılı bulursunuz, karşıdaki kişi kendini başarısız bulabilir. Fırsatlar tabii, yani o doğru yerde doğru fırsatı kaçırmamak da çok önemli. Çok fırsatlar geliyor bizim ölçekteki firmalara, çok çeşitli fırsatlar geliyor tabii. Bunları görebilmek, anında cevap verebilmek, anında bu iş, o fırsatı yakalamak çok çok önemli. Hani başarı dediğimiz konu zaten devam çıtayı yukarıya koymak ve ona ulaşabilmeyi sağlamak. Tabii ki insanın hayatında çok başarısızlıklar var. Ama iyi ki de var o başarısızlıklar. Çok şey öğretiyor başarısızlıklar. Ben de çok başarısız olduğum zamanlar ve çok kendimi kötü hissettiğim zamanlar oldu tabii ki.
1: Ne yaparsınız peki başarısız hissettiğinizde? Ağlar mısınız ya da başka bir şey mi yaparsınız?
0: Ağlamak tabii bir sadece zaman kaybı diye düşünüyorum. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani ben özellikle kendimi izole edip o konuya konsantre olup önümde şu an bir sorun var, onu nasıl çözebilirim'e odaklanırım. Yani benim çözmeye çalışırım sorunları ve başarısızlıkları. Çözebildiğim noktaya kadar orada kendimi iyi hissedene kadar çözmeye çalışırım. Çoğunlukla da yalnızım zaten, iş hayatında da o şekilde olduğu için kendimle çok böyle yüzleştiğim ve kendimi tabii ki keşke böyle yapsaydım demek yerine hani nasıl acaba bunu düzeltebilirim, nasıl telafi edebilirim üzerine çok kafa yorarım.
1: Neyle rahatlarsınız peki? Yani sizin için tatil, rahatlamak nedir?
0: Benim için rahatlamak yalnız kalmak, kendimle kalmak ve kendimle işte çeşitli uzun yürüyüşler yapmak beni çok rahatlatır. Anca ben öyle kendimi daha rahat hissediyorum. Birisiyle sohbet veya dertleşmek değil benim için. Ben nedense öyle yetiştim belki, veyahut da karakterimde var. Kendi derdimi kendim çözmeyi daha çok seviyorum.
1: Peki, şimdi kadınlarla ilgili de aslında şirkette, holdinginizde önemli bir paya sahip, önemli işler yapıyorsunuz. Bir kere hani bir oranı söyleyelim, istihdam, kadın istihdam oranınız nedir, yönetici oranınız nedir diye sorayım. Ve tabii kadınlar için neler yapıyorsunuz özellikle?
0: Bir kere her şeyden önce kadınların çalışma hayatında sayıların artması için çok uğraşıyoruz. Bizim metal sektöründeyiz. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi kadınların çok tercih edilmediği veyahut da kadınların tercih etmedikleri bir iş kolları içindeyiz. İşte kaynak, döküm, vana dediğimiz zaman, havacılık dediğimiz zaman kadınlar çok tercih etmiyor. Tabii ki bunun aynı zamanda şimdi mavi yaka demiyoruz, işletme içi çalışanlar diyoruz. İşletme içi çalışanlar ve ofis çalışanlarımız, beyaz yakalarımız var. Biz toplam baktığımız zaman hem işletme içinde hem ofiste çalışanlara %30 civarında bizde kadın çalışanımız. Yönetim

0: oralarda da iyi kazançların olabileceğini bir şekilde gösteriyor olabilmemiz lazım.
1: Şimdi aslında hani çok aranılan ve son zamanlarda da gerçekten hani pek çok iş insanının böyle hani çok yüksek maaşlar vermeme rağmen, ücretler vermeme rağmen bulamıyorum dediği kaynakçı konusunda siz kadınlarla çözüm bulmaya başladınız.
0: Evet.
1: O projenizden de biraz bize bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Ben tabii babadan kaynak mühendisi olan bir babanın kızı olduğum için ve kaynak ürünleri üreten bir şirketin de başında olduğum için ve kadının çalışan sayısının da artmasını arzuladığım için kadın kaynakçı yetiştirmeyi çok uzun yıllar önce kafama koymuştum. Bundan 5-6 sene önce biz bu böyle bir girişimi vakfımızın çatısı altında başladık. Niçin kadın kaynakçı olmasın? Ve bazı makalelerde de gazetelerde okuduğum Bangladeş'ten kaynakçı getirdik, Çin'den kaynakçı geliyor gibi yazılar da okudum. Yani bizim bu kadar ülkemizde hem istihdam sorunumuz var, iş olanakları bulmaya çalışıyoruz. Niçin yapmayalım diye yola çıktık. Ve şu an kendimiz istekli olan veyahut da bir şekilde meslek sahibi edinememiş kadınlara kaynakçı mesleğini öğretiyoruz. Bence çok güzel ve ezber bozan da bir meslek ve kadın gerçekten çok da başarılı oluyor bunu yaptığı zaman. Kaynakçı konusunda çok da başarılı oluyor ve bu çok yayıldı. Yani şimdi İstanbul işte hem Gedik Üniversitesi hem de Gedik Eğitim Vakfı ile başladığımız bu bizim projemiz. Şimdi bütün Türkiye'den de hem istek geliyor, talep geliyor, çeşitli sanayi veya ticaret odaları bu konuda. Onlar da gönüllü olarak kadınları kaynakçı olarak yetiştiriyorlar. Bize talep ediyorlar. Biz de çok seve seve bu konuda kadınlara yardımcı olmak istiyoruz. Bence Türkiye'deki açığı da kapatacağız. Çünkü endüstriye baktığımızda kaynak konusu her tarafta vardır. İki metalin birleşmesi için kaynağa ihtiyaç var. Ve bunu kadın erkek yapabildiği kadar kadın da yapabilir. Burada bir pozitif ayrımcılık kadınlara yapmak istiyoruz ve çok sayıları da arttı kadın kaynakçıların.
1: Kadınlara yönelik aslında başka projeleriniz de var değil mi? Ürettiklerini bir şekilde pazarlayabilmeleri
0: evet,
1: için de imkan sağlıyorsunuz.
0: İstanbul Gedik Üniversitesi'nin kadın merkezimiz var. Biz kadın işleri ve kadınların sosyal işlerde faal olmaları ve bu eşitsizliği, her fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bir merkezimiz. Burada özellikle bizim bulunduğumuz Pendik Belediyesi ile yerel belediyelerle de işbirliği yaparak kadınlara ürettikleri ürünü pazarlayabilmesi için çeşitli web sayfaları tasarımı, hazırlanması ve bu konuda da kendilerine satış konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde Gedik Eğitim Vakfı'nın 30. yılını kutladınız.
0: Evet.
1: Ve orada çok dikkatimi çeken bir nokta da aslında engelli çocuklara verdiğiniz destek. Biraz bize ondan da bahseder misiniz? Yani onların da hayata katılabilmesi için çünkü önemli destekler veriyorsunuz.
0: Evet, bunu uzunca yıllar öncesinden başladık. Tabii ki şimdi pek engelli de tek söylemek istemiyoruz. Özel gereksinim çocuklarımız
1: evet, öyle diyelim, tabii
0: diyoruz. Özel gereksinim çocukları evde oturuyorlar ve anneler babalarıyla birlikteler. Biz ne yapıyoruz? İstanbul Gedik Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültemiz var. Buradaki hocalarımızla birlikte bu öğrencilerimizi yine yerel yönetimin Pendik'teki yerel yönetim belediyenin de katkılarıyla bir araya getirip spor faaliyetlerinde bulunduruyoruz. Çünkü bu çocuklar özellikle spor faaliyetleri değil de farklı faaliyetlerle kazanılmaya çalışıyor veyahut da oyalamaya çalışıyoruz ama spor pek aklımıza gelmiyordu. Biz yine bunu başlayalı bir 10 sene civarında oldu ve o çocukları çeşitli beden hareketleriyle bizim hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma içine girdik ve anne babalar da bu konuda çok mutlular. Çocukların da çok farklı yetenekleri var tabii, o ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir vakfımızın çatısı altında çalışmamıza devam ediyor.
1: Sanata

0: da ilgi gösteriyorsunuz.
1: Evet, yine İstanbul Gedik Üniversitemizde Gedik Sanat var. Bunu yine orada da nereden baksana epey uzun süredir yapıyoruz. Burada çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Özellikle her ay bir konserimiz oluyor Süreyya Operası'nda. Orada klasik müziğe biz çok önem veriyoruz ve hem toplumun hani bu konuda klasik müzik konusunda bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve aynı zamanda dinleme kabiliyeti diyelim hani kazanabilmesi için çok önemli. Öğrencilerimizi davet ediyoruz ve çeşitli bu konudaki yetenekli kişileri çıkartıp onların eserlerini de kazandırdık. Çeşitli eserler yazdırdık sanatçılara ve onların eserlerini de Cem Mansur bizim aynı zamanda oradaki şefimiz ve onun da bize gösterdiği yolda güzel klasik müziğe de katkılarımız oldu şimdiye kadar. Bence böyle de devam edecek. Hem de öğrencilerimize de büyük katkı oluyor.
2: Bir yandan böyle çok ciddi mühendislik işleri yaparken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini hiç ihmal etmiyorsunuz.
1: Rahatlatıyor ama bizi. Evet, evet. Bizim her zaman için vakfımız çok önemli. Vakfının çatısı altında bu biz zaten Gedik ailesi her zaman için bir elle verip öbür elle alıp bir elle vermeyi her zaman ilk edindiği için bunu da çok zevkle, gönüllü olarak yapıyoruz bu tip işleri de.
2: Bundan sonraki dönemde farklı sektörler olacak mı girmek isteyeceğiniz?
1: Farklı sektörlere girmek yerine işte çok çeşitli sektörlerdeyiz aslında. Yeme içmeyi de söyledim ki onlara pek değinmiyoruz. Daha çok yurt dışında büyümeyi hedeflenmek istiyorum. Yurt dışında çeşitli yerlerde yerelleşmek lazım. Biliyorsunuz işte Trump'ın da söylemiş olduğu bana gelin yatırım yapın yerelleşin. Artık bir şekilde globalleşmek var idi. Şimdi artık ülkeler kendilerinde yatırım yapan üreticileri ve yatırımcıları istiyor. Ve bu doğrultuda da biz çeşitli ülkelerde yatırım yapmayı planlıyoruz. En büyük yatırımı tabii kendi ülkemizde yaptık. Ama daha çok hem Türk markamızı yurt dışında tanıtabilmek, hem Türk kalitesini yurt dışına taşıyabilmek için. Çünkü nihayetinde kendi mühendislerimizle biz bu işleri gerçekleştiriyoruz. Benim şu an istediğim ve arzum daha çok ülkede var olabilmek.
2: Peki düşündüğünüz ülkeler var mı?
1: Şu an içindeyiz zaten. İlk önce onları belli bir kıvama getirip olgunlaştırıp ondan sonra daha farklı ülkelerde de büyümek istiyoruz. Şu an Avrupa bildiğiniz gibi bir resesyon içinde ve durgunlaşmış vaziyette. İşte üretim dediğimiz zaman işte bir Amerika çok kuvvetli, bir de Asya Pasifik ülkeleri çok kuvvetli. Hindistan, Çin zaten yarışıyorlar. Her zaman için Vietnam orada epey bir yatırımlar var. Suudi Arabistan şu an Suudi Arabistan ve Orta Doğu dediğimiz coğrafyada çok yatırımlar var. Oralara verebilmek için Türkiye'den üretip verebilmek lojistik olarak pek kolay olmadığı için yerelleşmek adına yakın coğrafyalarda olabilmek bizim için daha doğru olarak söylüyorum. Ama tabii ki know-how, teknoloji, ham madde zaman zaman hepsi Türkiye'den gidiyor. Ve böylelikle Türkiye ekonomisine de çok büyük bir kazanç kapısı da olmuş oluyor.
2: Hindistan da zor bir pazar değil mi?
1: Hindistan çok büyük bir pazar. Dünya nüfusunun en yüksek olduğu bir pazar. Onun için ve bizim sektörde de çok çeşitli firmalar var. Yani rekabetin çok güçlü olduğu bir pazar. Bu bakımdan zor. Tabii ki her yurt dışındaki ülke zor. Hindistan da zor. Ama özellikle zorlu ülkelerde başarıya ulaşabilirsek kazancımız ve kalıcı olmamız diyelim çok daha rahat oluyor.
2: Peki Hülya Hanım, şimdi bu noktada kadınların bundan sonraki dönem için, yani sizin işe başladığınız dönemle bu dönemki şimdi üniversitede genç kızları görüyorsunuz. Aslında hani o üniversite biraz da size o kuşakları da gösterme şansı oluyor.

0: Nasıl bir değişim var sizce? Sizin döneminizde iş hayatıyla şimdiki genç kızların iş hayatına giriş koşulları arasında.
1: Çok farklı. Şu anki gençler kısa sürede hızlı bir şekilde belli bir başarıyı yakalamak için uğraş veriyorlar. Fakat tabii ki bu iş çok kısa bir sürede olacak bir iş değil. Emek ve zaman harcamak gerekiyor. Daha bizim kuşak sabırlı ve temkinliyken şu an geldiğimiz işte Z kuşağı diyelim. Çok daha rahat hissedip kendini hızlı bir şekilde basamaklara çıkacağını ve oraya da ulaşmak için neler yapması gerektiğini devamlı sorgulayan bir nesil var. Biz daha itaatkar, daha hani söylemiş olduğum gibi sabırlı bir nesildik. Çok farklı. Tabii ki bu internetin getirmiş olduğu tabii ki bilgiye ulaşmak şimdi çok daha kolay. Hani okullarda da üniversitede de bilgiyi edinebilmek için hocanın yorumu çok önemli. Yani burada artık hocalarımızın da yorumcu olmaları gerekiyor. Çünkü diğer koşullarda bu ChatGPT'ler ve yapay zeka çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz ve teknoloji çok hızlı ilerliyor her alanda. Bu neslin çocukları olduğu için zaten aynı koşullarda değiliz. Yani koşullarımız çok değişmiş vaziyetteydi. Biz ansiklopedi karıştırarak araştırır ve bulurduk. Ve bulduğumuzda zihnimize yer ederdi tabii. Çünkü bir araştırma sonunda olduğu için. Bu genç şu anki gençler ise çok daha kolay bir şekilde her şeye ulaşabiliyorlar. Yani ondan dolayı işleri kolaymış gibi gözüküyor ama bu arada başarıya ulaşabilmeleri için de biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyorum ama tabii çok farklı bir kuşak.
0: Peki teknoloji dediniz. Teknoloji aslında artık şirketlerin içinde bulunması ve belki de sürekli değişimin içinde olması anlamına da geliyor. Siz neresindesiniz teknolojinin? Ne kadar dönüştürebildiniz şirketi, holdingi?
1: Oran olarak bilmiyorum ama bizim teknoloji devamlı gündemimizde olan bir konu. Dijitalleşme, otomasyon işletme içinde yapay zeka kullanımı ve bu özellikle şirket işletme içinde verimliliği ölçebilme ki bunları tutup eskiden endüstri mühendisleri yapardı. Şimdi ise yapay zekalarla almış olduğumuz yazılımlarla hızlı bir şekilde hem makinenin verimliliğini hem operatörün verimliliğini ölçüyoruz. Bunların daha yaygın olması lazım. Şirketimizde çok kullanılıyor. Ama işte o kadar ütopik ki yani işte karanlık fabrikalardan konuşuluyor. Daha o seviyeye gelebilmek, endüstri 4.0'a gelebilmek için yolumuz var. Çünkü bizim ürettiğimiz ürün hani söylemiş olduğum gibi 62 senelik bir firmayız. Konvansiyonel bir ürün üretiyoruz. Hani bu ürünü tabii değiştirerek ve çeşitli gelişime ve iyileştirmelere tabi tutarak her sene Ar-Ge çalışması yapıyoruz ama yine de ürettiğimiz ürün teknolojik ürün olmasına rağmen çok üst teknolojik ürün kısmına girmiyor. Fakat üretim şekli ve üretim modeli olarak dijitalleşme ve otomasyon ile verimliliğimizi de arttırmaya çalışıyoruz.
0: Bir yandan da sürdürülebilirlik konusu var. O
1: Evet.
0: da rekabetin çok yoğun olacağı bir alan gibi görünüyor. O
1: Kesinlikle.
0: alanda neler yapıyorsunuz?
1: Sürdürülebilirlik konusunda çevreye daha duyarlı olabilme, atık yönetimi ve iş yerindeki çeşitli hurda, fire ayrımı bu konuyla ilgili zaten çok uzunca senelerdir yapmış olduğumuz faaliyetler var ve bildiğiniz gibi Avrupa'ya ihracatta eğer bu sürdürülebilirliği gerçekleştiremezsek biraz zorlanacağıza benziyor. Geçen sene de bu güneş enerjisine yatırım yaptık. Bu da aynı zamanda sürdürülebilirlik projemizin dahilindeydi. Şimdi bütün işletmelerimizde güneş enerjisi vasıtasıyla kendi enerjimizi üretebiliyoruz.
0: Bu büyük bir avantaj sağlıyor herhalde, değil mi?

0: Evet, çünkü en azından gelen enerji faturamız azaldı ve böylelikle hem daha az enerjiye para harcamış olabiliyoruz. Fakat tabii yatırım yaptık. O yatırımın geri dönüşü de yine bir 4 sene gibi bir süre zarfında alacağız diye düşünüyorum.
1: Sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor galiba, değil mi? Yani bir şirketi ayakta tutmak için herhalde sizin de kendinizi daha fazla yetiştirmeniz, daha fazla öğrenmeye açık olmanız gerekiyor galiba.
0: Kesinlikle, tabii ki. O şart ve kendimizi o kadar çok hızlı değişiyor ki iş hayatı. Hem hani teknolojiden bahsediyoruz ama liderlik bile değişiyor. Yani liderliğe bakış, insanın idaresi büyük bir artık sanat olmaya başladı neredeyse. Çok zorlaştı. İşte yetenekleri bulmak ve yetenekleri doğru yere yerleştirmek liderin görevi. Fakat gerçekten zorlandığımız taraflar da olabiliyor. Ve liderlik anlayışı da aslında artık eskisi neydi? İşte böyle lider değil de yönetici vazifesindeydi. Ama şu an takımla birlikte el ele aynı hedefe doğru gidebilmek başarıyı getiriyor. Fakat her şeyin değiştiği gibi liderler de değişebiliyor. Hani yapay zekayı şunu istiyorum, ben liderde bu vasıflar istiyorum diye yüklediğiniz zaman ve şirketin sorunlarını da koyduğunuz zaman gayet güzel size cevap verebiliyor. Hani yarının belki yönetim kurulu başkanları kalmayacak diye düşünüyorum. Yani yapay zeka onu da yapabiliyor. Fakat oraya yorum katabiliyorsanız ve orayı yönlendirebiliyorsanız ve kendinize özgün bir hale koyabiliyorsanız orada marifet çıkıyor. Yani söylediğiniz gibi her şey değiştiği gibi liderlik anlayışı da değişiyor.
1: Peki özellikle biraz daha geçmişi düşünecek olursak, 18 yaşındaki Hülya bugün karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: O 18 yaşındaki Hülya'ya söyleyebileceğim tabii ki ben çok çalıştım, özellikle babamın vefatından sonra söylediğim gibi işte oturduğum koltuğun hakkını verebilmek ki her zaman için kendi içimde böyle bir challenge'dı ya, onu mutlaka yapmam gerekir diye düşündüğüm için kendimi biraz hırpaladığımı düşünüyorum açıkçası ve çocuklarıma belki yeterli zamanı ayırmayıp işime ayırdığımı düşünüyorum. Hani daha fazla belki kendime karşı da. Çünkü hayat dediğiniz zaman aslında bir bütün. Sadece çalışma yok. Yani onu iyi dengeleyebilmek lazım. Hayatın zaten en önemli bence kilit kelimesi denge. Yani hayatı kendiniz de sevmeniz lazım. İşinizi de sevmeniz lazım. Ailenize de yeterli zaman ayırabilmeniz lazım. Onu çok iyi böyle bir iyi bir şekilde zaman mühendisliği yapabiliyorsanız zaten orada gerçekten başarı dediğimiz kavram orada oluyor. Yani sadece iş başarısı değil, aynı zamanda hem çevrenize bir faydanız dokunacak, sadece kendinize değil, kendinizi de kul hakkını yemeden, aynı zamanda sorumluluğunu taşındığınız anne baba veya çocuklar, eşle ilgilenme durumunda kaçırmamanız gerekiyor. Hani bunların hepsini yaptığınız zaman hayatta başarılısınız demek, sadece iş hayatı değil bence. Hani bu anlamda belki hepsini zamanlamayı doğru yapamamış olabilirim. Şu anki aklım olsa biraz daha o tarafa da aile tarafına da daha fazla zaman ayırabilirim diye düşünüyorum.
1: Sistemleri var mı size bu konuda?
0: Zaman zaman oluyor. Kızlarımın oluyor. Özellikle küçük kızım, işte cumartesi doğru pazartesi işe başlayan bir anneyim ben. Böyle çılgıncasına ve o zaman beni yeter.
1: Doğum yapıp ikinci günde işe mi başladınız?
0: Evet. Cumartesi onun cumartesi doğum yaptım. Sonra babam hayırlı olsuna hastaneye gel dedi ki, aferin kızım dedi. Hafta sonuna getirmişsin doğumunu. Pazartesi iş başı dedi. Böyle babanın kızıyım. Ondan sonra ben de pazartesi iş başı yaptım. Normal doğumdu da. Onun için çok da zor olmadı. Fakat tabii ki kızlarım da diyor ki, yani bize de zaman ayırman lazımdı. Orada bazen sistem alıyorum ama onlar da alıştılar artık çalışan bir annenin kızı oldukları için. İnşallah onlar benim görüntümde de daha başarılı iş insanları olacaklar.
1: Umarım. Peki 10 yıl sonraki Hülya'ya ne söylemek ister?

0: 10 yıl sonra artık çalışma hayatından çekilirim diye düşünüyorum. Çünkü
1: daha gençsiniz
0: yani tabii ki insanlar koltuğu bırakmayı da bilmeleri lazım. Yeni nesle ve daha başarılı olabilecek diyelim veyahut da daha farklı yöntemlerle yürütebileceğini düşündüğümüz kişilere verebilmesi lazım. Onu yaparım. Yani çünkü her şeyin başına şirketi koyduğum için hani kendimi geri çekip daha sağlıklı veyahut da daha yeni yöntemleri de kullanabilecek ve ileriye bakan, projeleri olan, stratejik düşünebilen kişilere koltuğumu veririm diye düşünüyorum.
1: Dinlenmeye niyetlisiniz 10 yıl sonra.
0: Evet, dinlenme demeyelim ama ileriden bakabilmeyi, ki babam da öyle yapmıştı, söylemiştim konuşmamın başında. Yani biraz daha geride durup daha uzağa bakabilmek bence güzel bir şey.
1: Peki, iş hayatına hazırlanan gençlere ne tavsiye edersiniz?
0: Bir kere ne yapıyorlarsa, hangi meslekte olursa olsunlar, işlerini sevmeleri lazım ve işlerde kendilerine hedef koymaları gerekiyor ki kendi kendilerine hedef koymalı. Ben kendime hedefim var, 2025 hedefi, işle ilgili, kendi yaşamımla ilgili. Herkesin bu şekilde işe yeni başlayan gençlerinde hedef koymalarını olduğuna inanıyorum. Çünkü bir şekilde kendilerini çalıştırmaları ve onu aşmaya uğraşmaları ve onu aşmak için ne gibi hareket tarzı belirlemeleri, neler yapmaları gerektiğinde kendi kendilerine bulmaları bence en güzeli.
1: Çünkü her yıl mı hedef koyarsınız yoksa böyle belirli 5 yılda bir?
0: Her yıl. Evet. Kendi hedeflerim var yapmam gereken. Hepsini de başaramıyorum her sene ama hedef koyuyorum tabii. Büyük hedefler koyuyorum. Öyle küçük hedefler değil. Büyük hedefler koymam lazım. Yeni başlayacak gençlere de ülkemizin özellikle çok ihtiyacı var yeni yeteneklere, teknolojiden uzaklaşmamaları lazım. Şu an teknoloji zamanı, insana değer vererek ama bunun yanı sıra teknolojiyi de unutmayarak, yani teknolojinin de içinde olarak, yaşamlarının içine koyarak, iş yaşamlarında kendilerinin kariyerlerine odaklanıp başarıyı hedeflemeleri lazım tabii ki.
1: Kendi işini kurmak daha kolaylaştı mı sizce?
0: Bence değil. Çünkü riskler çok fazla var. Çok çeşitli, işte şu an zaten herkesin söylemiş olduğu değişim sürecindeyiz. Ve ekonomi, bulunduğunuz ülkedeki ekonomiler çok önemli. Tek başına olmak kolay değil. Tabii startuplar güzel. Oralara hepimiz yatırımlar yapmalıyız, yapıyoruz. Ama tek başına iş kurmak bence riskli diye düşünüyorum.
1: Sizin de destek verdiğiniz genç girişimler, startuplar var mı?
0: Bizim kendi üniversitemizin teknoloji transfer ofisi var. Orada gençler var, startuplar var. Ben destekliyorum onları da şu an herhangi bir startupta yatırım yapmıyorum.
1: Peki.
0: Ama yapabilirim tabii.
1: Peki şimdi bazı kelimelerimiz var aslında, anahtar kelimelerim size ne ifade ediyor? Onları sormak isterim. Kısa kısa cevaplar verirseniz ya da kelimeyle çok sevinirim. Başarı.
0: Başarı izafi.
1: Güç.
0: Bilgi.
1: Çocukluk.
0: Aile.
1: Aşk.
0: Tutku. Çocuklar.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Tutku iş hayatı benim için.
1: Aile.
0: Aile. Her şeyin başı. Vazgeçilmez.
1: Huzur.
0: Huzur. Huzur, sağlık. Yani huzurlu olmayınca hiçbir şey olmuyor. Huzur çok önemli.
1: Kadın?

0: Ailenin başı toplumda önemli bir cins. Olmaz yani, kadın çok önemli.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Sizin başarı hikayenizle, yaptıklarınızla umarım diğer kadınlara, diğer iş insanlarına önemli mesajlar da vermişizdir. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün Hülya Gedik'le birlikteydik. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gedik Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etive, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

0: Ne baha, gençlik başımda duman.
1: Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
0: Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldızdan

0: belki heyecan.
1: Güzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgili'ye de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu, Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak. İnanın.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

rock müziğini seviden ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış,

200'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayım piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeni

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı haline aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Ende Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre tazelenir.

0: ve beko.com.tr'de.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

0: açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: İnsanlık tarihindeki en korkunç olaylar bilinmeyen ve ürkütücü bir şeyle karşılaştığımızda yaşandı.
1: Bugün nadir bir kozmik fenomene tanık olacağız.
2: Bir UFO tespit edildi.
3: 470'i saat 10 yönünde.
4: Anlaşıldı, onu görüyorum.
5: Bir daha 50 yıl boyunca böyle bir meteor yağmuru göremezsiniz.
3: Koca çocuk 650, onu görüyorum.
2: Batıdan bir nesne atmosfere girdi. Şimdi Finlandiya'nın kuzeyinde. İnsanlar meteor yağmurunu izliyor.
6: Meteorda yapayalnız.
2: 477 tekrar et.
3: Çok büyük.
0: İnsanlar binlerce yıldır dünya dışı zeki bir varlıkla temas kurmayı bekliyor.
1: Tertanoma'da binaların üstüne tanımlanamayan bir nesne düştü. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz belli değil. Ifadeleri son gelişmelerin bir uzaylı istilası olduğunu doğruluyor. Buna rağmen yetkililer henüz...
6: Bu bir savaş değil mi?
7: Bundan sonra ne yapacaklarına bağlı.
6: Neden bahsediyorsun? Yaptıklarından sonra öylece oturup bekleyemeyiz. Onlar olmasaydı her şey yolunda giderdi. Vesveta hala hayatta olurdu.
8: Bırak Julia!
6: Hayır!
8: Sola!
7: Julia!
9: Sakın korkma.
7: Niyetlerini bilmiyoruz ve şimdi asıl görevimiz doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmak olmalı.
0: İnsanlık için eşsiz bir şans.
6: Beni kurtardı. Ona borçluyum.
0: İnsanoğlu hakkında daha fazlasını kim olduğumuzu öğrenebiliriz.
5: Herkes gibi olmadığını hep biliyor.
9: Transfer tamamlandı.
5: Bu şey vücuda göre ayarlanıyor. Asla çıkaramaz.
6: Anladım.
9: İletişime geçmemiz yasak. Teknolojimizin elinize geçmesine izin veremeyiz.
6: Minnettarlık, yalnızlık, aşk.
9: Sevgi ve nefret ölüm korkusunu yenmek için var. Eğer ölüm yoksa sevgiye ve nefrete gerek olmaz.
5: Onu seviyoruz.
6: Evet.
5: Benden onun için vazgeç.
6: Düşündüğümüz gibi değiller, bizden daha iyiler.
5: Bu bizim dünyamız.
9: Yaklaşırsanız her şey biter. Gemiyi vururlar.
6: Hepimiz ölürüz, bunu anlıyor musun?
5: İnsan, onun ne olduğunu bilmiyorsun. Julia!
6: Seni seviyorum.
5: Julia!
7: Ona ne yapıyorsunuz? Ona ne yapıyorsunuz?
10: Hakon sonsuza kadar yaşayabilirdi. Ama sevdiği için hayatından vazgeçti. Şimdi görevin sonuçlarını gözden geçirmeliyim. Dünyalarımızın geleceği buna bağlı.
6: İnsanlar eski hayatlarına dönemeyeceklerini söylüyor. Ben kesinlikle dönemem.
11: Eğer sevdiğimiz insanlar olmasaydı, evren çok fazla bir şey ifade etmezdi. Stephen Hawking.
12: Azimut ayarı. Anlaşıldı. 5 derece sağ. Destek motorunu kapat.
2: Kapatıldı.
13: 314 şu anda hesaplanmış rotada mısınız?
12: Kontrol ediyorum. Olumlu.
14: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknolojiyi deşifre etmeye çalışıyor. Bilim insanları sadece askeri alanda değil, tıpta, enerjide ve gemi yapımında da büyük değişimler yaratacak bir buluşun eşiğinde olabilir.
15: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknoloji.
14: Birleşmiş Milletler'in önerisine rağmen yabancı ülke uzmanlarını araştırmaya dahil etmeyen Rusya ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.
16: Çıkan sonuca göre belirlenecek.
17: Gelişmeleri yakında
18: reddedilmesi üzerine.
14: Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için derin uzayı izleyecek özel bir birim kuruldu. Havacılık ve uzay gücü uydularla göreve destek veriyor. Dünya dışı tehditlerden koruma biriminin yeni başkanı, havacılık ve uzay gücünden Kor General Valentin Lebedev'in
19: gezegenimizi koruyacağız.
14: Şangay zirvesinde alınan kritik karara göre dünya gezegenine tehdit oluşturabilecek tanımlanamayan nesneler yok edilebilecek. Olası bir saldırı durumunda karşılık verme gücüne sahip Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gerekli protokolü imzaladılar. 2 yıl önce Moskova'da ne olduysa hala belirsizliğini koruyor. Ancak bugün ortak çabalar sayesinde şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bundan böyle gezegenimize gelen nesneler mutlaka fark edilecektir.

0: hadi.
1: Evet. Sıkı tutun.
2: Nasıl? Evet
1: işte. Çekin.
3: Evet. Baltık Denizi. Hadi. Finlandiya.
1: Hadi.
4: Kuzgu. Evet. Yeni köpek balığı falan mı gördün?
5: Tamamını değil. Sadece yüzgecini görebildim.
0: Hey hadi.
3: Seni salak.
0: Yakala şunu.
4: Tamam.
0: Kuzgu. Kuzgu ne yapıyorsun orada? Kuzgu.

0: Aslında insan ve yapay zeka arasında neredeyse hiç fark yok. Elbette kişiliğimiz dediğimiz bireysel özelliklerimiz dışında. Bir şeyleri hissettiğimizi söylerken potansiyel çözümün farkında oluyoruz ama algoritmayı anlamıyoruz. Ve gerçekte de zaten her şeyi anlamak zorunda değiliz.
1: Nasıl gidiyor? Soruşturmada ilerleme var mı?
2: Bu gizli bir bilgi. Sana söylersem korumalarımın seni öldürmesi gerekir.
0: Sezgi bir mucize değildir. Dikkatle planlanmış bir stratejidir. Dostumuz Vitalik şanslı çünkü hala anlayamadığı bir sürü şey var.
3: Adını niye Vitalik koydunuz?
0: Arka sıralarda uyumak yerine 19 yaşında Ethereum'u keşfetseydin belki senin adını koyardık Maxim. Çok iyi. Teşekkür ederim Vitalik. Şu an benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama bu
2: çare olsa bacağını koparırdı.
0: Çok şaşıracaksınız.
1: Umarım çareyi bulursun.
0: Çünkü Vitalik herhangi bir fiziki teması övgü olarak algılayacak şekilde tasarlandı. Okşasanız da dövseniz de onun için aynı. Buna sınırlı algı deniyor. Tekrar ediyorum. Hiçbir yapay zeka insandan daha iyi olamaz. Çünkü insan zaten mükemmel bir yapay zekadır. Şimdilik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizden farklı olarak neredeyse ölümsüz olacaklar. Belki duygulara sahip olacaklar. Çünkü duygular karmaşık sistemlerin kaçınılmaz birer sonucudur. Yine de istenmeyen duyguları uygun protokollerle sınırlayabiliriz.
2: Ya biz?
0: Ne olmuş bize?
2: İstenmeyen duygularımızı sınırlandırabilir miyiz? Yumruk yesek de kuyruk sallayabilir miyiz yani?
0: Teorik olarak beynin belirli kısımlarına etki edip diğer kısımlarını engelleyebiliriz. Kendini kandırma, onlardan pek farklı değiliz. Pekala. Yakın gelecekte makineler sevgiyi ve nefreti öğrenecek. Sempatiyi...
2: Ölüm korkusunun üstesinden gelmek için sevgi ve nefret şart. İnsan ölümsüzse kimseyi sevmez.
1: Tanrım, seni rahatsız etmiyorlar mı?
2: Kimler?
1: Onlar.
2: Ha, 24 saat peşimde gezen adamlar mı yani? Neden rahatsız olayım ki?
1: Yulia bekle. Ben... Bak, sana uzun zaman önce söylemem gereken bir şey vardı ama bunu bir türlü yapamadım.
2: Ne o?
1: Dur biraz. Ben artık dayanamıyorum. Çok kötü hissettiğini görebiliyorum ve bence bu hiç adil değil. Demek istediğim, Yul... Ben...
2: Biliyorum Google.
1: Biliyor musun?
2: Elbette biliyorum. Ama arkadaş kalmamız daha güvenli.
1: ben gideyim artık.
2: Seni bırakırım. Bir tane daha al. Teşekkür ederim.
4: Bir tane de benim için al.
2: Merhaba baba.
5: Merhaba.

0: Hayır, görmen.
1: İyi günler Bay Valentin Yuriyeviç.
2: Merhaba. Orduya mı yazılacaksın?
1: Ben mi? Sadece teorik olarak. Gerekirse diye. Seçeneğim olsun.
2: Hayır, gerek yok.
1: Anladım. Teşekkür ederim.
3: Çan istasyonuna mı? Babaannenimi ziyaret edeceksin.
1: Hayır. Ofise gideceğim.
2: İşe mi başladın? Nerede?
1: Rus Telekom'da.
2: Dalga geçiyor olmasınlar.
1: Nasıl yani, anlamadım.
2: Adın Google ve Rus Telekom'da çalışıyorsun.
1: Sağa dönebilir miyiz acaba?
2: Sağa dönmemi mi istiyorsun? Hı-hı. Hı-hı. Böyle iyi mi?
1: Evet, sağ olun.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Tamam, bunu kullanacağım, sana veririm.
1: Görüşürüz yoldaş general. Bıraktığınız için teşekkür ederim.
4: İlk önce
3: tamam, bekleyeceğim.
4: İşimi halletmem.
3: Sen gelmeyecek misin?
4: Sonra bir şey değil.
3: Gerçekten mi?
5: Delikanlı.
4: Buraya bak.
5: Kimliğin.
4: Aha. Sen ne yapacaksın?
5: Bir plan. Tamam, işte. Geçebilirsin. Stajyer.
4: Neden olmasın?
2: Kaçmayı düşünüyorsan bir planım var. Hemen korumalardan kurtulup sana estetik ameliyat yaptırırız. Saçını tıraş ettiririz.
6: Burada durun.
7: Anlaşıldı.
2: Seni rahibe kılığına sokup Moğolistan'a kaçırırız. Sonra da küçük atlarda Tibet'e, oradan da izini kaybettirip Japonya denizinden doğruca Kamçatka'ya. Bir süre sosyal medyasız kalacaksın. Aha. Ama gideceğin yerin doğası olağanüstü güzel.
3: Harika teklifin için sağ ol baba. Gerçekten ilginçti. Ama bence biraz daha acı çekelim. Açığa alınmanı istemem çünkü.
8: Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Gücü Araştırma Enstitüsü.
9: Hareket testi tamamlandı.
2: Merhaba.
9: Muharebe kursu 1 geçildi. Muharebe 2'de hız maksimumda.
2: Güzel, devam edin.
10: Nasıl? Etkilendiniz mi?
2: Elbette. Analiz ettiniz mi?
10: Sudan yapılmış. Dış iskelet karbondioksit emiyor ve yenilenme için enerji üretiyor. Bir çeşit biyoteknoloji.
11: Bir bakıma fotosentez.
12: Merhaba.
11: Merhaba.
2: Merhaba. Daha ne kadar zıplayacak?
13: 10 dakika daha yoldaş general.
2: Bizi duyuyor mu?
10: Mühendislerimiz kaskın altına bir telsiz kulaklığı yerleştirdi.
2: Hmm. Rusya ve Galaksi ortak yapımı.
14: Merhaba Yulia.
15: Başlayalım mı?
3: Ben hazırım.
15: Uzay gemisinin
14: şehre düştüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
3: Hiçbir şey. Bayılmıştım. Beni çıkardılar.
14: Tamam. Ya sonra? Arkadaşının öldüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
3: Bir yakını öldüğünde insanlar genelde ne hisseder?
15: Yulia, lütfen hareket etme. Deneyi tehlikeye atmak istemeyiz.
14: Sonra intikam almaya karar verdin.
15: Bu doğru mu?
3: Hatırlamıyorum.
16: Şu anda kayıttayız.
14: Ama sonra neden bu yaratığa yardım etmeye karar verdin?
3: Bin kere söyledim. Yine mi soruyorsunuz?
14: Olumsuz duyguları ciddi bir dalgalanma yapıyor. Bakın.
15: Yulia, peki erkek arkadaşın Artem? Aranızda ne oldu?
3: Hiçbir şey. Ayrıldık.
15: Bana nedenini söyleyebilir misin?
14: Uzaylının gelmesiyle bir
15: ilgisi var mı? Uzaylıya karşı ne zaman sempati ve bağlılık duymaya başladın?
3: Cevap vermek zorunda mıyım?
10: Hepimiz ciddi bir gelişme olmasını umuyoruz. Hatırlattığım için üzgünüm ama her şey Yulia'ya bağlı. Daha serbest olabilseydim...
2: Ona kobay muamelesi yapmanıza izin mi vereyim?

0: Merhaba.
1: Tepkisini kaydettim.
2: Yeter. Burada işimiz bitti.
3: Konuş hadi, devam et.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Hemen çıkarın beni buradan. Ey!
0: Affet beni.
2: Beni öldürdün sen.
0: Hayır, seni öldürmek istemedim. Ona ateş ettim. Orada ben de sizinle birlikte ölmek istedim ama hayattan kaldım. Sadece böyle bir şey oldu. Serebrovasküler kaza deniyor. Bir tür felç. Aslında ilk başta öldürmek isteyen size sendin.
3: Devam et, devam et.
0: Yoksa bunların hiçbiri olmayacaktı.
4: Baba! Valentin Yuryevich, lütfen acele karar vermeyin.
5: Bekleyin.
6: Nerede o?
4: Valentin Yuryevich.
7: Hemen destek isteyin.
6: Tamam, sakin ol.
0: Valentin Yuryevich.
6: Burada ne işin var?
7: Hadi çabuk.
0: Ülkeme hizmet ediyorum.
6: Götürün onu.
0: Beni neden hapsediyorsunuz? Kızınızın bir şeyi yok. Size de hiçbir şey olmadı. Peki neden ben neden tutukluyum?

0: Oğuzhan, ne oldu Yul? Araştırmayı durduracağım. Onlarla konuşacağım. Bana inanıyor musun?
1: İstediğini yap.
0: Arabada bekliyorum.
1: Hayır. Bir kez olsun korumalar olmadan dolaşamaz mıyım? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana yalvarıyorum baba. Lütfen.
0: Bir defalık

0: Karabano nerede?
1: Geliyor yoldaş general.
2: Merhaba yoldaş general.
0: İvan, bugün evine dönmene izin veremem.
2: Sorun değil, zaten beni unuttular.
0: Hı-hı. Bir şey daha. Kıyafetlerini değiştir.
2: Nasıl?
0: Bunlar gibi.
2: Emredersiniz.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana bir tane daha.
3: Kötü bir gün mü?
5: Genel olarak hayat kötü.
6: Çok seviniyorum.
7: Tamam, kesinlikle bu hesap bana kalacak.
6: Gerçekten farklı oldu, öyle değil mi? Gerçekten.
7: Çok iyiydi.
6: İstersen biraz dans edebiliriz.
7: İyi, dansın bayağı. Kesinlikle.
6: İyi bir dansçı olurmuş.
7: Evet.
3: Biri size içki gönderdi.
6: Pekala. Öyle. Gerçekten inanılmaz olurdu.

0: rahatsız oldum.
1: Son görevim bir kabile şefini korumaktı. Her hafta keskin nişancılar ve kara mayınlarıyla suikast düzenliyorlardı. Konvoya bile saldırırlardı ama ortalık sakinken başka kabilelerin küçük kızlarını satın alıyorlardı. Onu korumakla görevliydim çünkü esir değişimi için daha da rezil tiplerle görüşmelerimizde bize aracılık ediyordu. O yüzden hayır.
2: Hadi bir tane.
1: Bu görev hiç de can sıkıcı değil.
2: Ama tamam, ben de sorursan sen alacaksın.
3: Lanet olsun, bu adil değil. Artık en üzücü hikaye ödülünü alamayacağım.
1: Yul, babana çok şey borçluyum ve seni gece yarısından önce götüreceğime söz verdim. O yüzden gidelim.
2: Çok iyiydi.
3: Öyleyse babama içelim.
2: Harikasın. Ama tamam, ben de sorursam sen alacaksın.
4: Gitmemiz gerekiyor.
2: Anlaştık. Hadi 1-2-3.
0: Lütfen. Kesinlikle olmaz. Bu benden.
2: Evet. İyiydi,
0: seni
2: gayet iyiydi.
0: Hiç
2: sen de katılmak ister misin?
0: Tanıştığımıza çok sevindim.
2: Tamam. Kesinlikle biliyorum. Bu hesap bana
3: İvan.
0: Gerçekten farklı olurdu öyle.
3: Bence bu kadar içki yeter.
4: Ben Hariton.
2: Çok iyiydin.
0: İstersen
4: hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Kız yalnız değil.
4: Seninle kalmak istemiyor.
1: Ama benimle gelecek. Gitti, başkasına sulan.
4: Ceketinin altında bir silahın ve güç kullanma yetkin var diye onu zorlayabileceğini düşünüyorsun. Ama biliyor musun, çok yanılıyorsun. Lütfen karşı koyma, yoksa seni incitmek zorunda kalırım. Yulia, hadi gidelim.
5: Hey, neler oluyor?
3: Sakin. Biri polis çağırsa.
5: Kesin şunu. Hey. Ayrılın.
2: Ayrılın. Nereye çekin? Nereye çekin? Çok korkuyorum.
6: Anlaşıldı.
7: Teknoloji.
4: Telefonunu çıkar ve numarayı ara. Çabuk ol.
3: Hangi numara?
4: Gitmez.
0: Ben yarın hallederim. Yarın cumartesi sende olacak ama, tamam mı?
4: Koku da ne böyle? Sol, harekete geç.
8: Bağlantı sağlanmaya çalışıyorum.
4: Sol, harekete geç.
8: Şu anda beklemedi.
4: Sol, harekete geç. Başlatıldı. Sol, harekete geç.
9: Rota hesaplandı.
4: Hadi.
7: Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
3: Ne oluyor?
4: Sol. Tamam, biz hazırız.
10: Güzel. Artık fazlalıklar arabadan çıkabilir.
7: Ne diyorsun sen? Hemen inin şu arabadan.
10: Hayatta kalma şansınızı arttırmak için emniyet kemerinizi takın.
1: Dur orada.
7: Aptal mısın be adam? Defol git şuradan.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur dedim.
7: Ben kullanmıyorum, görmüyor musun?

0: kadar katlanıyor.
1: Valentin Yuryevic, Julia 30 yaşlarında bir adamla arabada. Adamın adı Haritonmuş.
2: Sakın ateş etme. 3 dakikada bir rapor ver. Tesisi boşaltın. Savunma Bakanlığı'na.
3: Nasıl yani? Ekipmanlarımız var.
2: Füze ve uzay savunmayla iletişime geçin.
3: Yanlış anlamayın ama en azından sebebini söyleseniz.
2: Uzaylılar döndü.
1: Bu arabanın nesi var?
4: Sol arabayı uydu üzerinden kontrol ederek bize yardımcı oluyor.

0: Yulia, şu anda tehlikedesin. Araştırmada sınırı çok fazla aştınız. Uçup gitmemiz gerek, bir an önce.
1: Neden bahsediyorsun? Ne uçması?
0: Evrende başka birçok yaşanabilir gezegen var.

0: Fazlalık yolcular isterlerse inmeleri için bu iyi bir fırsat.
1: Sol.
0: Rota güncelleniyor.
2: Onları gördüm, takip ediyorum.

0: Valentin Yuriyeviç. Onları kaybettim.
1: Tekrar soruyorum. Arabayı siz mi sürüyordunuz?
2: Teknik olarak öyle. Ama kontrol eden ben değildim. Bekleyin. Kendi gidiyordu. Anlamıyor musunuz? Bakın işte.

0: Chiara?
1: Chiara?
0: Canının yandığını hissediyorum.
1: Seni ellerimle gömdüm. Çünkü öldüğünden emindim ama sen... Sen hiç... Hiç... Neden daha önce gelmedin ki?
0: Geçen sefer her şey ters gitmişti. Eşeğe dikkat et.
1: Sen ne zamandır burada yaşıyorsun?
0: 123 gündür.
1: Vay canına. Ama nasıl oldu bu? Paran var mı? Yani sol sana para mı bastı?
0: Hayır. Bir işim var, bir evim var, bir sebze bahçem var.
1: Sebze bahçesi. Burada yalnız mı kaldın?
0: İnsan her şarta uyum sağlayabilir.

0: Ben söylemeye çalıştım ama. İyi tamam peki. Şey o zaman ben yarın geleyim olur mu?
1: Google bana yardım etti.
2: Çekil. Bana yanaşma. Hainleri hiç sevmem.
1: Çara çık dışarı.
2: Hayır aslında söylediğim şey hepiniz için geçerli.
1: Benden daha çok acı çektiğini düşündüğün için bana kırgınsın öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum.
1: Uzayda bir hafta kaldım ama sizin zamanınıza göre tam 2 yıl geçti. Sol sistemimizde kaldı çünkü geçişi asla kaldıramayacaktım.
2: Peki ya sonra? Gitmek zorunda mıydın?
1: Evet öyle. Protokolü ihlal ettim.

0: Baba, merhaba, benim.
1: Neredesin?
0: Onunlayım. Kamerayı açabilir misin?
1: Açıyorum.
0: Sadece seni görmek istedim. Annem hayatta olsaydı onu arar ve sevdiğimi söylerdim. Seni de seviyorum. Onu sevdiğim kadar. Gerçekten. Sana bunu çok sık söylemesem de. Gitmem gerekiyor.
1: Uzağa mı?
0: Uzağa. Baba, hiçbir şey söyleme. Buraya ait olmadığımı biliyorsun. Ve her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Bana güveniyor musun?
1: Tabii ki. Sinyali takip edin ve özel timi gönderin. Dikkatli olun, güç kullanmayın.
2: Emredersiniz. Buradayken içebilirsin.
0: Birincisi, masada kahve içilmez. Ve erkek arkadaşım öldükten sonra bıraktım.
2: Bırakmak zorunda değilsin. Bu şey sağlığını geri kazandırıyor.
0: Ya gezegeni zehirlemek istemiyorsan, burayı çok sevdim. Çok lezzetli.

0: Başka bir yere gitmesek mi? Kamçatka gibi yakın bir yere yerleşebiliriz. Pasaportum bile yok. Sınırı nasıl geçeceğiz?
1: Geçersin. Ama bir yolsuzluk numarası falan çekmemiz gerekir.
0: Aman tanrım. Artık espri de yapabiliyorsun. Tamam. İntergalaktik hükümetine söyle. Her şeyi kabul ediyorum. Ama olur da beni Marslı bir kızla falan aldatırsan, bana söz ver.
1: Bir söz arzu edilen şeyin gerçekleşme olasılığı iddiasına dayanan bir aldatmacadır. Ama Mars'ta seninle rekabet edebilecek yaşam formları olmadığında... Onun benim yatağım olduğunu bu köpeğe nasıl öğreteceğim ben?
0: Hiç şansın yok. Bu konuda teknolojin bile sana yardım edemez. Çaresiz hiçbir yere uçmam. Tartışmaya kapalı.
2: Laboratuvar işçilerinin dikkatini. Bütün personel ve ekipman derhal tahliye edilecektir.
3: Yavaş olun, yavaş, yavaş. Yana yatırmayın onu. Düz tutun.
4: Özel tim nerede?
5: Parmak üzereler.
3: Valentin Yuryeviç, Valentin Yuryeviç. İdare kolunu koparmak üzereler.
6: Mahkum ne olacak efendim?
4: O bizimle.
3: Yürü.
6: Bindirin onu.
7: Nereye götürüyorsunuz?
6: Belli değil. Emri bekliyoruz.
7: Bir verir misin? Yoksa o da mı emirle? He? Sana ihanet edecek. Bu ailenin huyu böyle.
6: Neden durdun? Araca bindir.
3: Emredersiniz efendim. Yürü.
1: Hedefi belirledik.
5: Özel tim arıyor general.
4: Seni dinliyorum.
8: Bir erkek ve bir kız var. Tehlikeli değiller. Silah
1: kullanmaya gerek yok bence.
4: Binbaşı, hemen silahlarınızı indirin.
8: Tekrarlıyorum, silahlı değiller.
1: Tehlikeli görünmüyorlar.
4: Silahlarınızı indirin dedim.
9: Silahlarınızı indirin.
4: Silahlarınızı indirin. Bize emrediyorum. Öldürmek için ateş edin.
8: Emri tekrarlayın efendim.
4: Sağır mısın? Ateş etme diyorum. Gerekmedikçe güç kullanmayın.
6: Merkez 2-0, özel timi hemen geri çekin.
1: Hedefler yok edilecek.
4: Çekilin. Kapıları açın.
1: Yulia, gidelim.
3: Geliyoruz.
8: Karşı koyuyor.
3: Nehre gitmeliyiz.

0: Alfa merkez 2-0'a cevap ver.
1: Hava sahası ihlali var. Hedefi yok edin tamam.
2: Anlaşıldı. Hedef yok edilecek. Dikkat! Birinci füze fırlatın.
0: Hava savunma füze fırlattı.

0: onu neyle götüreyim?
1: Ben nereden bileyim? İstersen scooter'la götür. Benim işim başım dar aşkın zaten.
0: Elini uzat.
2: Biz versene.
0: Yasak.
2: Ya yapma kardeşim, yol için.

0: devre dışı bırakıldı. Sen geri dönebilirsin ama o yok edilmeli.
1: Neler oluyor?
2: Çok geç kaldık. Manuel kontrole geçilmiş.
0: O zaman sen de onunla birlikte yok edileceksin.

0: uzay savunma birimleri.
1: Hedefi yok edin.
2: Bu kimin emri? Emri kim verdi?
3: Saldırı moduna geç.
1: Anlaşıldı.

0: geliyor sıra bende.
1: Bir saniye.
0: Lütfen. Eğit ya.
2: Sevram.
3: Ehlinden şehir merkezine doğru ilerliyor. Hedefin yalnız olduğunu sanıyorum. Yok etmek için ateş edin.
4: ...965 vuralım onu.
5: Hedefe kilitlendim, ateş izni istiyorum.

0: sen başardın.
1: Aşağıda çok sivil var. Emri onaylayın.
2: Yok etmek için ateş edin.
1: Anlaşıldı.

0: Herkes uzaklaşsın. Çekilin, çekilin. Kimse yaklaşmasın. Silahları indirin. Sen burada bekle.
1: Açılın. Lütfen burayı boşaltın. Hanımefendi, lütfen burayı boşaltın.
2: Sakin olun, geride durun.

0: İzin verin. Çabuk. İzin verin lütfen.
1: Yaklaşma, yaklaşma. Dikkat et. Hayır, yaklaşma. Yaklaşmamamız gerektiğini söylediler. Hadi.
2: Hey, hadi gidiyoruz.
1: Gelin artık.
3: Şimdi bir doktor bulurum.
4: Dur, ona su lazım. Bol bol su.
5: Hey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kafan falan mı güzel? Dur. Bekle. Hey. Nereye gidiyorsun? Bekle. Hey.
6: Hava savunmayı ve iç işlerini ara. Nerede? Anladım, gidiyorum.
4: Bunu ne yapalım?
6: Savunma Bakanlığı'na teslim et bizzat.
4: Emredersiniz.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.

0: fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ordu ondan ne istiyor peki?
1: Bunu ordu yapmıyor ki. Bütün bunları Ra yönetiyor.
0: Ra mı?
1: Evet bir gemi. Diğer medeniyetlerin gelişimi için protokoller kullanıyor. Siz buna savaş diyorsunuz.
0: Bunu nasıl yapıyor ki?
1: Ona kendinizle ilgili her bilgiyi verdiniz. Görünüşünüz, şahsi verileriniz, ses kayıtlarınız. Hiçbir şekilde güvende değilsiniz. Ra'nın her şeye erişimi var. Ve her türlü bilgi akışını manipüle edebilir. Anlayacağım, ordunuz kimin emir verdiğini kesinlikle bilmiyor. Başka sorun var mı?
0: Var. O ne istiyor?
1: Senin yapamadığın tek şeyi yapmak istiyor. Yulia'yı öldürmek.
2: Bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Sadece yaralılar var.
3: Evet, şimdilik.
2: Yoldaşlar, başkana ve savunma bakanına bilgilendirme yapıldı. Zirveden ayrıldılar ve geliyorlar. 12 saatlik bir uçuş. Şimdi lütfen oturun.
4: Emri kim verdi?
2: Kim olduğunuzu unutuyorsunuz general.
4: Bizim ortaydı. Ateş etme emrini kim verdi? Neler oluyor?
2: Sakin ol Valentino, otur. Oturun Valentin Yuryevich. Havacılık ve uzaydan kim var? Pilotlar emri kimden aldılar?
5: Benden aldılar.
4: Uçkobar'ın merkezinde füze atma emrini kim verdi diyorum?
5: Siz verdiniz yoldaş general.
4: Kendi kızıma ateş edilmesini mi emrettim?
5: Kayıtları dinleyebiliriz. Dahili kanaldan emir geldi.
2: Pekala, dinleyelim şunu.
6: Hello, Moskovskaya 2K-52 helikopteri yollayın. Hedef su altında. Yok etmek için ateş edin.
3: Anlaşıldı.
6: Tekrar mı edeyim?
7: Hayır efendim. Emredersiniz.
3: Haberleri görmeniz gerekiyor.
2: Haberleri büyük ekrana verin.
6: Yulia Lebedev terörist saldırısının şüphelisi olarak aranıyor. Moskova'daki binanın bombalanmasından sorumlu olabilir. Kurbanların tam sayısı bilinmiyor. Şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bir de Lebedev manifestosu olarak adlandırılabilecek bir kayıt var. Muhtemelen patlamadan hemen sonra veya patlamadan önce paylaşıldı.
8: Duyuyor musunuz? Başlayalım. 3 yıl önce Çertanova bir uzay gemisi düştü. Bunun uzaylı saldırısı olduğunu iddia ettiniz. Ama yalandı.

0: sadece yeni silahlar geliştiriyor. Kimsenin sizi durduramayacağını düşünseniz de durum hiç öyle değil.
1: Sırada ne var?
2: Saf suya ihtiyacı var. Hadi gidip getir.
1: Su mu?
2: Evet. Markete gidip şişe sulardan al ve kasadaki kıza para ver.
1: Alışveriş nasıl yapılır bir biliyorum.
2: 3 yıldır toplumdan uzaksın. Bazı becerilerini kaybetmiş olabilirsin.
1: Ama markete sen git.
2: Hayır, markete sen git.
3: Biriniz gidin artık, yoksa benim gitmem gerekecek.
1: Sen aranlar listesinde değilsin. Baba, aran var mı?
2: Ben çalışan biriyim.
3: Git artık.
0: Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanızı bekledim. Ama boşunaymış. Artık ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bildiğiniz tek dil savaş mı? Mükemmel. Öyleyse savaş olsun. Patlamalar devam edecek. Artık sadece sizin dünyanız değil.
4: Asıl sorulması gereken şu: bu kızın uzaylıyla temas halinde olduğu ve ondan amacının ne olduğu hala bilinmeyen bir nesne aldığı halktan neden gizlendi?
5: Bu sinyal nereden geliyor?
4: Sizden canlı yayındasınız.
5: Biz yayında değiliz. Sesi kapatın.
6: Ne oldu? Yayında kim var?
4: Savunma Bakanlığı önemli bir ilerleme olmadığını açıkladı.
6: İnanmıyorum.
7: Yayın bypass edilmiş. İnternetten de yayınlıyorlar efendim.
6: Neler oluyor?
8: Bir siber saldırı olabilir mi?
9: Ne yazık ki değil. En azından bu gezegenden değil.
6: Bu gezegenden değil mi? Sen neler söylüyorsun Valenci?
9: Saldırganı bulma imkanımız varsa onu mutlaka bulacağız. Savunma protokollerine göre karşılık vereceğiz.
6: Bir protokolü uygulamak istiyorsan kanıtlara ihtiyacım olacak. Sağlam, tutarlı, çürütülemez kanıtlara.
9: Gereken kanıtları buluruz. Şimdi onları silahsız bırakalım. Cep telefonu kullanmak yok. Dijital teknolojiyi kullanmak yok. Tekrar analog sistemlere geçmeliyiz. Tüm iletişim sadece karasal hattan yapılacak. Ayrıca kuryeler kullanabiliriz.
6: Tamam, harekete geçin.
8: Mühürlü, açmayın. Özel baskı.
10: Dikkat, dijital medyaya güvenmeyin. Bu ileri teknolojinin sorun çıkartacağı belliydi zaten.
8: Hey, delikanlı.
2: Saf değil bu.

0: Bayağı susamışsın.
1: Evet öyle.
0: Efendim anne.
2: Alo Mişa, tekrar söyle.
3: Alo.
2: Yulia kim?
3: Alo, beni duyabiliyor musun? Alo. Alo.
2: Merhaba. Etiket mi topluyorsunuz?
1: Hayır.
2: Kartımız var mı?
1: Kartım da yok.
2: Almak ister misiniz?
1: Kart almak istemiyorum.
2: Uzun sürmez.
3: Yulia mı?
4: Alo, bunu da alalım.
2: Mobil uygulamayla kaydolabilirsiniz.
1: Hepsini anladım. Kart istemiyorum, tamam mı? Etikette toplamıyorum. Sadece tamam, saf su istiyorum. Hepsi bu.
2: İsterseniz mağazamızın sitesine gidelim.
1: Kes artık şunu.
2: Alo.
4: Alo. Kim?
2: Yulia mı? Kim?
4: Yulia mı? Alo. Alo.
0: Tamam tamam, sakin ol. Bana bir daha anlat. Nasıl yani? Hangi Yulia?
2: Tatlım, orada mısın?
5: Çok enteresan bir olay. Şu anda Yulia Lebedev terör şüphesiyle aranıyor.
6: Zora, ekrandaki adamları mı diyorsun?
7: Ailem sana kalmış dedi. Ben de kararımı verdim. Siber spor yapmak istiyorum.
5: Harika bir seçenek. Özellikle fizik veya matematikle karşılaştıracak olursak siber spor çok popüler. Ama şu an önceliğin birkaç suçtan aranan Yulia Lebedev'i bulmak olmalı.
2: Evet, evet, normal. Hı hı. Anne, beni mi arıyorsun? Babanla konuşuyorum, Yulia kim? Ne alaka şimdi?
5: Yulia Lebedev hala aranıyor. Nerede olduğunu biliyorsanız yetkililere hemen haber verin. Tüm birimlerin dikkatine. Yulia Lebedev aranıyor. En son Moskova merkezde görüldü.
8: Bu kadar su niye?
1: Su hayatın temelidir.
8: Hayatın temeli kimliktir.
1: Yanımda değil.
8: Nerelisin?
1: Buralıyım ben, Kuşelova'dayım.
8: Açık adresin nedir peki?
1: Açık adresim Başak Süper Kümesi'nin yerel grubu Samanyolu'nun Orion kolundaki güneş sisteminin dünya gezegenindenim. Avrasya kıtası, Rusya, Moskova bölgesi, Kuşelova köyü, Srednia sokağı 14 numara. Bir işim, bir evim ve bir bahçem var.
8: Tamamdır. Hadi git bakalım.
2: Evet. Ne yapmış dedim?
5: Havaya uçurmuş.
2: Tanrım.
5: Herkes dehşet içinde. Duyuyor musun Lana?
2: Sonra ararım. Görüşürüz. Tanrım.
5: Tüm birimlerin dikkatine. Şüpheli gri bir oda.
2: Merhaba. Acaba bu Lebedev'i nereye ihbar edebilirim?
9: Çabuk ol.

0: Şimdi konuşamam. Seni sonra ararım.
1: Roma hastanedeyim.
0: Ne?
1: Bina havaya uçtu. Bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım.
0: Ne, anlamadım.
1: Neyi anlamıyorsun?
0: Lena, sakin ol. Şu an neredesin?
1: Bak, oğlum nerede söylüyordu.
2: İvan, neden paniklediğini anlamıyorum.
3: Neyi anlamıyorsun? Onu bulmamız
4: anne,
3: gerekiyor.
4: Anne, kim o? Babam mı?
2: Roma, dersine çalış yoksa polis arayayım.
3: Lena, beni dinle. Ha? Onu gördüğün anda beni hemen ara.
2: Seni duyuyorum ama bunun bizimle ne ilgisi var anlamıyorum. Eve daha erken gelip Roma ile vakit geçireceğini sanıyordum ben.
1: Beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanedeyiz. Telefonu ona veriyorum.
4: Merhaba baba.
0: Roma.
4: Haberleri izledin mi? Yulia Lebedev her yerde aranıyor. İnternette de var.
0: Roma, sen...
4: Evimizi havaya uçurdu.
0: Neden? Peki sen nasılsın?
4: Kapatmalıyım. Doktor geldi. Sana bir link atacağım.
5: Bir bina kısmen havaya uçtu. Kaç kurban olduğu belli değil. Rakamlar güncelleniyor ve sürekli artıyor. Emercom bir acil durum hattı açtı. Kurbanlar arasında yakınlarınız olup olmadığını öğrenmek için orayı arayabilirsiniz.

0: Ben yerel karakoldan Teğmen Filippo.
1: İyi günler, buyurun.
0: İyi günler. Bu sınıf arkadaşınız mı?
1: Evet.
0: Onu en son nerede ve ne zaman gördünüz?
1: Üniversitede gördüm.
2: Kapıda kim var? Sonunda geldiniz. 2 yıldır sizi bekliyorum. Zemin kattaki diskoyu ne zaman kapatacaksınız?
0: O meseleyi de halledeceğiz.
2: Halledin o zaman.
0: Bir şey öğrenirseniz haber veririm.
2: Tamam, haber veririz size.
1: Büyükanne, ne yapıyorsun sen? Gidip dinlensene.
2: Dinlenmek mümkün mü? Burası yol geçen anına döndü. Arkadaşların nerede?
3: İyi günler. Ben Harrison.

0: Peki bu işe yarıyor mu?
1: Evet, iyileşecek. Ama o artık sizden değil.

0: Acı onu dönüştürüyor. Bu sayede güçleniyor. İçinde büyüyen güç herkes için tehdit oluşturabilir.
1: Ra onu bu yüzden mi öldürmek istiyor?
0: Ra bir yapay zeka, istekleri yoktur. Olasılıkları analiz edip savunma protokolünü uygular.
1: Protokol mü?
0: Matematiksel bir protokol. Bir kişinin ölümü çok kişinin ölümünden iyidir.

0: Emniyet güçleri Moskova'da bir binaya bomba koyan Yulia Lebedev'i aramaya devam ediyor.
1: Ne yapmış bu kız?
2: Hiçbir şey yapmamış. Haksız yere suçluyorlar.
1: Anlıyorum, siyasi eylemci.
2: Öyle de diyebiliriz aslında.
1: Ya sen?
2: O buralı değil.
3: Bir işim, bir evim ve bir
2: onu
3: bahçem var.
2: Onu ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Ben de onlara yardım ediyorum.
4: Cezası 8 yıldan başlıyor. Ve birlikte gireceğiz.
1: Yoksa o da mı?
2: Hayır, o sadece...
4: Ben burada boşuna acı çeken tek kişiyim. Stres içinde yaşıyorum. İçecek bir şeyiniz var mı?
1: Hemen gidip bakayım.
4: Büyük anne nasıl biri? Bizi ispiyonlar mı?
1: Pekala. İşte buluşmamızın şerefine. Al bakalım.
2: Baksana, sizinkiler bizi... Ölüm ışınlarıyla falan bir şekilde yok edebilir mi? Yani öyle bir şeyiniz var, değil mi?
5: Onu artık siz bile yapmıyorsunuz. Düşmana karşı daha etkili çözümler var.
2: Aslında bizim de füzelerimiz var. Ve size karşılık verebiliriz.
1: Hem de nasıl?
5: Bu çok kötü bir seçenek. Sonuçları çok ağır olabilir.
4: Yani bu şeyi yok etmek kötü bir fikir. Hayatın boyunca gizlenmeyi mi tercih ediyorsun?
5: Yulia'ya zarar verme ihtimali olan hiçbir şeyi yapmam.
4: Ben de öyle.
1: Aşka. Aşka içelim.
4: Aşka. Nasılsın? Yaşıyor musun? Yani şimdi hayatımız boyunca ormanda saklanmamız mı gerekiyor?
5: Başka seçeneğimiz yok. Bu şey sinir sistemini etkileyip refleksleri bayağı bir yavaşlatıyor.
4: Amacı o zaten. Hadi içerim. Galaksiler Birliği'nin şerefine.
5: Özellikle ben bu galaksidenim. İkincisi, alkol içmekle az önce söylediğin gibi galaksilerin birleşme olasılığı arasında hiçbir bağlantı yok.
4: Çok bilmiş. Bu bir gelenek. Bu da cila.
5: Değil.
4: Ondan daha iyisi.

0: Götürelim onu.
1: Nereye?
0: Yetkililere. Başka seçeneğin yok, aksi halde suç ortağı olarak hapse girersin. Anlayacağın ya o, ya da biz. Şimdi hangi gezegen için savaşıyorsun?
1: Ne çok ağırmış.
0: Sık dişini. Uzaylıyı canlı götürmezsek kimse bize inanmaz. Şapkanı ona tak. Da tamam.
2: Dikkat. Dijital medyaya güven.
0: Dur. Yolcun var mı patron?
3: İniyorlar.
4: Sağ olun, hoşça kalın.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
1: Merhaba.
3: Parti mi var beyler?
0: Bu arkadaşı askere yolluyoruz.
3: Tüfekle ve kürekle, hadi bakalım eğlenceye. Nereye gidiyoruz?
1: Savunma Bakanlığı'na.
3: Hangi bölüme?
0: Havacılık ve uzay.
6: Ateş etmeye gerek yok, işe yaramaz.
0: Sessiz ol.
3: Gerek yoksa bile seni buna zorlarlar. Barut kokusunu çekince hayatı anlayacaksın.
7: Ben Sergey Birilyov. Vesti özel haberle karşınızdayız. Şu anda Emerko mobil istasyonların üzerinden yayın yapıyoruz. Anlaşılması çok güç bir sabotajla karşı karşıyayız. Henüz ayrıntıları bilmesek de saldırıya uğradığımız kesin. Düşman bütün dijital iletişim kanallarımızı ele geçirdi.
8: Dikkatli olun ve doğrudan askerlerden, polisten ve Emerko'dan gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin.
7: Gerekli olmadıkça yakınlarınızla iletişimde modern araçlar kullanmayın. Ve en önemlisi, provokasyonlara gelmeyin.

0: nerede?
1: Güvenli bir yere.
0: Şimdi seni vururum, anladın mı? Mahkemeyi falan beklemem.
2: Benim evimde.
1: Google seni aptal.
0: Pekala. İnternette sinyallere ne oluyor? Sizin işiniz mi?
3: Ra, barış için Yulia'nın ölmesi gerektiğine karar vermiş.
1: Barışı korumak mı? Sizi faşistler.
0: Ben de senin şu Ra'yı yok edeceğim. Nerede? O nerede? Yörüngede mi?
3: Şansınız yok. Onun yapabileceklerini bilmiyorsunuz.
0: Bu işi biz başlatmadık. Protokolü uyguluyoruz.
3: Ra da aynını yapıyor.
0: Şu ikisini götürün. Ariton, bana yardım et. Koordinatlarını tam olarak sadece sen biliyorsun. Şimdi seçimini yap. Hangisi daha önemli? Dünyan mı? Yoksa kızım mı?
4: Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.

0: Yamaol gözlem evini arayın. Aldığımız koordinatların teyit edilmesi gerekiyor. Özellikle Yamaol 410 uydusuna dikkat edin. Yakınlarda olmalı.
1: Emredersiniz.
0: İvan benimle gel.
2: General, bana 30 dakika izin verir misiniz?
0: Bu cep telefonumu kullanmayın demiştim. Yule'yi arayıp yanıma getir. Kimseye tek kelime etme, tamam mı? İşte adresi. Anlaşıldı mı?
2: Emredersiniz.
3: Barnaul gözlemi.
4: ...23 saat 50 dakika 38 saniye.
5: Şuna bak.
6: Sektör 5032'de tanımlanamayan bir nesne var. Şu an hareketsiz. Az önce manevra yaptı.
4: Tam koordinatları 23 saat 38 dakika.
3: ...322 cevap verin. Duyuyor musunuz?
7: Güvenlik konseyi hatta general. Yoldaş askerler.
8: Evet Valentin, durum nedir?
0: Silah olduğunu teyit edebildik. Koordinatlar elimizde. Protokolü uygulayalım mı?
8: Yoldaşlar, ne dersiniz?
9: Bu şey tüm iletişim ağını kontrol ediyorsa NATO füze sistemi de buna dahildir. Onu yok etmeye çalışırsak füzelerimizi engelleyeceğini göz önüne almalıyız.
0: Kontrol ettiği uyduları kısa süreliğine kapatmayı planlıyoruz.
8: Bunu nasıl yapacaksınız?
0: Şu anda tüm uydular birbirleriyle bağlantılı. Bir tanesini devreden çıkarırsak bir süre iletişimi kesilebilir.
9: Cehaletimi bağışlayın general. Ama askeri uyduları kaybetmek bizi savunmasız kılmaz mı?
0: Ordudan bahsettiğimi hatırlamıyorum.
10: Beni izle.
11: İyi günler.
10: Merhaba. O benimle.
11: Tüm sistemi başa aldık. Yine de giriyorlar.
10: Merhaba, merhaba, merhaba. Bu bir baskındır. Herkes yerinde kalsın. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber, uzaylılar sisteminizi hackliyor. Bunda utanılacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. İyi haberse, şimdi onların canını okuyacağız. Yapmamız gereken tek şey, uydunuzu biraz kapatmak.
12: Nereye gidiyorsun? Dursana. Onları burada bekleyebilirsin. Birazdan geri geleceklerdir.
13: Onu nereye götürdüler? Savunma Bakanlığı'na mı?
12: Ah, Tanrı aşkına.
13: Kapıyı açar mısın lütfen?
12: Anlamıyor musun? Seni burada tutmamı istediler.
13: Lütfen şu kapıyı açar mısın?
2: Gidelim hadi.
13: Üzgünüm.

0: Bak, bu karar vermek zorundaydım, tamam mı?
1: Onu koruduğunu zannediyorsun, öyle değil mi? Gerçekte sana yaptığın hatayı hatırlatan her şeyi yok etmeye çalışıyorsun.
0: Ne o? Sirius'ta psikoterapi dersleri falan mı aldın yoksa?
2: Beni hoparlöre bağlı.
3: Emredersiniz.
2: Gemiden gelen sinyallerin hızına bakarsak Şura linki düzeltmeden önce sadece birkaç saniyemiz olacak. Ve o yüzden uyduyu füze havadayken kapatacağız.
4: Tamam ama birkaç saniyede ne yapabiliriz ki?
2: Kapat. Uzay gemisini vuracağız.
4: Neyle?
2: Echelon 2 ile.
4: Yoldaş general, ikimiz de öyle bir şeyin olmadığını biliyoruz.
2: İkimiz de öyle bir şey olduğunu biliyoruz.
0: Sizler bize hep örnek oluyorsunuz. Uygarsınız. Ve bizler vahşiyiz. O yüzden öldürebilirsiniz bizi. Yeter ki her şey protokole uygun olsun, değil mi?
1: Senin gibiler yüzünden öyle bir protokol uygulanıyor.
0: Aha.
4: Akla yatkın ama ben karşıyım. Çok fazla risk var Valentin Yuryevich.
2: Beni tanıyorsunuz. Saldırı en son teklif edeceğim şeydir. Ama şimdi fazla seçeneğimiz yok.

0: Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Ama seni gördüğüme sevindim. Gerçekten. İvan, iyi misin?
1: Oğlum ve karım o binadaydı.
2: Yulia benim yanımda güvendeydi. Ve sen buraya gelmeseydin hayatı tehlikede olmayacaktı.
0: Sen patlamadan mı bahsediyorsun? İvan, hiçbir ilgim olmadığını biliyorsun.
1: Oğlum 7 yaşında. Hastanede ama ona ulaşamıyorum. Durumunun kötüleştiğini öğrenirsem senden bunun hesabını sorarım. Bizzat. Ve babacığın sana yardım edemez.
3: Er ya da geç. Yulia ölecek. Senin yüzünden.
2: Tebrik ederim. Artık tam bir insan oldun. Dünya gezegenine hoş geldin.

her şeyi telafi etmeyi hiç düşünmedin mi sence? Hem de her gün. Her gün. Her gün. Her gün.

0: Mehmet. Gördün Mehmet.
1: Başardık.
2: Demedev.
3: Telefon size geldi.
1: Başardık.
4: Dinliyorum.
2: İyi çıkardın Valya. Doğru olanı yaptık.
5: Henüz erken, üzgünüm, kapatmam gerek. Bölgedeki tüm uydulardan rapor istiyorum. Uzay istasyonunu ve gözlem evlerini arayın. Görsel olarak teyit edilmesini istiyorum.
6: Dışarı, ikiniz de.
7: Ulusal Savunma Merkezi'nin önünde büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Bir binayı havaya uçurduğundan şüphe edilen Yulia Lebedev'in yargılanmasını istiyorlar. Kimilerine göre General Lebedev kızını koruyor ve cezaya çarptırılmaması için soruşturmaya müdahale ediyor. Bu da tepkiye neden oluyor.
8: Lebedev'i yargılama!
9: Ne olduğunu bilmiyorum ama benim suçum değil, anladın mı beni?
10: İşte orada.
9: İvan, suçlu ben değilim, hepsi yalan, yemin ederim.
10: İşte burada.
11: Geri bas.
10: Arabada.
8: Defolun buradan. Defolun girerken. Defol.
9: Bunların hepsi yalan. İnandığın için teşekkür ederim.
11: İnandığımdan değil.
9: Onu yok ettin mi?
12: Biz onu biz yok ettik.
5: Teşekkür ederim İvan.
11: Böyle biteceğini düşünmemiştim. En azından sizinle.
5: Kızım yapmadı, bunu anlaman gerekiyor.
11: Size hiçbir şey borçlu değilim. Hoşça kalın.
13: Ben iyiyim ama şimdi telefon kullanmamız yasak. Sen nasılsın?
14: Terör saldırısını duydunuz mu? Yulia Lebedev, her şey onun yüzünden. O kız aklını kaçırmış olmalı.
15: Evet, seni duyuyorum. Yok edilmediğini biliyorum.
16: Asgari yasalarla halletmeye çalıştım. Mevcut şartlarda benim daha agresif olmam gerekecek.
17: Bu doğru bir çeviri değil. Ama orada olmak zorunda değilsin. Geri dönebilirsin.
15: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Değerlendirmen doğru değil. Evet, insanlar hata yapıyor çünkü zekadan fazlasına sahipler. İçlerindeki sesi dinliyorlar. Ve bu onları daha iyi yapıyor.
17: Hayal kırıklığına uğrayacaksın. İnsanlar sadece kendilerine söyleneni duyar.
18: Ben sizi uyardım. Durmanızı söyledim ama beni dinlemediniz. Beni harekete geçmeye mecbur bıraktınız. Anlaşılan tanımadığınız insanların ölümü çok da umurunuzda değilmiş. O zaman kendiniz için endişelenmenin zamanı geldi.
11: Lena, hadi aç şu telefonu.
13: Bu çok korkutucu.

0: Beni bir silaha dönüştürmek istediniz. Ve dönüştüm.
1: Alo, neredesiniz? Sizi aradım, ulaşamadım.
2: Romuald.

0: sudan bir kubbeye benziyor ve içindeki insanlara ulaşamıyoruz. Kimyagerlere göre saf sudan oluşuyor. Çapı yaklaşık olarak 3 kilometre. Savunma Bakanlığı da kubbenin içinde. İletişim kuramıyoruz.
1: Orada sorumlu kim?
0: General Lebeda.
1: Suyun seviyesine kadar.
0: Hiç iyi görünmüyor Sayın Başkan.
2: Aranıyor. Yulia Lebeda.
3: Akıllı ev, sızıntı tespit edildi. Akıllı ev, sızıntı tespit edildi.
0: Kubbenin yüksekliği yaklaşık 200 metre. Nesnenin kendisi suyun içinde gizleniyor. Nasıl yok edeceğimizi henüz bilemiyoruz. Hava kuvvetleriyle kubbenin içine vurabiliriz ama zayıf bir ihtimal.
1: Deneyin.
0: Emredersiniz.
4: Efendim, bunu görmeniz gerekiyor.
5: Kubbenin içindeki
6: lütfen sakin olun.
5: İletişim kurulamıyor.
6: Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında.
7: Annem orada. Ona ulaşmam gerek.
8: Geçebilir miyiz? Affedersiniz. Pardon.
9: Emelkom'a göre saniyede 300 metreküpten fazla su akışı var.
10: Su yukarıdan akıyor. Dinamiğini açıklayamıyoruz.
11: 20 dakikaya burayı su basacak.
0: Çatıda helikopter var. Yürüyeyi al ve git buradan.
12: Ya sen?
0: Yetişirim.
12: Baba. Baba. Baba.
0: Sivil savunma hatları çalışıyor mu? Evlerini terk etsin. Şişme botunuz varsa hazırda tutun. Kapalı mekanlarda kalmayın. Şimdilik kubbeyi delemiyoruz ama bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
10: Su akışı şu anki hızıyla devam ederse üst ve alt katmanları yaklaşık yerden 30 metre yükseklikte birleşecek.
0: Dikkat ediyorum. Bir aile iletişimimiz kesildi. Eğer bunu duyuyorsanız lütfen hadi, en yakın Emelkom üyesine

0: çabuk olun, çıkıyoruz.
1: Ya da polise başvurup dahliye talimatlarını öğrenin. Böyle bir şansınız yoksa 9 katlı veya daha yüksek binaların çatısına çıkın.
2: Aldım, aldım.
3: Bir şey
2: çıkmış mı sen?
3: Beni takip
0: et. Ben de
2: çabuk olun.
1: Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sizin yardımınız olmadan başaramayız. Etrafınızdaki insanlara yardım etmeye çalışın. Ama bunu söylememe gerek yok sanırım. Ve son ana kadar birbirimizi kurtarmaya çalışmalıyız.
4: Affedersiniz ama onu nasıl yok edeceğimizi biliyorum.
1: Öyle değil mi ya, helikopter bekliyor.
4: Kapsülüm nerede? Amacım yukarı akan sudan yararlanmak. Kapsül akıntıya kapılacak ve biraz şanslıysak akıntı onu gemiye fırlatacak. Yeterince güçlü bir darbe onu yok edebilir.
1: Anladığım kadarıyla bu tek yönlü bir yolculuk.
4: Evet.
1: Söylesene bana. Nasıl çalışıyor bu şey? Bir şeye yararsa Gülya'ya onu sevdiğimi söyle. Bunu pek sık söylemezdim.
4: Kendiniz söylersiniz. Kapsülü sadece ben kontrol edebilirim. Manuel olarak kullanırsam Ra onu fark etmez. Navigasyon için yardımınız gerekecek. Bunu yapabilir misiniz?
1: Yoldaşlar, hepinize burayı terk etmenizi söyledim. Acil tahliye.
5: Peki ya siz general?
1: Nesini anlamadınız? Tekrar söylüyorum. Çıkın ve kapıları kapatın. Daha da iyisi mühürleyin.

0: 90 derece sağa dönmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
2: Bütün birimlerin dikkatine. Kubbe ile mesafenizi koruyun.
3: 123. Su yaklaşık 5 metre yükseklikte. Daha ilerisini göremiyorum ama seviyesi yükseliyor.
4: 127. Sirk binasının çatısında 7-8 kişi var. Alınmaları gerekiyor. Suyun ulaşması 10 dakika sürmez. Petrovka Caddesi'nde de durum aynı. Onları kurtarabilir misiniz?
5: 129 anlaşıldı. Petrovka'da emniyet binasının çatısına ineceğim.
3: Bir boşluk gören oldu. 120 değil. Yakıtım azalıyor. Yaklaşık 15 dakikam kaldı. Bir grubu otelin çatısından almak istedim ama kubbeye fazla yakındı. Küçük helikopterimiz vardı. Yardımınız gerekiyor.
5: Ömer Kum'dan oraya bot göndermelerini isteyeceğim.
3: 127 su yaklaşıyor. 2 dakikam var. Sonra bir yere inmem gerekecek.
5: Mümkün olduğu kadar havada kalın.
6: Yapacak başka bir şey var mı?
5: Hadi beyler, Tanrı yardımcınız olsun.
4: 127, Sandanovski bulvarına inmek için izin istiyorum. Karım orada.
5: İzin verildi 127.

0: geldin. Sen yok. Kablolara dikkat et. Ne var orada?
1: Düşüyor.
0: İstifa kaybettim.
2: Yulia tutun.
0: Hadi devam et.
1: Yulia kaybettim.
2: Tutun. Yulia atla hemen. Yulia! Yulia! Yulia! Kaçıya doğru yüz!
1: Suçolka Caddesi'nde bir binanın çatısında 4 kişi görüyorum. Kaç boş yeriniz var?
3: Biraz daha sağ. Bariyere kadar 1 kilometre var. Şansın açık olsun.
0: Düşük ihtimal ama deneyeceğim.
4: Siz de ayrıldınız mı?
3: Elbette.
0: Muhtemelen yalan söylüyorsunuz. Büyük ihtimalle öleceğinizi düşünerek bir şey...
4: Açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Yulia ile birlikte yaşamamıza izin veriyor musunuz?
3: Tam anlamana hayran kaldım Hariton.
0: Geleceğimiz için endişe
4: ediyorsanız şunu bilin ki...
3: Biliyorum, bir işin, bir evin ve bahçen var. Senin ölme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünürsek izin veriyorum. Dikkatli ol.
5: Sola gel, kuleye çarpacaksın.
4: Ne kadar kaldı?
3: Tekrar et.
0: Dalgaların birleşmesine. Ne kadar zaman kaldı?
3: Üç günüm Harrison. Artık yardım edemem.

0: hareket ediyor.
1: Bu nedir? Bizimkilerden mi? Evet.
2: Binayı ben havaya uçurdum. Her şeyin sorumlusu benim.
3: Öldürün onu.
2: Daha ne bekliyorsunuz ki? Hadi öldürün artık
4: Yürgen
2: beni.
4: Yürgen Lebedev o.
5: Ne hissettiğini biliyorum. Ben de öyle hissediyorum. Aynı şeyleri ben de yaşadım.
2: İvan, benim suçum olduğunu biliyorsun değil mi?
6: Bu doğru. Çekil oradan. Çekil.

Ateşet! Ateşet hadi!

0: yıkıntılı akıntılar görüyorum. Kaynağını göremiyorum ama güçleniyorlar.
1: Bütün helikopterlerin dikkatine. Kubbeden en az 1 kilometre uzak.
2: Anlaşıldı. 1 kilometreye çekiliyoruz.
3: Beklenmedik su fışkırmaları olabilir. Yaklaşmayın.
4: 226 anlaşıldı. Uzaklaşıyoruz. Hedefin üst kısmı sudan çıktı. Hedef hızla yükseliyor.
0: 237 hedef aşağıda. Üst kısmını görüyorum. Hedefe kilitlendim. Yükseliyor, yükseliyor.
4: 226. Onaylıyorum. Hedef göründü. Onu vurabilirim.
3: Ateş serbest.
2: 237. Hedefe kilitlendim. Ateş ediyorum.
3: Verildi.
0: 237. Füzeler ateşlendi. Uzaklaşıyorum.
4: Füzeler ateşlendi. Hedef vuruldu ama yok edilemedi.
3: Anlaşıldı. Üste dönün.
1: Dalgalar birleşti mi?
2: 226. Anlaşılmıyor. Işık ve akıntı var.
4: Su objeyi yukarı çıkarıyor.
3: Blackjack hemen hedefe kilitlensin.

0: geliyor. Üste dönmek için izin istiyor.
1: 137 su seviyesi hızla düşüyor. Kubbe hala duruyor. Ama su buharlaşıyor. İnsanları görebiliyorum.

Julia?

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi hoş de tanıyacağız. Bulduk. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada da devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Yıllarca eğitim için çalıştınız. Gönül verdiniz. Öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına vesile olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama yani, var mı öyle bir çalışma hobi olarak da olsa?
2: Yani zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var gerçeği söylemek
0: vallahi
2: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
2: Teşekkür ederim.

0: inşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
1: Tabii ki.
0: Başlayalım mı?
1: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
1: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
1: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek.
1: Evet.
0: Sibel Eymirli bu
1: İnşallah
0: bölümde.
1: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: İnşallah
1: şekilde.
0: İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız? Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Mezra, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz. Tamam. Ve Reşat Bey, cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
2: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım, son harfimiz de K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi, ne olabilir?
1: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
2: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin, bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koyduk. Sizin için bu sefer Reşat Bey, başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir acaba? Seyrek aralıklı birkaç evlik kırsal yerleşim Ekenek. Yeri de diyemek istiyorum ama süreniz doldu. Bir harf daha açıyorum. Tekrar Sibel Hanım'a geliyorum. Bir harf daha açtık Sibel Hanım. Bakalım ne harflerini koyacağız? Süreyi başlattık. Ne olabilir? K ve ek.
1: Ekenek.
0: Ekenek, doğru.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
1: Ederim.
0: Bir de şifre harf buldunuz. Bu bölümde tek bir şifre kelime bulacağız. Biraz zor soruyoruz tek kelime olduğu zaman ama hep beraber tamam. O şifre kelimeyi çıkartacağız. İlk harfini de açmış olduk E harfiyle. Sizle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli. 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da nettir bu denir. Ya çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
2: Aleni diyesi geliyor da bu değil.
0: Yakaladı galiba kelimeyi.
2: Yok.
0: Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
1: Aşikar.
0: Aşikar. Hı. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey, sizle bekliyoruz.
1: 24.

0: 24 gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Denek.
0: Denek yani. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu. Çiftler arasındaki
2: bir fırsat verdi.
0: Evet, buyurun.
1: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim, saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
1: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
1: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor. Seyrediyoruz.

0: Charlie Chaplin'in yarattığı film karakterini soruyoruz. 5 harfli neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyorum. 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba Junt olacak diye. Evet. Reşat Bey alalım.
1: Charlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Charlo
0: doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Hanenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.
1: 14 lütfen.
0: 14. Geliyoruz 14'e bakalım. Ne soruyoruz? Diren, karık. 10 saniyeyi başlattık. Diren. Ne olabilir? 3 harf. Diren.
1: Bilmiyorum.
0: Peki bir harf açıyoruz ve hemen Sibel Hanım size dönüyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız.
2: Ark.
0: Ark. Doğru yanıtlı. Diren, ark. Buranın doğru eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım.
2: Cevap ve
0: seçme hakkı size geçti.
2: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
1: Asker yaptım ama.
2: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil.
2: Değil.
0: Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık. 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
1: Borda diye bir şey biliyorum da o 5 harfli. Burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki. O zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
2: Bora.
0: Bora değil.
2: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Geminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz.
2: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
2: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
2: Bana veriyor.
0: Diyor gibi yani.
1: Evde Epo yapıyor, burada da ben yapayım.
2: Eksik olmasın, teşekkür ediyorum.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi. Evet. Sibel Hanım, çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun, sizle devam ediyoruz.
2: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım,
2: evet.
0: Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan tektonik gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan tektonik göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
2: Buldun.
0: Peki. Bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor.

0: Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
1: Acı göl.
0: Acı bir göl, doğru.
2: Acı oldu
0: göl,
2: bu.
0: Afyon ve Denizli ili arasında Acı Gölü aldık Reşat Bey'den. Evet, Reşat Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 3-6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Kandil.
0: Kandil, doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki, yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak, hem ben yardımcı olacağım. Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey, süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
1: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
1: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet, Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak? Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
2: Kagir. Kagir.
0: Kagir. Doğruydu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim, buyurun sizle devam ediyoruz.
2: 13 olsun.
0: 13. Peki, geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim, manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. Bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
2: Ay, hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı Cindy diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey, acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Ben de bulmuştum.
0: Hemen geldi
2: çünkü
0: aklınıza. Dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet, son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet, sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde 3. şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki, gelsin 17. Aman emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz. Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
1: Öyle 11 mi? Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun sever miyiz efendim?
1: Kimse. Harika.

0: Kim sevmez
1: çocuklar,
0: lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
1: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
1: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
1: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
1: evet,
0: mi? Bu
1: evet,
0: kelimelere çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık eş anlamlar aklımıza zor geldi. Doğru ama Reşat dedi. Bey
2: toparladık
0: yardımcı
2: diye.
0: Oldu evet. Gibi Sibel Hanım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet, o sağ olsun çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş
2: yok,
1: gibi
2: yok.
1: Sanki.
2: 1-2 puan belki evet. Yani 1-2 soru fark vardır.
1: Sonradan açıldı.
2: Yani öyle
0: bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza kaçar soru bildik. Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
2: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapta pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: pas,
0: diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor. Stop.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski ata sporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zezematınızı değil, güzel cemalinizi kalbinde taşıyorum. Acaba yarın mahallebicide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki. Süremiz de zaten.
1: Unutalım, Madonna'ya.
0: Ama çok iyi yarıştınız. Tebrik ediyoruz. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Reşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Reşat Bey.
2: Dilinle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere doğru yanıtımız olacaktı. İlginç. Hazır mısınız Kürk Mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru, Sabahattin yeah. Ali de Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz evet. Ve sürenin azizliğine uğradık. Evet, gayet güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Hemen Reşat Bey size dönüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sizinle başlıyoruz. Bir 120 saniyeyi.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Hazırsak sizin için kurduk süremizi. Hazır olduğunuz an başlatacağız. Hazır
2: mısınız? Başlayalım lütfen.
0: Peki, geliyor. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz. Nerededir? Süreniz başladı. Göbekli Tepe.
2: Pas.
0: Peki, pas. Satrançta oyunu başlatan taş hangi renktir? Satranç
2: beyaz.
0: Başlayan takım beyaz, doğru. Hemen bir video sorumuz var, bir görsel izliyoruz, arkasından yanıt arayacağız.
3: Söyleyeyim be, Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
4: Gol.
3: Bu da mı gol değil be?
4: Gol oğlum, gol.
3: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol.
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
2: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
2: Edebiyatla maalesef hiç aram yok, pas.
0: Peki, fagot hangi tür çalgı grubuna girer?
2: İşte bu benim, üflemeli.
0: Üflemeli. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz, arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür? Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil, dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor, böyle dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel, harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Pas, bunu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Pas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desenle onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i, bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Bir Tutunamayanlar diyecektim. Peki, hemen yine çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine
0: eşit. Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru yanıtımız.

0: Evet.
1: Ve tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
1: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik, ikinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız. O zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. 2 hocamız, 2 eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey, nasıl geçiyor şu ana kadar? 1. etabı başa baş bitirdik. 2. etabı da beraber bitirdik.
3: Aynı hayatımız gibi.
1: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır bir birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
2: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yıl arkadaşlığımız vardı, flörtümüz 20 yıl.
1: 20 yıllık bir birliktelik, inşallah daha nicelerine diyoruz.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ve sizinle devam edelim
2: tamam.
1: mi Sibel Hocam?
2: Olur.
1: Kaç nolu soruyu açalım? Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamam.
1: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 31.
1: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey?
3: El alem.
1: El alem doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle 35. başlıyoruz. Kaç?
3: 35.
1: 35. Gidiyoruz 35'e. Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
3: Rana.
1: Rana. Doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
3: İsmi
1: evet.
3: bildim diye kızmazsın değil mi?
2: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
3: 43 numara.
1: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru. Bilgisayarda bir dosya uzantısı. Süreniz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
2: Doç.
1: Doç. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
2: 33.
1: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 nol soru. Kağıdı yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Gron, gran, grun, gron, grın, green, grön.
1: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
3: Tek onu koymadı.
1: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
2: Gran, gren.
1: Gren doğru yanıt.
3: Bir tek onu koymadın.
1: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın yüzeyindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
2: 36.
1: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat.
3: Duyu.
1: Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu. Yanıtımız. Size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat Hocam.
3: 45 lütfen.
1: 45. 45'i açıyoruz. Hemen gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli, kurşun parçası diyorum. Şeyi başlatmıyorum. Başlatıyorum. Sibel Hocam bastı. Buyurun.
2: Zoka.
1: Zoka. Zoka'yı balıklarımıza yutturduk. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
2: 27.
1: 27. Gidiyorum hemen 27'ye. Bakalım ne geliyor 27'de. Argo'da gözetleme ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey, ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
3: Erkete.
1: Erkete, erkete yapmak, gözetlemek. Gizlice, uzaktan gözlemlemek, gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
3: 50 lütfen.
1: 50 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey, siz bastınız.
3: Leh.
1: Leh. Leh de bulunmak. Leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
3: 55 etmiyoruz. Lütfen.
1: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. T. Ne T? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
2: Kati.
1: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
2: Muti. Muti.
1: Muti.
2: Muti.
1: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
2: Tamam. 48.
1: 48 nolu sorumuz geliyor. Hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
2: Nubuk.
1: Hocam maalesef sayamıyoruz. Ne? Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
2: Ama söylemiştim. Cevap kağıdıma bakmak istiyorum.
1: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince, değil
2: evet,
1: mi? Bir
2: nereden kırdınız itiraz gelince, görmek istiyorum.
1: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız, tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey, hiç basmıyorsunuz.
3: Onunla.
1: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
3: Bildi çünkü.
2: Nubuk.
1: Nubuk, doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.
2: Evet, sağ olsun.
1: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu. Büyük bir jest yaptı. Ve soruyu bildiği için hediye ettik. Buyurun Sibel Hanım.
2: 23.
1: 23 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Aerobik.
1: Aerobik. Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Sibel Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 54 olsun.
1: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54'te ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım.
2: Evet.
1: Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
3: 28 sizle. Numara diyelim. O tarafa gidelim hadi.
1: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
3: Eylemlik.
1: Eylemlik. Tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
2: Gayet güzel.
1: Küçük güzel bir değerlendirme oluyor. Yapalım mı?
3: Ben olur. Sanki öne geçtim.
1: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız
3: evet.
1: Biraz sonra
3: evet.
1: Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor, hamle bakalım. Yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
3: Bir şeyler var aklımda ama.
1: Bir düşünceniz var mı?
2: Bende de biraz belirdi.
1: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız
2: İyi.
1: Mesleğimizden dolayı
2: evet.
1: iyi değil mi?
2: Evet.
3: Yani.
1: Hocam peki ben biraz eğitim hayatına getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrenci

0: Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir, nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
1: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım. 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz
0: Harika.
1: kurslarımızda.
0: Kendini geliştirmek isteyen bireylere, özellikle yetişkinlere kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz ve
1: Çok
0: ne
1: seviyorum.
0: yapıyoruz? Şifre harfi, şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam diyorum.
1: Tamam.
0: Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
2: Tabii, devam edelim.
0: Sizde kaldık galiba en
2: Evet,
0: son. Değil mi
2: sıra
0: efendim?
2: bende.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir dört harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum.
2: Evet.
0: Ama nasıl
2: Ben de o taraftayım.
0: seçerseniz. Buyurun.
2: Üç olsun.
0: Üç. Peki,
2: Uzun
0: güzel
2: çünkü
0: bir
2: öylesi.
0: geniş bir yer açalım diyorsunuz. Gelsin bakalım, üç nolu soruda ne arıyoruz? Rahatına düşkün, eller butonda, kimse, süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah, deriz ki çok da. Buyurun Sibel Hanım, çok yavaş bastınız butona ama süreniz
1: Tehlike.
0: doldu, söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız, son anda söylediniz. Süreye lütfen dikkat edin. Süreyi başlatıyorum. Hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı. Kim basacak? Buyurun Sibel Hanım.
1: Ehli
0: Ehli keyif. Yine Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı.
1: Basmadı.
0: Basmadı. Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun, sizle devam diyoruz.
1: 52 diyelim.
0: 52 nolu soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52'ye. Eklem. Süre başladı, eklem. Buyurun Reşat Bey.
2: Mafsal.
0: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri dedik, süremizi de bitirdik. Bir harf açtık ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum, 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5, henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki, bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki, bir soruya destek için, yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
1: Temel.
0: Lemel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde
2: hiç duymadım.
0: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım? Sibel Hanım, seçme sırası size geçti.
1: İki.
0: İki nolu soru. Geliyor bakalım iki nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı, ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim, Reşat Bey hangi harf koyacak?
2: Nar.
0: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Son 3 soruya geldik.
2: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz? Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun.
2: Rumi.
0: Rumi. Doğru yanıtı aldım.

0: Aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açıyoruz?
1: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu, bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
1: Kle.
0: Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun. 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son 25 sorulara geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca toprak mahsulleri ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
1: TMO.
0: TMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
2: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
1: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
1: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
1: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş ve çukur olan yer. Neresi bu? Reşat Bey.
1: Oyuk.
0: Oyuk. Ve size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi. Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi. Ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Sizdeyiz, dinliyoruz.
1: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam.
1: Evet.
0: A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini düşünüyorum.
0: Biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım.

Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve eşi Reşat Eymirli Bey, hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam, bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi ve Reşat Bey

0: temsil ettiğiniz Bitlis'e, Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu, İlk Öğretim'deki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Hı hı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Hı hı. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
1: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
2: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de almak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Teşekkürler.
1: İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru oldu.
1: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.
0: Vallahi Reşat Hocam biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Samsun 28, Karabük 32, Rize 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12. Malatya ve Erzincan 34, Van 30, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların Sivri'nin isimleriyle beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kadın haklı, erkek haklı.
1: Hoş bulduk.
2: Bir erkek haklı, iki kadın haklı. Beden gibi olmasın da öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
1: Ekip daha fazla ama galiba değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, 6 kişiyiz.
3: Bir bu kadar dahayız.
2: Bir bu kadar daha.
1: Evet. Bir kadın, iki erkek daha var.
3: Peki evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım. Dinleyelim sizlerden. Buyurun.
2: Yağmur
3: en başından beri sen varsın.
2: Tamam, en başından beri ben varım. Biz biz sevgili Savaş Özdural'la, yani tiyatro Akla Kara'yla böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil olduğu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize
0: her
2: dahil oldu.
0: Her çektiğim filmi sonra
2: ben
0: bakıyorum.
2: Öyle, benle film
0: kara çeviriyorsun.
2: Benle film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok, öyle bir şey yok. Çünkü zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık. Şu an herkesin keyfi yerinde, çok güzel ama yani.
3: Evet, evet.
0: Tamam, kimi yazdı?
2: Ya şöyle, aslında bu bir uyarlama. Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır, bilmem biliyor musunuz?
0: Yok.
2: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
0: Çok güzel.
2: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
0: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye, o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
3: Yani çok spoiler var aslında adından da, hani kadın haklı, erkek haklı bence.
0: Çatışmalar mı?
3: Evet, yani farklı farklı.
2: Kadın erkek deyince aklınıza ne geliyor?
3: Tam olarak o işte.
2: Tamam. Yani, yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz
0: uyum. İlişkide yaşanan her şey.
2: Aynen öyle.
0: Her
2: şey. Aynen öyle.
0: O yüzden mi eşitsiniz 3 kadın 3 erkek?
2: Evet. Yok, eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
0: O güzel. Güzel. Arkadaşlar böyle başlıyor işte yani. Her şey demek ki. Evet, siz Yağmur, seninle görüşmeli bir yıl oldu.
3: Zaman
1: her yıl görüşürüz yani.
3: Her yıl Haziran ayında.
0: Evet, nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldığında herhalde böyle sadece ismini söylemedi. Bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
3: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte, Özgün'de, Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet. Hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir 2 saat seyirciyi bekliyor.
0: 2 saat gülecek insanlar arada değil mi?
2: 2 saat belki geçeriz bile.
3: Geçeriz
2: bir
3: bile.
2: Duruma göre.
1: Evet. Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
3: İki perde.
0: En fazla 70 dakika.
2: Efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
0: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
1: Tabii.
0: İmkansız bulmaması.
2: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
3: Bir de
2: lütfen Fatma, lütfen.
3: Hayır,
2: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
1: Sürekli değişen bir şey olduğu için, herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
2: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisinin nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
0: Kesinlikle.
2: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani.
0: Süper. Sen nasıl dahil oldun?
1: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya
2: bunu taşınırken. Bunu anlatmam lazım. Bunu tamam. Anlatmam
0: ama
2: lazım.
0: Şey gibi anlatıyorsa en yakın okul her zaman iyi okul der gibi.
2: Ama
1: hayır kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan içinden geçirmiştim.
2: Hatta Allah gönlüne göre vermiş.
1: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de
0: sonra filmde oynadık.
2: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma ile ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak. Sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık. İndi görüşürüz. İyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. Aa dedim. Fatma'ya çok yakın. Fatma da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma ile konuştu falan ve oldu kısmet yani. Yani Fatma orada güzel. Oturmasa olmayacak. Olmayacak. Şey. Nerede oturduğumuza dikkat edin oyuncu arkadaşlar.
1: Çok
2: projelerinizi etkiler.
1: Şey ama yani. Çok güzel insanlar tanıdık.
0: Ne güzel, çok istemişsin
1: Savaş.
0: Demek ki. Ne güzel.
1: Güzel bir insan. Çok şanslı hissettiğim bir proje içinde.
0: Televizyon olmak. Devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
1: Çok güzel hareketler değil mi?
0: Evet.
1: Ha yok şu an yok.
0: Tamam ben anladım. Evet. Okey o da. Yani orada nasıl götürüyorsun diyecektim. Tamam
1: yok,
0: okey.
1: Yok şu an orada değilim.
0: Tamam abi.
3: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
2: Hadi cevap ver Yağmur.
3: Yani stand-up'larımızda bunu
1: evet tam onu diyecektim.
3: Bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
1: Aa.
3: Evet.
0: Valla.
3: Buradan açıklamamı yapayım.
0: İtiraf
2: İddialı açıklamalar.
3: Ya bilmiyorum çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
1: İnsan.
3: Evet insan. Ama bu oyundan itibaren benim.
0: Nasıl yani erkekler insan değil mi şimdi?
3: Hayır işte öyle bakıyordum. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
2: Ne?
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine iki gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
0: Ben
3: ama
0: de şu
3: erkekler
0: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç.
2: Gerçekten
0: kalkayım mı kalkmayayım mı? Aa.
3: Bak işte mesela.
2: Ben değil şu an buradayım mı? Buradayım. Evli miyim onu bile hatırlamıyorum.
0: Şöyle bir şey olsa sorumlusun ama. Yağmura mı? Hadi gelip atıp
3: yani ama şey işte erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
0: Onu düşünmeyedir evet.
3: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
0: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
3: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Bence erkek evet. Kadın diye ayrı mı? İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
3: İşte ben öyle bakıyordum.
1: Ama bence
3: oyundan
1: öyle değil. Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
0: Evet o
1: araba
0: doğru.
1: Araba kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
2: Ne kadar yani iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
0: Yok doğru.
2: Doğru işte.
0: Yoksa Merve şu anda
2: doğru.

0: de yaşadığım
1: ya da markete gittiğinde işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmış mesela.
2: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir yani. O biraz
1: biraz
2: egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
0: Evet tabii canım.
2: Yani o kadar da değil, bir market alışverişi ya yapamayacaksak.
0: Bir tecrübesi var demek ki.
1: Hayır işte. Hayır, benim hiç öyle olmadığı için. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle. İyi, evet, iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani hani. Yo, yapmıyorlar ki. Mesela testosteron hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
3: İkisi de var kafasında.
1: Evet, yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
2: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor ya artık yani.
1: İşte onu da mesela var. Ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbet.
2: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde
0: bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Bambaşka bir şeyler de oyunla birlikte hayatında bir şeyler.
2: Evet, Yağmur'cum.
1: Ama kadın erkeği farklı görmeye başladım işte.
0: Diyorum ya, oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
2: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela kadın haklı, erkek haklı, işte erkek daha basit falan diye. Hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein. Yani biraz erkeğin aklı fazla küçümsüyormuşuz gibi bir his var yani.
1: Ben hiç öyle bakmıyorum. Yok ya, bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekliyiz.
2: %100.
1: Hayat yoksa çekilmez olur.
2: Bak ne güzel bir denge.
1: Evet.
2: Ne güzel bir denge. Şahane. Evet. Yani.
1: Farkları da anlatmak bence güzel.
3: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
0: bu da
3: çok
0: güzel
3: çatışma.
0: Bir düşünce.
1: Evet.
0: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır, benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
3: bu
0: bir durum.
3: Bu mümkün değil. Ben böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
2: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor falan.
0: Öyleymiş. Mesela benim burcumu söyleyeceğim. Ben tam sana ikizler.
2: İkizler. Sizin?
4: Başak.
1: Ay.
2: İnanmıyorum hiç anlamadım.
0: Bir şey mi?
2: Yok, ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
0: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
2: En iyi erkek burcu. En iyi erkek burcu. Bitti.
0: Daha en iyi erkek burcu.
2: Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar. Yani
4: yapılan çalışmalar
2: boğa burcunun erkek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
4: Ayrıntı var mı peki?
2: Çok yemek yerim, çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım, hep açım. Hiç doymuyorum, aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum, o yönümü. Yani boğanın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25'li 30'lu yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz boğa burcu bey, sizi öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanında. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Başka türlü nasıl anlayacak yani? Boğa burcu.
0: Ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
2: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de, bilmiyoruz.
0: Allah Allah. Kız mıydı, erkek miydi?
2: Hanımefendiydi.
0: Hanımefendiydi, tamam. O orada başka...
2: Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
1: Deneyerek buluyor.
4: Fatma, sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
3: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım.
1: Tabii.
3: Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden, onu düşünce tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde o zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyordu.

0: olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
1: Nasıl da korktuk.
2: Temkinli konuşuyor.
1: Aynen. Hani erkekleri de karşıma
0: almıyor. Ama çünkü günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle, erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
1: Bence komedi olduğu için sorun değil. Yani komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
3: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm. Herkes kendi evinde yaşadığının büyük bir bölümünü sizin oyunda. Evet. Sen de böylesin. Sen de bak bunu yapıyorsun. Demek ki bu filan.
1: %100. Değil. Orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. İzle desinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
2: Bununla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi?
1: Olur.
4: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
5: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
6: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
7: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar. Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz? Hiç.
8: Ben kalender neşredim, güzel çirkin aramam.
9: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
10: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
7: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç görünen sen olacaksın.
11: Bak hoşuma gitti.
12: Kadınlar bir fotoğraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi, çat. Anlık.
13: İyi günde, kötü günde.
7: Yengesiyle, dayısıyla.
13: Özel günleriyle.
7: Yıl dönümleriyle.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
7: Ölüm sizi ayırana
13: ölüm
7: kadar.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
2: Gayet eğlenceli gözüküyor.
1: Evet, evet. Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak. İnşallah.
2: Zaman. Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
1: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Valla. O yani mesela Fatma ile çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu. O yüzden böyle böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence.
3: Ya işte evet, İngilizce şeyler
1: aynen
3: ama
1: öyle.
3: Tabii ki ghosting, mostly love bombing falan yani eski bir şey olsa da tam öyle de olmuyor. Mesela ghosting kimin aklına gelir? Genelde bence çok aşırı Z kuşağı falan diyoruz ya, onların yani yok olmak. Şimdi artık yok oldum. Bir ay yokum falan.
1: Bir de daha önce insanlar yok olmuyor muydu?
3: Ya işte sosyal medyada yok oluyorsun. Yok oldun dediğini biliyorsun. Yerini yurdu. Eskiden yok olamıyordun çünkü sosyal medya yoktu. Kapını çalıyordu. Doğru. Evdeysen evdeysin. Kapıyı açmazdın falan yani. Cama çıkmazdın.
1: Doğru.
3: Şimdi şey de yani kapatıyor kendini. Cevap vermiyor. Yok oluyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Ghosting oluyor. Değil mi? Öyle değil mi?
2: Evet. Böyle yapan var mı peki aranızda? Böyle kaybolan.
14: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu biliyorum.
1: Öyle mi? Ben de şu an Instagram'da bir şey paylaşmanıza ghost mu oluyorsun?
3: Ya yok olmak işte, ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak, bilmiyorum artık. Ya bunlar hep ilişkiler meselesi.
1: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetme. Canım benim, seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
3: şimdi şeyle karıştırmayalım.
1: Falan diye.
3: Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak.
2: Cevap
3: aldım, onu yok saymak.
1: Sevgini engellemek mi?
3: Engellemek olmasa bile ona hayal et gibi davran. O sana bir şey yazıyor, cevap vermiyorsun falan.
2: Evet, ortadan kayboluyorsun bir anda.
3: Hiçbir paylaşım yapmak seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani.
1: Tamam, o zaman mesela
3: evli gibi değil.
1: Aslında ben de
3: sen evlenmişsin zaten.
1: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum. Olabilir. Çok fazla, değil mi?
3: Yani eşine yaptığın takdirde zaten durum başka bir yere gider.
1: Eşine ghosting
3: yani sen evlenmişsin artık.
0: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
1: Flört mü, o neydi?
3: Evet.
1: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
14: Bunlar aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan, işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
1: Şöyle yanılıyor.

0: olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de şey oyuna gelecek Z kuşağı diyecek ya bak burada yok, ghosting anlatıyorlar, evet. Burada lavabo'yu evet, anlatıyorlar öyle diyecekler. Aynen. Değil mi? Aha, evet. Muhtemelen öyle diyecekler. Aynen. İşte.
1: Öyle. Kerem sen yaptın mı bunu eşine love bombing?
0: Tabii ki. İnsan eşine love bombing yapmayacak da kime yapacak?
1: Kime yapacak değil mi?
2: Biraz yani. Önce love bombing'leri
0: sadece love bombing. Sadece love bombing'den sonra ghostlayamadım öyle kaldık. Sürekli yani 10 yıldır love bombing. Şahane ama happy wife happy life.
2: Süper çözmüşsün sen işini. Harika. Evet. Evet sizin kırmızı çizgilerinizi öğrenelim. Yani dizide öyle bir ayrım mı var? Şey
0: oyunda.
2: Oyunda, pardon, dizide diyorum.
1: İlişkide.
2: İlişki bunu genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Ya, bu, olmazsa olmaz.
0: Senden başlayalım Yağmur'cum. Buyur.
3: Yani Yağmur'un olmazsa olmazı mı yoksa oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Yani sen 25 yaşındayken ki kırmızı çizginle 45 yaşındayken ki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim
3: ne?
2: 45 misin?
0: 45'im.
3: Sessizlik, sakinlik.
0: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
2: bence
0: istemiyorum.
2: Bence 15 yaşında da olsan hep her zaman o olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
0: Evet. Ya, ama işte
2: kötü falan mı söylüyorum?
0: Çok doğru, çok bir, doğru bir şey söylüyorsunuz ama hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın.
1: Öncelikler değişiyor.
0: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden Fatmacığım.
4: Evet. Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
0: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mıdır peki?
4: Hayır ya. Yani yeniden tanışabilirim.
0: Arkadaşlara bir mesaj. Fatma'nın arkadaşları bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.
2: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
4: En sıkıldığım. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani nasıl bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey değil söylediğim belki ama.
2: Hani, evet.
4: Yani biraz daha keyifli hani problem çıkar mı? Hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
2: Bunu evli olanın birine soralım.
0: Efendim?
2: Bunu evli olan birine soralım.
0: Şimdi düşünüyordum. Değil mi? İlişkide en sıkıldığım şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin Yağmur? Evet. Devam et bakalım.
3: Sen de sıra. Hadi
0: şöyle hiç sıkıldığım yani insan
3: hiç sıkılmıyor ki.
0: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim sana.
2: Çok güzel.
0: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka gerçekten bir yana benim kendi şey hani evet. Adıma
3: maşallah.
0: Sıkıldığım şey galiba
3: ben. Sen.
0: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet. Devam edelim. Ben özümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
2: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
0: Hayır öyle bir şey yok.
3: Hayır, ne ilgisi var ya? Şey yok.
0: Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya. Yani.
2: Güzel.
0: Teşekkürler.
2: Kendi adına
0: ben
2: konuşuyorsun.
0: Ben geldim. Kafaka basmam arkadaşlar.
2: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
3: Ya aslında atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum.

0: Bilmiyorum hani çünkü...
1: Benim dediğim olacak Savaş.
0: Ya evet ya, ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz. Ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak. Kerem Bey'in yaptığı gibi.
2: Teşekkürler.
0: Ya da Fatmacığımın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
3: Kerem, kadınları anlayabildin mi?
1: Gerçekten ne istiyorlar?
2: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun.
3: Sadece bir ilişki anlamında da değil.
2: Yok
3: aslında.
2: Yok, ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela. Erkeğim, yani erkek, işte kadın falan. Kadın erkeğim... O kadar toparlayamıyorum şu an. Erkektim değil mi? Kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil. Sadece anlamaya çalışmak lazım bence. Çatışma yaratmadan, suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok. Anlaşılır. Kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani. Çok kadınlar iyidir.
3: Eşinin bu anladığını düşünüyor mu peki?
2: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim bunu anladığımı düşünüyor. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Sizi anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
3: Ben öyle hissediyorum.
1: Fatma duygulandı.
3: Tamam, sürecektim. Baktım ışıklara falan olmadı.
1: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
0: Evet.
3: Çok iddialı.
1: Evet diyorsan sen o Fatma düşünsün, sen cevap ver.
0: Yani kadının şefkati, erkeğin de o korumacılığı. Ben ne, biraz ataerkilim. Evet, hangi dönem olursa olsun ya, kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
2: Çok, ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten
0: doğru,
2: bu arada. Bak Fatma da katıldı değil mi?
3: Evet, düşün. Ben nasıl diyebileceğim hiçbir
2: bak,
3: şey yok.
2: Gerçekten ya hemen katıldık biz. Ya.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Bundan sonraki soruya ben cevap vereyim, siz katılın.
3: Ekibin en eğlencelisi kim?
0: Kerem
2: Bey. Yok canım,
3: herkes
2: estağfurullah.
3: Ya. Herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir eğlence şeyi var. Yani herkes çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
2: Oluyor. Teşekkürler, herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
3: Ya öyle zannediliyor.
2: Değil.
3: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
1: Daha ağır mısın?
3: Hiç değilim aslında. Ama...
2: Size başka üzülmüyor. Gayet ağır başlıyor.
3: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de, orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerinde duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
1: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
3: Yok, o kadar değil. Hayır, o kadar değil.
2: Yaşın öyle mi ya?
3: Evet ya.
1: Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
0: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
2: Gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
2: Nasıl ya?
0: Hiç bahsetmedim.
2: 4,5 yaşında neydi?
1: Tabii yeni tanıdıkları
0: onlara,
1: için.
0: Hayır aslında.
2: Yo, ben aslında eski tanıyorum ama o kadar şey
0: konuştuk ama hiç onlara bahsetmedim.
2: Hangi iş? İlk işi mi?
0: Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
2: Ha, okay. Bu da anlatabileceğimiz bir şey. Okey, tamam.
0: Hayır, onlara çok bahsettim diye. Ekstra vakitlerini.
1: Yok yok, fark etmez. Hani seyircimiz, ekrandaki seyircimiz de değişiyor. Aa, sonuçta. Evet. Lütfen.
2: Ne ilk işini şu an yaptın 4,5 yaşındayken?
0: dizi oyunculuğu

0: 2'de halen şey alemin kralı orada evet. Da çocuk.
1: Evet ya.
0: Orada kaç yaşındasın sen?
2: 16 yaşındayım orada.
0: Yine o, evet oy. Orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen evet. İşte kimisi doğuyor sektörün içine biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce. Şey ya.
1: Hayır.
0: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size.
2: Hadi. Ne o?
0: Ha sonra mı? Yok yok işte ha, sette işte. O evde ha, çekilen
1: tamam,
0: şeylere.
1: Tamam evet.
0: Yani biz artık evet. Her sezon evet. Bitirde çağırdık. Tekrar seni o aynı şeyi anlattım videosu söylüyorum.
2: Atacağım sonra.
0: Siz kaçıncı gelişin senin buraya? Her sene geliyor.
2: Her sene geliyor bizim.
0: Bekleriz. 7. sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir. Şaka evet. Yapıyorsunuz. Aha. Benim ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk
1: şey kırıldım. Her zaman.
0: Bundan sonra. Ya, kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üste çıkayacaksın.
3: Yağmur, dur böyle duyuyorsun.
2: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
1: Evet evet.
0: Gerçekten aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
2: Gerçekten öyle.
0: Süper. Çok
2: her
0: güzel.
2: Sene bekliyoruz bu ekibi.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
0: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
2: Ay, 20
0: sene
2: sonra. İnşallah ne güzel.
0: Bu sene prostattan bahsediyoruz diye. Artık onlara geçti yani.
2: Sürekli yenileniyor oyun.
0: Şimdi mecbur o yaşa gelince yapacak bir şey.
2: Doğaçlama var mı oyunda?
0: Yani doğaçlama tiyatronun olması olması zaten neler olacağını bilmediğimiz doğaçlamalar olacaktır diye düşünüyorum ama daha henüz bilmiyoruz.
2: Stand-up'larda kesin bence. Genelde tekste sadık kalıyoruz ama.
0: Ya şimdi stand-up
2: ama...
0: biraz iddialı şimdi şeyi de yapmayalım hani böyle bir stand-up. Güzel anlattığımız şeylerimiz evet. Var. Komik olduğunu düşündüğümüz ki seyircinin de komik olacağını düşünüyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'larını çok beğeniyorum bu arada.
1: Çok teşekkür ederim. Biz de senin stand-up'ını beğeniyoruz ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O 2 saat ya da 2,5 saat Kerem Bey şu anda bir
0: Kerem
1: zaman
0: derken,
1: belirtemiyoruz ama... çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
0: Evet inşallah çok çok gülme ihtiyacımız var inşallah. Çok, gerçekten inşallah. Herkes... Evet. Şey yapar yani girer ve çıkar ve oh ben de güzel iyi ki de geldim. Evet çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var. O emeğin evet. Karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani. Evet. İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
1: umarım.
0: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
4: Harika.
0: Yani.
4: Fatma sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok Güzel Hareketler'de.
3: Yazıyordum. O yok oradan gelmiyor. Tamamen Çok Güzel Hareketler'le ilgili bir şey. Yani Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
4: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
3: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
4: Oyuncu olmak istiyordum. Oyuncu okay. Olabilmek öğretmen için öğretmen olmak istemedin önce.
3: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
2: Bitirdin değil mi?
3: 4. sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
4: Ha devam ediyorsun abi.
2: Burada ziraat mühendisini herhalde bitirememişler var.
0: 4.
3: Benim babam da ziraat mühendisi.
0: Vallahi mi? Hangi?
3: Ziraat mühendisi.
0: Zootekniği.
1: Bir de herkes kendini birbirini yeni tanıyor gibi bence
0: evet,
1: şu an.
0: Çünkü siz ilk defa görüşüyor gibisiniz.
1: Hiç ama bak.
3: Biz evet tanışıyoruz.
0: Şöyle,
4: sen de 4'ü bırak. 4'ü.
0: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de...
4: Ha okey geçiş yaptın
0: evet,
4: sen okudun.
0: Yani hani bıraktım ve sonra 1-2 senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum 4. sınıftaydım. Konservatuarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye çok büyük bir ziraat mühendisini kaybetti tabii.
2: Evet.
0: Reprezent olurdum büyük
2: ihtimalle. Bir sene kalmış yani bitirseydin de ondan
0: bir sene,
2: sonra.
0: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e. Ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
1: sevmediğin çok bir şey ya da yapıyor şey olman.
0: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
1: Yani eğer konservatuar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdin zaten.
0: Konservatuar 50 saat uzakta olsa evet, gidiyorsun evet. Ona bir şekilde. İnsan sevdiğine gidiyor da uğruna. Sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
4: peki şey konservatuar hangisi?
0: Müjdat Gezen. Aynen Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuarlarına birçoğuna giremedim yaştan evet. Dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayırı soymuş o oldu demek ki.
2: Evet. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları olmadı
0: mı? Hayır canım hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım.

0: O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış diyordu sürekli, tamam mı? Benim de çok sevdiğim bir abim vardır, Barış abim, o ziraat mühendisi okuyordu. Ben de şey diyordum, yani çalışmasam olur, en kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu, ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Ya yani benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlarda oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş, bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım, öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir... Öyle. Aa falan dedik. Oradan hazırlandık. Sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet evet. Güzel. Değişik. Bu hikaye güzel ya. Bana da kendime özel hissettiriyor. Yani.
1: Evet, evet evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan. Hiç alakan yok.
0: Ama fark edilmeyecek gibi değil demiş. Hiç alakam yok bu arada gerçekten abi. Evet, kısmet.
2: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
0: Öyle diyelim.
3: Evet. İçindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
0: Evet. Ne? Galiba çok doğru bir şey söylüyorsun.
3: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
0: Aynen öyle. Doğru.
3: Bir şekilde.
1: Ya bir şeyi diyorsun. Çok istemek zaten, yani çok istemek başarının %50'si, boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
0: Evet. Evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu konuda. Evet. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra insanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuardan sonra, Beni Affet diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
1: Evet ya, 700 küsur bölüm oynamıştım.
0: Tabii ya, 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm, ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu, biz ikinci oluyorduk. Aa. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler, böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar. Kesinlikle. Biliyorsunuz. O yüzden güzel güzel yaşıyoruz işte
1: güzel
0: bence.
1: Ya. Aynen. Peki yurt dışında da bu dizi çok satılıyor. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anım var mı?
0: Ya var ya, bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan'da New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var çünkü onlar çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
1: Çok güzel.
0: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım, izlenen şeyde. Berat Türk adı, Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle foto, her yerde yani.
1: Finlandiya'da ormanda.
0: Artık son
1: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
0: Oradan bir arsa bakıyorduk biz. Ucuz o dönem Finlandiya. Yok öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
1: Ne güzel.
0: Evet, mesela Fas'ta rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta prime time dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de, haftada bir. Düşünsenize.
1: Bizim geçenlerde şey, onu anlattı değil mi? Evet. Vesime, değil mi? Beni Affet galiba, evet. Ben oradan Türkçe'yi öğrenmiş. Şey, Kuruş Orhan, onda Mesime vardı ya, Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz bir Türk dizisi, uzun soluklu bir
0: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
3: İnanılmaz konuşuyor gerçekten, evet. Biz aynı, evet, menajerimiz.
1: Öyle mi?
3: Evet,
1: ha, evet, Türkçe daha gibi, ya benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
0: Evet, estağfurullah. Ama yok, evet, Türk dizilerinin Avrupa'daki, dünyadaki Türkçe'ye katkısı çok olmuş.
1: Ha, çok güzel, bu güzelmiş vallahi.
2: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
0: Yani şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız,
3: evet,
0: o sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse, sonrasan o ilgi sizi Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç yenmiyor bu yorum.
1: Yok şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir şeye değindim. Biz, Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada biz konuklar, yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Bir de onlarla boşu. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık ev evlisin?
0: 10 yıllık evliyim. 9 yıllık evliyim.
1: Tamam bak 9'u 10. Ha. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda hı-hı, belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde hiç adın geçmedi. Hiç. Demek ki ben onun şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa da buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şeyi soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Hı-hı. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncu mu olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram ayrılmıyor. Onun oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. İşte sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef. Bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
0: Bu piyasanın galiba en kötü yanı, ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani, bu dünyadan Freddie Mercury geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
1: Michael Jackson geçti.
0: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
2: Evet.
0: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye. Ha, ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
1: Aynen öyle.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: Amin inşallah.
1: Her zaman bekliyoruz. Seneye tekrar bekliyoruz seni. Söz vereceğiz. Tekrar vereceğiz yine.
0: Bu sefer hayır demeyeceğim.
1: Şaka yapıyorum ya. Ya
2: ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
2: Ay çok.
0: Bayılırız.
1: Tamam harika.
0: Çok teşekkürler.
1: Kahvenizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
3: Çok teşekkürler. Çok
2: teşekkürler. İyi günlerde kullanın.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günlerde kullanın.
3: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
0: Tabii canım.
3: Türk kahvesi
0: muhteşem bir şey.
3: Tiryakisi olarak.
1: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz, iyiyiz.
2: Nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz.
2: Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizi zaten her sezon görüyoruz.
1: Evet.
2: Efe Kan'ı da ikinci kez ağırlıyoruz.
3: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ama çok önemli bir diziyle.
3: Güzel.
0: Evet, güzel. Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
3: Evet, sezon finali.
0: Heyecanla Eylül'ü bekliyoruz.
3: Okay, ben de kesinlikle heyecanla Eylül'ü bekliyorum ya.
0: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini? Bilmiyorsun değil mi?
3: Yani,
0: çok önemli bir rolde girdin yani.
3: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendi Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
0: Diren
3: oyuncular.
0: Polat, her şey Şampiyonlar Ligi orası.
3: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
2: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
3: Tabii.
2: Ve şahaneydi o bölüm.
3: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Hmm. Yani ama yine ben hakkıyla işin
0: güzeldi ya, sezon finali
2: çok iyiydi. Çok heyecanlıydı.
3: Evet evet. Gerdik, bayağı gerdik yani aslında.
2: Evet evet ama çok çok merak da uyandırarak böyle
3: çok bence
2: bitti.
3: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani, dolu dolu bir
0: başlangıç
3: final.
0: Başlangıç birinci bölüm gibi girdi.
3: Gibi. Evet evet, aslında birazcık öyle.
0: Bir girdi değil, sen öyle girdin de bölüm öyle bitti yani.
3: Evet evet, biraz öyle oldu.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
3: İnşallah.
0: Evet, yangın yeri. Yangın yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
1: Evet öyle oldu biraz, çok
0: senin
1: şükür.
0: Senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçimi de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım, aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani bence ben de mesela bunu da TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim, bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinde.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta, kıpır kıpır. Bence çok güzel bir şarkı, tam da yaz şarkısı, güzel oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde.
1: Her yerde evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, sözleri böyle vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Valla bilmiyorum hiç tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
1: Evet, benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif, vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efeken, sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet abi.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Evet, bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak o

0: kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki. Çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde. Günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
1: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Ya yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
1: Güzel, harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor. Evet,
1: süper.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendisiz evde çalıştığınız şey bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım buraya giderim bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha çünkü güç o karakterin elinde artık kendimize olmamızı doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
2: Kendimiz Zaloğlu'yla oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede sonra aracada binmediniz devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım ama herkesin o söylediği şey gerçekten gerçekten bir abi gibi aslında herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar onlar bunlar bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda karşısına baktığında ne alabileceğini ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip
1: İnşallah.
0: Olur.
1: İnşallah. Elif senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
1: Ha okey ikisi de güzel, çok güzel bir şey bu.
3: Evet dengeliyorsan. Yani şöyle oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela aha, kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum. Diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay güzel. Çok aklı başına gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet. geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere evet. aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
2: Ya, ne güzel.
1: Doğru.
3: Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey, yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak zaman. Çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevaplamak.
1: Ya da var mı?
3: Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Oo. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Ha. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor, misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim, ardından da aşk başa bela mı?
3: Evet.
1: Harika. Gelsin. Dinleyelim.

0: Ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar. Tamam, görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
0: Ay, çok tatlı.
1: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş. Hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
0: Bunları takip ediyor musun? Şarkın çıktıktan sonra neler gelecek, nasıl yorumlar?
1: Tabii tabii takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım. Ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken. Ya senin özel hayatın var mı?
1: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani ya, şöyle bir şey yapıyoruz.
1: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyoruz etrafında. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Ve orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
1: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
1: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
1: Ben güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum zaten. Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
1: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
1: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani çalışayım. Şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de
1: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
1: ben.
2: Bir gurme olmamıştım, onu da oldu. Yani.
1: Evet. Seviyorum. Aslında vardı hayatımda. İyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden?

0: işte nerelerde kullanılıyor, Allah geleneksel Allah. Bir yemek mi, işte işte benden sonra gidecek, beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle bir video oldu. Çok güzel oldu.
1: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.
0: Yani sevdiğim için yapıyorum, o amaçla yapmıyorum bunu aslında ama bence güzel olacak.
2: Evet, hadi bakalım.
1: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle evet. Bir şey duyduk. Efe Kan, senden dinleyelim.
3: Ben hatta bence Elif Buse de bizden öğren. Burada
0: ben de sizde Efe Kan'dan öğrendim.
4: Evet. Bu arada. Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
0: Çok eski 12. Bence.
2: Tabii çok eski.
0: Bayağı. Çünkü.
4: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
0: TRT sanatçısı değilim de program yapıyordum.
4: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte, geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne, dedik mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar beş karış bakıyorlar böyle.
3: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
4: Ya, mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
0: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
4: Ben gitar çalıyordum orada. Şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam. Mi bemol herkes bakıyor birbirine böyle, mi bemol nereden çıktı diyor, mi bemol ya mi söyle şunu.
0: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum, benim öyle şeylerim var.
4: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
0: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
3: Aa, bence de bak güzel.
4: Parmaklarımız böyle oldu ama
1: çaldınız mı peki?
4: çaldık.
1: Oo,
0: bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
4: Yok, mi bemol.
0: Mi bemol mu çaldık? O zaman evet. Gerçekten tebrik ediyorum.
4: Ut çalan yok oldu mesela.
0: Çok zor oluyor. Evet,
4: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada.
0: Ama güzel. Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
1: Olsun, ne güzel anı olmuş.
3: Bak ne kadar evet. Sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
4: Özlüyor muyum bazen? Yani artık çok aktif uğraşmadığım için ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
0: bestem varsa dinlemek isterim.
3: hemen iş kaçırmaz.
0: Hemen
3: sen.
0: İş.
4: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
3: Evet.
4: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzelttik, düzenledik.
3: Ne kadar şanslısın.
4: Çok şanslıyım kesinlikle. Yani bana benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
3: Muhteşem.
4: Çok güzel şeyler oldu, biriktiriyorum.
3: Hadi
4: bir gün işime yarayacak biliyorum yani, tatlı şeyler var.
1: İyi. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
4: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
3: Sen onu çok seviyorsun. Peki kuruluşta oynadın. Hı-hı. Kuruluştan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti ya da ikisinin ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
4: Daha önce film olmuştu, olmuş ufak önemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hı-hı. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebiliriz? Yani bunu nerede yapabiliriz? Yapabileceğim bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası yani abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle. Ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır.
3: Evet.
4: Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
3: Evet. Ne güzel.
4: Yani çok da keyifli oldu.
0: Harika.
1: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih. Evet, şimdi evet, burada... Evet.
4: Ya Pergel... Dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor, buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakitte yoktu. Hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu? Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne. Büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti, dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor, dedi ki ne yapıyorsun dedi. Abi dedim, oldu mu olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi, içeri insanların yüzlerine baksan dedi, zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Bunu görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
1: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
4: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
1: Harika.
3: Evet, şarkı zamanı tekrar. Yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
0: Tabii ki.
3: Ne, 14 Bahar?
0: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
3: Aa, evet, kaçamışsın.
0: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
3: Harika.
0: Var.
3: Gelsin.
0: Sizin için okuyayım.

0: Akustik renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çarjısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik, konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. 2 ille konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da akustik renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Çok
1: güzel. Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya
1: gerçekten.
2: İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni.
1: Evet,
2: bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii.
2: Tabii
1: yani. Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişte olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor, yani talebi azaltıyor.
2: Ya ne güzel.
1: Belki ona oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Ya ne güzel, harika.

0: Bu tabii geliştirilebilir. Tabii. Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi.
1: Bunu böyle bir yorumu da ilk kez görüyorum uzun zamandır. Harikasın.
0: Amacım bu yani en başından beri. Biri gibi olmamak.
2: Bence şu an çoğu renk Elif'e benziyor. Öyle mi? Öyle bir şey var. Sana benziyorlar.
1: Bu da güzel bak.
3: Evet. Ne güzel.
0: Teşekkür ederim bu yorum için. Ayrı ben de üniversite zamanında ses eğitimi mezunu olduğum için hocamı taklit ederek aslında bir yola başladım. Ve okul bittikten sonra kendimi bulmaya başladım. O da bir süreç. O da bir anda olmuyor.
1: Ya hiçbir şey bir anda olmaz ya.
0: Yorumcu
1: ama ben şahidim yani, sen deli gibi çalışıyorsun yani. Ya bildiğim bileli hep çalışıyorsun ve hep varsın yani. Ben sürekli mesela Elif, ben söylüyorum ya, Elif daha geçen hafta gelmedi mi diyorum. Yok Sinan Bey, 1,5 yıl oldu diyor, 1 yıl oldu diyor.
0: Ama hep varmışım gibi.
1: Evet, çünkü sosyal medyada ya da ekranda, haberde, gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
0: Her yerde.
1: Bir yerde beraber hep oluyor yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
1: Ne güzel, harikasın.
3: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
0: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor hem defter alacağım, hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu. İlk konserimde, İstanbul'daki konserimde o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet utandım.
1: Aa, böyle bir şey bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı
0: evet,
1: gibi.
0: Evet.
1: Aa, çok tatlı ya Allah.
3: Çok tatlı.
1: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O
0: evet.
1: Da güzelmiş.
0: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
1: Çok güzel.
3: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
0: Olabilir ya.
3: Şimdi buluşursunuz konserde.
0: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
3: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
0: Harbiye'de 2 kez konuk olarak çıktım. Hı-hı. Ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde
1: evet,
0: size artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah.
1: Harika.
0: İnşallah.
1: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
2: Film onun öncesindeydi.
1: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
2: Evet, tiyatro.
1: Şu anda var mı?
2: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
1: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
2: Tabii.
1: Ne, biraz anlatır mısın oyunu?
2: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere
1: evet.
2: Geliyor galiba.
1: Hatırladım.
2: Onur Ünlü'nün yönetti.
1: Evet.
2: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam oynarım tabii ki dedim, seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire, çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler. O da dedi ki sen dedi orayı dedi bize bırak, sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyt Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyununa göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneş'in Oğlu diye bir oyunumuz var.
1: Güzel.
2: Sizi de beklerim bu arada yeni sezonda
3: kesinlikle.
1: İnşallah. Harikasın.
2: Böyle.
3: Spora devam mı?
2: Devam tabii, spor benim hayatım.
3: Boks yapıyorsun değil mi?
2: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak. Hiç bırakmadığım bir şey yani, ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim, 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi. Yani.
0: Ben de öyle yani, çok büyük enerji veriyor.
2: Çok acayip bir şey yani.
1: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış geliyorsun. Bir daha bunalıma gireceğim ya. Böyle bir şey olabilir.
3: Nedir bunun sırrı? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu?
0: Az yiyorum.
2: Ben de yemek.
0: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
2: Tamam, yıllarca hep, şey yani.
0: Yıllarca hep tontiş yanak yani. Hep çikolata mesela aşırı yiyen bir insanım ben.
2: Yok, benim tatlıyla maalesef Allah'tan aram yok yani. Çok ama benim yemek çok, ya inanılmaz.
0: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
2: Bu
1: Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
0: Ya işte kasları sıkıp diyaframımı daha rahat kullanabilmek adına. Çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
1: O yüzden topukluyla.
0: Evet, o nefes durumunu ayarlamak hani beni daha rahatlatsın diye.
1: Dikkat et. Aman çok herif, tehlikeli
3: dikkat
1: ya.
3: Et gerçekten.
0: Topukluyla. Onu tabii hocayla birlikte, kendi başıma değil.
3: Birden ürktüm gerçekten.
1: O fotoğrafı görüntü yani istiyorum ama çok güzel.
0: En yakın zamanda.
1: Topukluyla falan, harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi niyetiniz de geldiniz.
3: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi çok takımı güzel tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray, tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
1: Evet. Güle güle kullanın. Bizi hatırlayın vallahi lütfen. Kahvelerinizi evde içer.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür
2: ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür. Seni Karalım'la.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Karalım. Kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
0: Evet, doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolümde.
1: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
0: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu evet, evet. Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
1: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
0: Tamamdır.

0: Dünyanın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Melih.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Evet. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi de tanıyacağız. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Yıllarca eğitim için çalıştınız. Gönül verdiniz. Öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına vesile olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma, söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama yani, var mı öyle bir çalışma hobi olarak da olsa?
2: Yani zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Hı-hı. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var gerçeği söylemek
0: vallahi
2: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: İnşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
1: Tabii ki.
0: Başlayalım
1: hemen.
0: Mı?
1: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
1: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
1: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim.

0: Ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek. Evet. Sibel Eymirli bu
1: İnşallah
0: bölümde.
1: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: şekilde. İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız? Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Mezra, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz. Tamam. Ve Reşat Bey cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
2: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım, son harfimiz de K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
2: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin, bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koyduk. Sizin için bu sefer Reşat Bey, başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir acaba? Seyrek aralıklı birkaç evlik kırsal yerleşim yeri de diyemek istiyorum ama süreniz doldu. Bir harf daha açıyorum. Tekrar Sibel Hanım'a geliyorum. Bir harf daha açtık Sibel Hanım. Bakalım ne harflerini koyacağız? Süreyi başlattık. Ne olabilir? K ve ek.
1: Ekenek.
0: Ekenek, doğru.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
1: Ederim.
0: Bir de şifre harf buldunuz. Bu bölümde tek bir şifre kelime bulacağız. Biraz zor soruyoruz tek kelime olduğu zaman ama hep beraber tamam, o şifre kelimeyi çıkartacağız. İlk harfini de açmış olduk E harfiyle. Siz de yürüyoruz, kaç tane soruyu açalım.
1: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli. 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da nettir bu denir. Ya çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
2: Aleni diye söylüyordu, bu değil.
0: Yakaladı galiba kelimeyi. Yok. Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
1: Aşikar.
0: Aşikar. Hı. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey, sizle bekliyoruz.
1: 24.
0: 24. Gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Denek.
0: Denek. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu. Çiftler arasındaki
2: bir fırsat verdi.
0: Evet, buyurun.
1: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim, saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
1: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
1: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor. Seyrediyoruz.

0: Charlie Chaplin'in yarattığı film karakterini soruyoruz. 5 harfli neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyoruz. 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba yont olacak diye. Evet. Reşat Bey'i alalım.
1: Charlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Charlo.
0: Charlo doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Hanenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.
1: 14 lütfen.
0: 14. Geliyoruz 14'e bakalım. Ne soruyoruz? Diren, karık. 10 saniyeyi başlattık. Diren. Ne olabilir? 3 harf. Diren.
1: Bilmiyorum.
0: Peki bir harf açıyoruz ve hemen Sibel Hanım size dönüyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız.
2: Ark.
0: Ark. Doğru yanıttı. Diren, ark. Buranın doğru eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım.
2: Cevap ve
0: seçme hakkı size geçti.
2: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
1: Asker yaptım ama.
2: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil.
2: Değil.
0: Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık. 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
1: Borda diye bir şey biliyorum da o 5 harfli. Burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki. O zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
2: Bora.
0: Bora değil.
2: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Geminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz.
2: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
2: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
2: Bana veriyor.
0: Diyor gibi. Yani
1: evde epo yapıyor. Burada da ben yapayım.
2: Eksik olmasın. Teşekkür ederim.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi. Evet. Sibel Hanım. Çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun siz de devam ediyoruz.
2: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım.
2: Evet.
0: Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan tektonik gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan tektonik göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
2: Buldun
0: peki bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor. Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
1: Acı göl.
0: Acı bir göl. Doğru.
2: Tektonik acı oldu
0: göl,
2: bu.
0: Afyon ve Denizli ile arasında acı gölü aldık Reşat Bey'den. Evet, Reşat Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz

0: geliyor yukarıdan aşağıya. 3, 6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Kandil.
0: Kandil doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak hem ben yardımcı olacağım. Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
1: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
1: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak. Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
2: Kagir. Kagir.
0: Kagir doğruydu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim buyurun sizle devam ediyoruz.
2: 13 olsun.
0: 13. Peki geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. Bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
2: Ay hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı Cindy diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin son... Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba
2: evet,
0: değil mi?
2: Ben de bulmuştum.
0: Hemen geldi
2: çünkü.
0: Aklınıza dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde 3. şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki gelsin 17. Aman emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz. Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
1: Öyle 11 mi? Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun sever miyiz efendim?
1: Kimse
0: harika
1: etmez.
0: Kimse yemez lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
2: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
2: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
2: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
2: evet,
0: mi? Bu kelimelere çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık yaş anlamlar aklımıza zor geldi. Ama Reşat Bey toparladık yardımcı oldu gibi. Sibel Hanım ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet, o sağ olsun çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş yok, gibi yok. Sanki.
1: Bir,
2: bakalım.
1: 1-2 puan belki yani 1-2 soru fark
2: başa
1: vardır.
2: Sonradan açıldı.
0: Yani öyle bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza kaçar soru bildik. Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
1: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapta pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: pas,
0: diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor.
2: Слушайте.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski atasporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zezematınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle bir cide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazlar arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Yaşar, bildiğimiz bir yerden geldi galiba. Uzunluk ölçmek ve doğru çizgiler çizmek için kullanılan ölçü aracını soruyoruz size.
1: Cetvel.
0: Cetvel. Hemen başa dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke, biraz kuzeye çıkalım, bir de ada diyeyim size. Ada ülke diyeyim.
1: Pas.

0: Peki, Kürk Mantolu Madonna kimin eseridir? Acaba hatırlayabilecek miyiz Kürk Mantolu Madonna'yı?
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserleri barındırır diyoruz? Tablo heykel değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki, süremiz de zaten. Ama çok iyi yarıştınız. Tebrik ediyoruz. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Reşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Reşat
2: Bey. Bilimle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere. Doğru yanıtımız olacaktı. İlim. Hazır mısınız Kürk Mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru. Sabahattin Ali de Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz ve sürenin azizliğine uğradık. Evet. Gayet güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Hemen Reşat Bey size dönüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sizinle başlıyoruz. Bir 120 saniyeyi.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Hazırsak sizin için kurduk süremizi. Hazır olduğunuz an başlatacağız. Hazır
2: mısınız? Başlayalım lütfen.
0: Evet. Peki, geliyor. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz. Nerededir? Süreniz başladı. Göbekli Tepe.
2: Pas.
0: Peki, pas. Satrançta oyunu başlatan taş hangi renktir? Satranç
2: beyaz.
0: Başlayan takım beyaz, doğru. Hemen bir video sorumuz var, bir görsel. İzliyoruz, arkasından yanıt arayacağız.
3: Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
4: Gol.
3: Bu da mı gol değil be?
4: Gol yavrum, gol.
3: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol!
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
2: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
2: Edebiyatla maalesef hiç aram yok. Pas.
0: Peki, fagot hangi tür çalgı grubuna girer?
2: İşte bu benim. Üflemeli.
0: Üflemeli. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür? Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil, dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor, böyle dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel, harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Bas, onu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Bas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desenle onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i, bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Tutunamayanlar diyecektim. Peki, hemen yine

0: Çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine eşitiz.
0: Ve Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alış'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Değil, değil mi? Evet.
0: Ve Tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik, ikinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: O hazırız. Zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın üçüncü etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. İki hocamız, iki eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey nasıl geçiyor şu ana kadar? Birinci etabı başa baş bitirdik. İkinci etabı da beraber bitirdik.
1: Aynı hayatımız gibi.
0: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır bir birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
2: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yılda arkadaşlığımız vardı, flörtümüz 20 yıl.
0: 20 yıllık bir birliktelik, inşallah daha nicelerine diyoruz.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ve sizinle devam edelim
2: tamam.
0: mi Sibel Hocam?
2: Olur.
0: Kaç nolu soruyu açalım. Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamam.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 31.
0: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey?
1: El alem.
0: El alem doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle
1: 35.
0: başlıyoruz. Kaç?
1: 35.
0: 35. Gidiyoruz 35'e. Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
1: Rana.
0: Rana doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
1: İsmi
0: evet.
1: Bildim diye kızmazsın değil mi?
2: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
1: 43 numara.
0: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru. Bilgisayarda bir dosya uzantısı. Süremiz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
2: Doç.
0: Doç. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
2: 33.
0: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 no soru. Kağıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Grom, gran, grun, gron, grın, green, grön.
0: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
1: Onu koymadı.
0: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
2: Gran, gren.
0: Gren doğru yanıt.
1: Bir tek onu koymadın.
0: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın yüzeyindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
2: 36.
0: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat.
1: Duyu.
0: Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu. yanıtımız size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat Hocam.

0: 45 lütfen.
1: 45'i açıyoruz hemen. Gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası diyorum. Süreyi başlatmıyorum. Başlatıyorum ve Sibel Hocam bastı. Buyurun.
2: Zoka.
1: Zoka. Zokayı balıklarımıza yutturduk. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
2: 27.
1: 27. Gidiyorum hemen 27'ye bakalım. Ne geliyor 27'de? Argo'da gözetleme ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
0: Erkete.
1: Erkete yapmak, gözetlemek. Gizlice, uzaktan gözlemlemek, gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
0: 50 lütfen.
1: 50 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey siz bastınız.
0: Leh
1: de bulunmak, leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
0: 55 etmiyoruz. Lütfen.
1: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. Ti. Ne ti? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
2: Kati.
1: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
2: Muti.
1: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
2: Tamam. 48.
1: 48 nolu sorumuz geliyor. Hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
2: Nubuk.
1: Hocam maalesef sayamıyoruz. Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
2: Ama söylemiştim. Cevap kağıdına bakmak istiyorum.
1: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince,
2: değil evet, mi? Nereden bir itiraz gelince görmek istiyorum.
1: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız, tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey, hiç basmıyorsunuz.
0: Onunla.
1: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
0: Bildi çünkü.
2: Nubuk.
1: Doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.
2: Evet, sağ olsun.
1: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu. Büyük bir jest yaptı. Ve soruyu bildiği için hediye ettik. Buyurun Sibel Hanım.
2: 23.
1: 23 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Aerobik.
1: Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz tamam. Sibel Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 54 olsun.
1: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54'te ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım. Evet. Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
0: 28 sizle. Numara diyelim. O bir tarafa gidelim hadi.
1: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
0: Eylemlik.
1: Eylemlik tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
2: Gayet güzel.
1: Küçük bir değerlendirme yapalım mı?
0: Ben olur. Sanki öne geçtim.
1: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız evet. Biraz sonra evet. Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor, bakalım. Hamle yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
0: Bir şeyler var aklımda ama.
1: Bir düşünceniz var mı?
2: Ben de biraz belirdi.
1: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız
2: İyi.
1: Mesleğimizden dolayı evet. iyi değil mi?
2: Evet.
0: Yani.
1: Hocam peki ben biraz eğitime hayatına
2: Tabii,
1: denk getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir? Nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
2: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım. Evet. 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz kurslarımızda.
1: Harika. Kendini geliştirmek isteyen
2: evet.
1: bireylere, özellikle yetişkinlere
2: evet.
1: kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz.
2: Evet.
1: Ve ne yapıyoruz? Şifre harfi, şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam
2: tamam.
1: diyorum. Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
0: Tabii devam edelim.
1: Sizde kaldık galiba en
0: evet,
1: son. Değil mi
0: sıra
1: efendim?
0: Sıra bende.
1: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir dört harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum.
0: Evet.
1: Ama nasıl seçerseniz. Buyurun.
0: Üç olsun.
1: Üç. Peki
0: uzun
1: güzel bir öylesi. Geniş bir yer açalım diyorsunuz. Hı-hı. Gelsin bakalım üç nolu soruda ne arıyoruz? Rahatına düşkün eller butonda kimse süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah deriz ki çok da buyurun Sibel Hanım çok yavaş bastınız butona ama süreniz
2: Tehlike.
1: Doldu söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız son anda söylediniz süreye lütfen dikkat edin süreyi başlatıyorum hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı kim basacak buyurun Sibel Hanım.
2: Ehli keyif.
1: Ehli keyif yine. Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı.
2: Basmadı.
1: Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun sizle devam diyoruz.
2: 52 diyelim.
1: 52 nolu soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52'ye. Eklem. Süre başladı eklem. Buyurun Reşat Bey.
0: Mafsal.
1: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 4 olsun.
1: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri. Dedik. Süremizi de bitirdik. Bir harf açtık. Ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5. Henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir soru soruya destek için yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
2: Remel.
1: Remel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde
0: hiç duymadım.
1: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım Sibel Hanım? Seçme sırası size geçti.
2: İki.
1: İki nolu soru. Geliyor bakalım iki nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim Reşat Bey hangi harf koyacak?
0: Nar.
1: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey.

0: Son 3 soruya geldik.
1: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz. Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun Reşat.
1: Rumi.
0: Rumi. Doğru yanıtı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açıyoruz?
1: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu, bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
1: Kle. Kle.
0: Kle. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun. 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son 25 sorulara geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca Toprak Mahsulleri Ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
1: DMO.
0: DMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
2: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
1: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
1: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
1: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş ve çukur olan yer. Neresi bu? Reşat Bey.
1: Oyuk.
0: Oyuk. Ve size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi. Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi. Ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Siz de dinliyoruz.
1: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam.
1: Evet.
0: A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini
0: biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sır küpünün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve

0: Eşi Reşat Eymirli Bey, hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam, bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi. Ve Reşat Bey, temsil ettiğiniz Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu. İlköğretimdeki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam, hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
1: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
2: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de almak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Teşekkürler.
1: İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.
0: Vallahi Reşat Hocam, biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına, bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İnsanlık tarihindeki en korkunç olaylar bilinmeyen ve ürkütücü bir şeyle karşılaştığımızda yaşandı.
1: Bugün nadir bir kozmik fenomene tanık olacağız.
2: Bir UFO tespit edildi.
3: 470'ini sağa doğru yönünde.
4: Anlaşıldı, onu görüyorum.
5: Bir daha 50 yıl boyunca böyle bir meteor yağmuru göremezsiniz.
3: Koca çocuk 650, onu görüyorum.
2: Batıdan bir nesne atmosfere girdi. Şimdi Finlandiya'nın kuzeyinde. İnsanlar meteor yağmurunu izliyor.
6: Meteorda yapayalnız.
2: 470'ini tekrar et.
3: Çok büyük.
0: İnsanlar binlerce yıldır dünya dışı

0: varlıkla temas kurmayı bekliyor.
1: Tertanova'nın binaların üstüne tanımlanamayan bir nesne düştü. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz belli değil. Görgü tanıklarının ifadeleri son gelişmelerin bir uzaylı istilası olduğunu doğruluyor. Buna rağmen yetkililer henüz...
2: Bu bir savaş değil mi?
3: Bundan sonra ne yapacaklarına bağlı.
2: Neden bahsediyorsun? Yaptıklarından sonra öylece oturup bekleyemeyiz. Onlar olmasaydı her şey yolunda giderdi. Vesveta hala hayatta olurdu.
4: Bırak Julia!
2: Hayır!
4: Sola!
3: Julia!
5: Sakın korkma.
3: Niyetlerini bilmiyoruz ve şimdi asıl görevimiz doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmak olmalı.
0: İnsanlık için eşsiz bir şans.
2: Beni kurtardı. Ona borçluyum.
0: İnsanoğlu hakkında daha fazlasını kim olduğumuzu öğrenebiliriz.
6: Herkes gibi olmadığını hep biliyor.
5: Transfer tamamlandı.
6: Bu şey vücuda göre ayarlanıyor. Asla çıkaramaz.
2: Anladım.
5: İletişime geçmemiz yasak. Teknolojimizin elinize geçmesine izin veremeyiz.
2: Minnettarlık, yalnızlık, aşk.
5: Sevgi ve nefret ölüm korkusunu yenmek için var. Eğer ölüm yoksa sevgiye ve nefrete gerek olmaz.
6: Onu seviyoruz.
2: Evet.
6: Benden onun için vazgeç.
2: Düşündüğümüz gibi değiller. Bizden daha iyiler.
6: Bu bizim dünyamız.
5: Yaklaşırsanız her şey biter. Gemiyi vururlar.
2: Hepimiz ölürüz. Bunu anlıyor musun?
6: İnsan, onun ne olduğunu bilmiyorsun.
3: Ona ne yapıyorsunuz? Ona ne yapıyorsunuz?
7: Hakon sonsuza kadar yaşayabilirdi. Ama sevdiği için hayatından vazgeçti. Şimdi görevin sonuçlarını gözden geçirmeliyim. Dünyalarımızın geleceği buna bağlı.
2: İnsanlar eski hayatlarına dönemeyeceklerini söylüyor. Ben... kesinlikle dönemem.
8: Eğer sevdiğimiz insanlar olmasaydı, evren çok fazla bir şey ifade etmezdi. Stephen Hawking.
9: Azimut ayarı.
10: Anlaşıldı.
9: 5 derece sağ. Destek motorunu kapat.
10: Kapatıldı.
11: 314 şu anda hesaplanmış rotada mısınız?
9: Kontrol ediyorum. Olumlu.
12: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknolojiyi deşifre etmeye çalışıyor. Bilim insanları sadece askeri alanda değil, tıpta, enerjide ve gemi yapımında da büyük değişimler yaratacak bir buluşun eşiğinde olabilir.
13: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknoloji.
12: Birleşmiş Milletler'in önerisine rağmen yabancı ülke uzmanlarını araştırmaya dahil etmeyen Rusya ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.
14: Çıkan sonuca göre bildirilmiş.
15: Gelişmeleri yakında
16: reddedilmesi üzerine
12: geçmişteki hataların tekrarlanmaması için derin uzayı izleyecek özel bir birim kuruldu. Havacılık ve uzay gücü uydularla göreve destek veriyor. Dünya dışı tehditlerden koruma biriminin yeni başkanı, havacılık ve uzay gücünden Kor General Valentin Lebedev oldu.
17: Gezegenimizi koruyacağız.
12: Şangay zirvesinde alınan kritik karara göre dünya gezegenine tehdit oluşturabilecek tanımlanamayan nesneler yok edilebilecek. Olası bir saldırı durumunda karşılık verme gücüne sahip Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gerekli protokolü imzaladılar. 2 yıl önce Moskova'da ne olduysa hala belirsizliğini koruyor. Ancak bugün ortak çabalar sayesinde şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bundan böyle gezegenimize gelen nesneler mutlaka fark edilecektir.

0: Akdeniz.
1: Haydi.
0: Finlandiya.
1: Haydi. Usko. Yine köpek balığı falan mı gördün?
2: Tamamını değil. Sadece yüzgecini görebildim.
1: Hey hadi.
0: Seni salak.
2: Yakala şunu.
1: Tamam. Usko. Usko ne yapıyorsun orada?

0: Neredesin? Çara!
1: Çara!
0: Çara neredesin? Çara! Çara! Çara! Çara!

0: Aslında insan ve yapay zeka arasında neredeyse hiç fark yok. Elbette kişiliğimiz dediğimiz bireysel özelliklerimiz dışında. Bir şeyleri hissettiğimizi söylerken potansiyel çözümün farkında oluyoruz ama algoritmayı anlamıyoruz. Ve gerçekte de zaten her şeyi anlamak zorunda değiliz.
1: Nasıl gidiyor? Soruşturmada ilerleme var mı?
2: Bu gizli bir bilgi. Sana söylersem korumalarımın seni öldürmesi gerekir.
0: Sezgi bir mucize değildir. Dikkatle planlanmış bir stratejidir. Dostumuz Vitalik şanslı çünkü hala anlayamadığı bir sürü şey var.
3: Adını niye Vitalik koydunuz?
0: Arka sıralarda uyumak yerine 19 yaşında Ethereum'u keşfetseydin belki senin adını koyardık Maxim. Çok iyi. Teşekkür ederim Vitalik. Şu an benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama bu
2: çare olsa bacağını koparırdı.
0: Çok şaşıracaksınız.
1: Umarım çareyi bulursun.
0: Çünkü Vitalik herhangi bir fiziki teması övgü olarak algılayacak şekilde tasarlandı. Okşasanız da dövseniz de onun için aynı. Buna sınırlı algı deniyor. Tekrar ediyorum. Hiçbir yapay zeka insandan daha iyi olamaz. Çünkü insan zaten mükemmel bir yapay zekadır. Şimdilik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizden farklı olarak neredeyse ölümsüz olacaklar. Belki duygulara sahip olacaklar. Çünkü duygular karmaşık sistemlerin kaçınılmaz birer sonucudur. Yine de istenmeyen duyguları uygun protokollerle sınırlayabiliriz.
2: Ya biz?
0: Ne olmuş bize?
2: İstenmeyen duygularımızı sınırlandırabilir miyiz? Yumruk yesek de kuyruk sallayabilir miyiz yani?
0: Teorik olarak beynin belirli kısımlarına etki edip diğer kısımlarını engelleyebiliriz. Kendini kandırma, onlardan pek farklı değiliz. Pekala. Yakın gelecekte makineler sevgiyi ve nefreti öğrenecek. Sempatiyi...
2: Ölüm korkusunun üstesinden gelmek için sevgi ve nefret şart. İnsan ölümsüzse kimseyi sevmez.
1: Tanrım, seni rahatsız etmiyorlar mı?
2: Kimler?
1: Onlar.
2: Ha, 24 saat peşimde gezen adamlar mı yani? Neden rahatsız olayım ki?

0: Julia bekle. Ben... Bak sana uzun zaman önce söylemem gereken bir şey vardı ama bunu bir türlü yapamadım.
1: Ne o?
0: Dur biraz. Ben artık dayanamıyorum. Çok kötü hissettiğini görebiliyorum ve bence bu hiç adil değil. Demek istediğim, Jul... Ben...
1: Biliyorum Koga.
0: Biliyor musun?
1: Elbette biliyorum. Ama arkadaş kalmamız daha güvenli.
0: ben gideyim artık.
1: Seni bırakırım. Teşekkür ederim.
2: Bir tane de benim için al.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba.
0: İyi günler Bay Valentin Yuryevich.
3: Merhaba. Orduya mı yazılacaksın?
0: Ben mi? Sadece teorik olarak. Gerekirse diye. Seçeneğim olsun.
3: Hayır, gerek yok.
0: Anladım. Teşekkür ederim.
1: Can istasyonuna mı? Babaanneni mi ziyaret edeceksin?
0: Hayır. Ofise gideceğim.
3: İşe mi başladın? Nerede?
0: Rus Telekom'da.
3: Dalga geçiyor olmasınlar.
0: Nasıl yani, anlamadım.
3: Adın Google ve Rus Telekom'da çalışıyorsun.
0: Sağa dönebilir miyiz acaba?
3: Sağa dönmemi mi istiyorsun? Hı-hı. Hı-hı. Böyle iyi mi?
0: Evet, sağ olun.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Tamam, bunu kullanacağım. Sana veririm.
0: Görüşürüz yoldaş general. Bıraktığınız için teşekkür ederim.
4: İlk önce...
1: Tamam, bekleyeceğim.
4: İşimi halletmem.
1: Sen gelmeyecek misin?
4: Sonra bir şey
1: diyeceğim. Gerçekten mi?
5: Delikanlı.
4: Buraya bak.
5: Kimliğin.
4: Aha. Sen ne yapacaksın? Bir plan.
5: Tamam, işte. Geçebilirsin.
6: Stajyer.
4: Neden olmasın?
3: Kaçmayı düşünüyorsan bir planım var. Hemen korumalardan kurtulup sana estetik ameliyat yaptırırız. Saçını tıraş ettiririz.
4: Burada durun.
7: Anlaşıldı.
3: Seni rahibe kılığına sokup Moğolistan'a kaçırırız. Sonra da küçük atlarda Tibet'e, oradan da izini kaybettirip Japonya denizinden doğruca Kamçatka'ya. Bir süre sosyal medyasız kalacaksın. Aha. Ama gideceğin yerin doğası olağanüstü güzel.
1: Harika teklifin için sağ ol baba. Gerçekten ilginçti. Ama bence biraz daha acı çekerim. Açığa alınmanı istemem çünkü.
6: Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Gücü Araştırma Enstitüsü.
8: Hareket testi tamamlandı.
3: Merhaba.
8: Muharebe kursu 1 geçildi. Muharebe 2'de hız maksimumda.
3: Güzel, devam edin.
5: Nasıl? Etkilendiniz mi?
3: Elbette. Analiz ettiniz mi?
5: Sudan yapılmış. Dış iskelet karbondioksit emiyor ve yenilenme için enerji üretiyor. Bir çeşit biyoteknoloji. Bir bakıma fotosentez.
9: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Merhaba. Daha ne kadar zıplayacak?
10: 10 dakika daha yoldaş general.
3: Bizi duyuyor mu?
5: Mühendislerimiz kaskın altına bir telsiz kulaklığı yerleştirdi.
3: Hmm. Rusya ve Galaksi ortak yapımı.
11: Merhaba Julia. Başlayalım mı?
1: Ben hazırım.
11: Uzay gemisinin şehre düştüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
1: Hiçbir şey. Bayılmıştım. Beni çıkardılar.
11: Tamam. Ya sonra? Arkadaşının öldüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
1: Bir yakını öldüğünde insanlar genelde ne hisseder?
11: Julia, lütfen hareket etme. Deneyi tehlikeye atmak istemeyiz. Sonra intikam almaya karar verdin. Bu doğru mu?
1: Hatırlamıyorum.
12: Şu anda kayıttayız.
11: Ama sonra neden bu yaratığa yardım

0: gitmeye karar verdin?
1: 1000 kere söyledim. Yine mi soruyorsunuz?
0: Olumsuz duyguları ciddi bir dalgalanma yapıyor. Bakın.
2: Julia, peki erkek arkadaşın Artem? Aranızda ne oldu?
1: Hiçbir şey. Ayrıldık.
2: Bana nedenini söyleyebilir misin?
0: Uzaylının gelmesiyle bir
2: ilgisi var mı? Uzaylıya karşı ne zaman sempati ve bağlılık duymaya başladın?
1: Cevap vermek zorunda mıyım?
3: Hepimiz ciddi bir gelişme olmasını umuyoruz. Hatırlattığım için üzgünüm ama her şey Julia'ya bağlı. Daha serbest olabilseydim...
4: Ona kobay muamelesi yapmanıza izin mi vereyim?
3: Julia bu teknolojinin tek anahtarı.

0: Merhaba.
1: Tepkisini kaydettim.
2: Yeter. Burada işimiz bitti.
3: Konuş hadi, devam et.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Hemen çıkarın beni buradan. Ey!
0: Affet beni.
2: Beni öldürdün sen.
0: Hayır, seni öldürmek istemedim. Ona ateş ettim. Orada ben de sizinle birlikte ölmek istedim ama hayattan kaldım. Sadece böyle bir şey oldu. Serebrovasküler kaza deniyor. Bir tür felç. Aslında ilk başta öldürmek isteyen size sendin.
3: Devam et, devam et.
0: Yoksa bunların hiçbiri olmayacaktı.
4: Baba! Valentin Yuryevich, lütfen acele karar vermeyin.
5: Bekleyin.
6: Nerede o?
4: Valentin Yuryevich.
7: Hemen destek isteyin.
6: Tamam, sakin ol.
0: Valentin Yuryevich.
6: Burada ne işin var?
7: Hadi çabuk.
0: Ülkeme hizmet ediyorum.
6: Götürün onu.
0: Beni neden hapsediyorsunuz? Kızınızın bir şeyi yok. Size de hiçbir şey olmadı. Peki neden ben neden tutukluyum?

0: Oza, ne oldu Yul? Araştırmayı durduracağım. Onlarla konuşacağım. Bana inanıyor musun?
1: İstediğini yap.
0: Arabada bekliyorum.
1: Hayır. Bir kez olsun korumalar olmadan dolaşamaz mıyım? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana yalvarıyorum baba.
0: Bir defalık

0: Karaban o nerede?
1: Geliyor yoldaş general.
2: Merhaba yoldaş general.
0: İvan, bugün evine dönmene izin veremem.
2: Sorun değil, zaten beni unuttular.
0: Hı-hı. Bir şey daha. Kıyafetlerini değiştir.
2: Nasıl?
0: Bunlar gibi.
2: Emredersiniz.

0: tamamen. Teşekkür ederim.
1: Bana bir tane daha.
0: Kötü bir gün mü?
2: 1-2-3
0: Genel olarak hayat kötü.
2: Konuşmak ister misin?
3: İşte çok seviyorum.
2: Tamam, kesinlikle bu hesap bana kalacak.
3: Gerçekten farklı oldu, öyle değil mi? Gerçekten.
2: Çok iyiydi.
3: İstersen biraz dans edebiliriz.
2: İyi, dansın bayağı.
3: Kesinlikle. İyi bir dansçı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Biri size içki gönderdi.
3: Pekala. Öyle. Gerçekten inanılmaz olur. Evet. Anlayabiliyorum.
2: Evet, evet. Hadi bir tane daha.
3: Senin için zor olmalı.
1: Onun için yeterli, sağ ol.
2: Harikasın.
0: Kardeşim.
2: Tamam, ben kızım.
0: Yalnız çıkmama izin vermiyorum. Ben Yulia.
1: Biliyorum, ben Ivan.
0: Doğru. Bana katlanamadığını biliyorum. Sıkıcı hayatıma göz kulak olmak için beni her yerde takip ediyorsun. Can sıkıcı bir iş değil mi? Neden önemli olduğumu anlamıyorsun. En ufak bir fikrim bile yok.
3: İyi bir dansçı oldum.
1: Son görevim bir kabile şefini korumaktı. Her hafta keskin nişancılar ve kara mayınlarıyla suikast düzenliyorlardı. Konvoya bile saldırırlardı ama ortalık sakinken başka kabilelerin küçük kızlarını satın alıyorlardı. Onu korumakla görevliydim çünkü esir değişimi için daha da rezil tiplerle görüşmelerimizde bize aracılık ediyordu. O yüzden hayır.
2: Hadi bir tane
1: bu görev daha. Hiç de can sıkıcı değil.
2: Ama tamam, ben kazanırsan sen alacaksın.
0: Lanet olsun, bu adil değil. Artık en üzücü hikaye ödülünü alamayacağım.
1: Yul, babana çok şey borçluyum ve seni gece yarısından önce götüreceğime söz verdim. O yüzden gidelim.
2: Çok iyiydi.
0: Öyleyse babama içelim.
2: Harikasın. Ama tamam, ben kazanırsam sen alacaksın.
4: Gitmemiz gerekiyor.
2: Anlaştık. Hadi 1-2-3
3: Lütfen. Kesinlikle olmaz. Bu benden.
2: Evet. İyi de gayet iyiydi. Sen de katılmak ister misin?
3: Tanıştığımıza çok sevindim.
2: Tamam. Kesinlikle biliyorum. Bu hesap bana
0: İvan.
3: Gerçekten farklı olurdu öyle.
0: Bence bu kadar içki yeter.
4: Ben Hariton.
2: Çok iyiydin.
3: İstersen
4: hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Kız yalnız değil.
4: Seninle kalmak istemiyor.
1: Ama benimle gelecek. Gitti başkasına sulan.
4: Ceketinin altında bir silahın ve güç kullanma yetkin var diye onu zorlayabileceğini düşünüyorsun. Ama biliyor musun, çok yanılıyorsun. Lütfen karşı koyma, yoksa seni incitmek zorunda kalırım. Yulia, hadi gidelim.
2: Biliyorum.
5: Hey, neler oluyor?
0: Biri polis çağırsa.
5: Kesin şunu. Ayrılın.
2: İlere çekin. İlere çekin.
6: Anlaşıldı.
7: Teknoloji.
4: Telefonunu çıkar ve numarayı ara. Çabuk ol.
0: Hangi numara?
4: Gitmez.
3: Ben yarın hallederim. Yarın bandiye sende olacak ama, tamam mı?
4: Koku da ne böyle? Sol. Harekete geç.
8: Bağlantı sağlanmaya çalışıyorum.
4: Sol. Harekete geç.
8: Şu anda beklemedi.
4: Sol. Harekete geç.
8: Başlatıldı.
4: Sol. Harekete geç.
9: Rota hesaplandı.
4: Hadi.
7: Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
0: Ne oluyor?
4: Sol. Tamam, biz hazırız.
10: Güzel. Artık fazlalıklar arabadan çıkabilir.
7: Ne diyorsun sen? Hemen

0: Gelin şu arabadan.
1: Hayatta kalma şansınızı arttırmak için emniyet kemerinizi takın.
2: Dur orada.
0: Aptal mısın be adam? Defol git şuradan.
2: Arabayı durdur. Arabayı durdur dedim.
0: Ben kullanmıyorum, görmüyor musun?

0: Scotland.
1: Valentin Yuryevich, Yuri 30 yaşlarında bir adamla arabada. Adamın adı Haritonmuş.
2: Sakın ateş etme. 3 dakikada bir rapor ver. Tesisi boşaltın. Savunma Bakanlığı'na.
3: Nasıl yani? Ekipmanlarımız var.
2: Füze ve uzay savunmayla iletişime geçin.
3: Yanlış anlamayın ama en azından sebebini söyleseniz.
2: Uzaylılar döndü.
1: Bu arabanın nesi var?
4: Sol arabayı uydu üzerinden kontrol ederek bize yardımcı oluyor.

0: Yulia, şu anda tehlikedesin. Araştırmada sınırı çok fazla aştınız. Uçup gitmemiz gerek, bir an önce.
1: Neden bahsediyorsun? Ne uçması?
0: Evrende başka birçok yaşanabilir gezegen var.

0: fazlalık yolcular isterlerse inmeleri için bu iyi bir fırsat.
1: Sol.
0: Rota güncelleniyor.
2: Onları gördüm, takip ediyorum.

0: Valentin Yuryevich. Onları kaybettim.
1: Tekrar soruyorum. Arabayı siz mi sürüyordunuz?
2: Teknik olarak öyle. Ama kontrol eden ben değildim. Bekleyin. Kendi gidiyordu, anlamıyor musunuz? Bakın işte.

0: Chiara?
1: Chiara?
0: Canının yandığını hissediyorum.

0: Seni ellerimle gömdüm. Çünkü öldüğünden emindim ama sen... Sen hiç... Hiç... Neden daha önce gelmedin ki?
1: Geçen sefer her şey ters gitmişti. Eşeğe dikkat et.
0: Sen ne zamandır burada yaşıyorsun?
1: 123 gündür.
0: Vay canına. Ama nasıl oldu bu? Paran var mı? Yani sol sana para mı bastı?
1: Hayır. Bir işim var, bir evim var, bir sebze bahçem var.
0: Sebze bahçesi. Burada yalnız mı kaldın?
1: İnsan her şarta uyum sağlayabilir.

0: Ben söylemeye çalıştım ama. İyi tamam peki. Şey o zaman ben yarın geleyim olur mu?
1: Google bana yardım etti.
2: Çeki. Bana yanaşma. Hainleri hiç sevmem.
1: Çara çık dışarı.
2: Hayır aslında söylediğim şey hepiniz için geçerli.
1: Benden daha çok acı çektiğini düşündüğün için bana kırgınsın öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum.
1: Uzayda bir hafta kaldım ama sizin zamanınıza göre tam 2 yıl geçti. Sol sistemimizde kaldı çünkü geçişi asla kaldıramayacaktım.
2: Peki ya sonra? Gitmek zorunda mıydın?
1: Evet öyle. Protokolü ihlal ettim.

0: Baba, merhaba, benim.
1: Neredesin?
0: Onunlayım. Kamerayı açabilir misin?
1: Açıyorum.
0: Sadece seni görmek istedim. Annem hayatta olsaydı onu arar ve sevdiğimi söylerdim. Seni de seviyorum. Onu sevdiğim kadar. Gerçekten. Sana bunu çok sık söylemesem de. Gitmem gerekiyor.
1: Uzağa mı?
0: Uzağa. Baba, hiçbir şey söyleme. Buraya ait olmadığımı biliyorsun. Ve her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Bana güveniyor musun?
1: Tabii ki. Sinyali takip edin ve özel timi gönderin. Dikkatli olun, güç kullanmayın.
2: Emredersiniz. Buradayken...

0: bilirsin.
1: Birincisi masada sigara içilmez. Ve erkek arkadaşım öldükten sonra bıraktım.
0: Bırakmak zorunda değilsin. Bu şey sağlığını geri kazandırıyor.
1: Ya gezegeni zehirlemek istemiyorsan, burayı çok sevdim. Çok lezzetli.

0: Başka bir yere gitmesek mi? Kamçatka gibi yakın bir yere yerleşebiliriz. Pasaportum bile yok. Sınırı nasıl geçeceğiz?
1: Geçersin. Ama bir yolsuzluk numarası falan çekmemiz gerekir.
0: Aman tanrım. Artık espri de yapabiliyorsun. Tamam. İntergalaktik hükümetine söyle. Her şeyi kabul ediyorum. Ama olur da beni Marslı bir kızla falan aldatırsan, bana söz ver.
1: Bir söz arzu edilen şeyin gerçekleşme olasılığı iddiasına dayanan bir aldatmacadır. Ama Mars'ta seninle rekabet edebilecek yaşam formları olmadığında... Onun benim yatağım olduğunu bu köpeğe nasıl öğreteceğim ben?
0: Hiç şansın yok. Bu konuda teknolojin bile sana yardım edemez. Çaresiz, hiçbir yere uçmam. Tartışmaya kapalı.
2: Laboratuvar işçilerinin dikkatini. Bütün personel ve ekipman derhal tahliye edilecektir.
3: Yavaş olun, yavaş yavaş, yana yatırmayın onu. Düz tutun.
4: Özeltim nerede?
5: Varmak üzereler.
3: Valentin Yuryevich, Valentin Yuryevich, idare kolunu koparmak üzereler.
6: Mahkum ne olacak efendim?
4: O bizimle.
3: Yürü.
6: Bindirin onu.
3: Nereye götürüyorsunuz?
6: Belli değil, emri bekliyoruz.
3: Bir verir misin? Yoksa o da mı emirle? He? Sana ihanet edecek. Bu ailenin huyu böyle.
6: Neden durdun? Araca bindir.
3: Emredersiniz efendim. Yürü.
1: Hedefi belirledik.
5: Özeltim arıyor general.
4: Seni dinliyorum.
7: Bir erkek ve bir kız var. Tehlikeli değiller.
1: Silah kullanmaya gerek yok bence.
4: Binbaşı, hemen silahlarınızı indirin.
7: Tekrarlıyorum, silahlı değiller.
1: Tehlikeli görünmüyorlar.
4: Silahlarınızı indirin dedim.
8: Silahlarınızı indirin.
4: Silahlarınızı indirin. Bize emret. Öldürmek için ateş edin.
7: Emri tekrarlayın efendim.
4: Sağır mısın? Ateş etme diyorum. Gerekmedikçe güç kullanmayın.
6: Merkez 2-0, özel timi hemen geri çekin.
1: Hedefler yok edilecek.
4: Çekilin. Kapıları açın.
1: Yulia, gidelim.
3: Giriyoruz, giriyoruz.
7: Karşı koyuyor.
1: Nehre gitmeliyiz.

0: Alfa merkez 2-0'a cevap ver.
1: Hava sahası ihlali var. Hedefi yok edin tamam.
2: Anlaşıldı. Hedef yok edilecek. Dikkat! Birinci füze fırlatın.
0: Hava savunma füze fırlattı.

0: neyle götüreyim?
1: Ben nereden bileyim? İstersen scooter'la götür. Benim işim başımdan aşkın zaten.
0: Ellerini uzat.
2: Biz versene.
0: Yasak.
2: Ya yapma kardeşim, yol için.
1: Dur.

0: devre dışı bırakıldı. Sen geri dönebilirsin ama o yok edilmeli.
1: Neler oluyor?
2: Çok geç kaldık. Manuel kontrole geçilmiş.
0: O zaman sen de...

0: uzay savunma birimleri.
1: Hedefi yok edin.
2: Bu kimin emri? Emri kim verdi?
3: Saldırı moduna geç.
1: Anlaşıldı.

0: Eti ısıra bende.
1: Bir saniye.
0: Lütfen. Et ya.
2: Serum.
3: Moskova nehrinden şehir merkezine doğru ilerliyor. Hedefin yalnız olduğunu sanıyorum. Yok etmek için ateş edin.
4: ...965 vuralım onu.
5: Hedefe kilitlendim, ateş izni istiyorum.

0: sen başardın.
1: Aşağıda çok sivil var. Emri onaylayın.
2: Yok etmek için ateş edin.
1: Anlaşıldı.

0: Herkes uzaklaşsın. Çekilin, çekilin. Kimse yaklaşmasın. Silahları indirin. Sen burada bekle.
1: Açılın. Lütfen burayı boşaltın. Hanımefendi, lütfen burayı boşaltın.
2: Sakin olun, geride durun.
3: İzin verin. Çabuk. İzin verin lütfen.
4: Yaklaşma, yaklaşma. Dikkat et. Hayır, yaklaşma. Yaklaşmamamız gerektiğini söylediler. Hadi.
5: Hey, hadi gidiyoruz. Gidelim artık. Başka bir şey soracak mısın?
6: Şimdi bir doktor bulurum.
7: Dur, ona su lazım. Bol bol su.
5: Hiçbir şey görmüyorum.
8: Yalam, yalam, yalam abla delta net. Liga Mr. Stami.
0: Hey, hey, hey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kafan falan mı güzel? Dur, dur, dur, dur, dur. Bekle, bekle, bekle. Hey, hey. Nereye gidiyorsun? Bekle, bekle, bekle. Hey.
9: Hava savunmayı ve iç işlerini ara. Nerede? Anladım, gidiyorum.
7: Bunu ne yapalım?
9: Savunma Bakanlığı'na teslim et bizzat.
7: Emredersiniz.
10: Büyük bir patlama oldu.

0: Ordu ondan ne istiyor peki?
1: Bunu ordu yapmıyor ki. Bütün bunları Ra yönetiyor.
0: Ra mı?
1: Evet bir gemi. Diğer medeniyetlerin gelişimi için protokoller kullanıyor. Siz buna savaş diyorsunuz.
0: Bunu nasıl yapıyor ki?
1: Ona kendinizle ilgili her bilgiyi verdiniz. Görünüşünüz, şahsi verileriniz, ses kayıtlarınız. Hiçbir şekilde güvende değilsiniz. Ra'nın her şeye erişimi var. Ve her türlü bilgi akışını manipüle edebilir. Anlayacağım, ordunuz kimin emir verdiğini kesinlikle bilmiyor. Başka sorun var mı?
0: Umar. O ne istiyor?
1: Senin yapamadığın tek şeyi yapmak istiyor. Yulia'yı öldürmek.
2: Bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Sadece yaralılar var.
3: Evet, şimdilik.
2: Yoldaşlar, başkana ve savunma bakanına bilgilendirme yapıldı. Zirveden ayrıldılar ve geliyorlar. 12 saatlik bir uçuş. Şimdi lütfen oturun.
4: Emri kim verdi?
2: Kim olduğunuzu unutuyorsunuz general.
4: İsim ortaydı. Ateş etme emrini kim verdi? Neler oluyor?
2: Sakin ol Valentino, otur. Oturun Valentin Yuryevich. Havacılık ve uzaydan kim var? Pilotlar emri kimden aldılar?
5: Benden aldılar.
4: Uçkobar'ın merkezinde füze atma emrini kim verdi diyorum.
5: Siz verdiniz yoldaş general.
4: Kendi kızıma ateş edilmesini mi emrettim?
5: Kayıtları dinleyebiliriz. Dahili kanaldan emir geldi.
2: Pekala, dinleyelim şunu.
4: Moskovskaya 2K-52 helikopteri yollayın. Hedef su altında. Şehir yok etmek için ateş general.
3: Anlaşıldı.
4: Tekrar mı edeyim?
6: Hayır efendim. Emredersiniz.
3: Haberleri görmeniz gerekiyor.
2: Haberleri büyük ekrana verin.
7: Yulia Lebedev terörist saldırısının şüphelisi olarak aranıyor. Moskova'daki binanın bombalanmasından sorumlu olabilir. Kurbanların tam sayısı bilinmiyor. Şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bir de Lebedev manifestosu olarak adlandırılabilecek bir kayıt var. Muhtemelen patlamadan hemen sonra veya patlamadan önce paylaşıldı.
8: Duyuyor musunuz? Başlayalım. 3 yıl önce Çertanova bir uzay gemisi düştü. Bunun uzaylı saldırısı olduğunu iddia ettiniz. Ama yalandı. Ona

0: kendince yeni silahlar geliştiriyor. Kimsenin sizi durduramayacağını düşünseniz de durum hiç öyle değil.
1: Sırada ne var?
2: Saf suya ihtiyacı var. Hadi gidip getir.
1: Su mu?
2: Evet. Markete gidip şişe sulardan al ve kasadaki kıza para ver.
1: Alışveriş nasıl yapılır bir biliyorum.
2: 3 yıldır toplumdan uzaksın. Bazı becerilerini kaybetmiş olabilirsin.
1: Ama markete sen git.
2: Hayır, markete sen git.
3: Biriniz gidin artık, yoksa benim gitmem gerekecek.
1: Sen aranlar listesinde değilsin. Baba, aran var mı?
2: Ben çalışan biriyim.
3: Git artık.
0: Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanızı bekledim. Ama boşunaymış. Artık ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bildiğiniz tek dil savaş mı? Mükemmel. Öyleyse savaş olsun. Patlamalar devam edecek. Artık sadece sizin dünyanız değil.
4: Asıl sorulması gereken şu: bu kızın uzaylıyla temas halinde olduğu ve ondan amacının ne olduğu hala bilinmeyen bir nesne aldığı halktan neden gizlendi?
5: Bu sinyal nereden geliyor?
4: Sizden canlı yayındasınız.
5: Biz yayında değiliz. Sesi kapatın.
6: Ne oldu? Yayında kim var?
4: Savunma Bakanlığı önemli bir ilerleme olmadığını açıkladı.
6: İnanmıyorum.
7: Yayın bypass edilmiş. İnternetten de yayınlıyorlar efendim.
8: Neler oluyor?
9: Bir siber saldırı olabilir mi?
10: Ne yazık ki değil. En azından bu gezegenden değil.
8: Bu gezegenden değil mi? Sen neler söylüyorsun Valens?
10: Saldırganı bulma imkanımız varsa onu mutlaka bulacağız. Savunma protokollerine göre karşılık vereceğiz.
8: Bir protokolü uygulamak istiyorsan kanıtlara ihtiyacım olacak. Sağlam, tutarlı, çürütülemez kanıtlara.
10: Gereken kanıtları buluruz. Şimdi onları silahsız bırakalım. Cep telefonu kullanmak yok. Dijital teknolojiyi kullanmak yok. Tekrar analog sistemlere geçmeliyiz. Tüm iletişim sadece karasal hattan yapılacak. Ayrıca kuryeler kullanabiliriz.
8: Tamam, harekete geçin.
11: Mühürlü, açmayın. Özel baskı.
12: Dikkat, dijital medyaya güvenmeyin. Bu ileri teknolojinin sorun çıkartacağı belliydi zaten.
9: Hey, delikanlı.
2: Saf değil bu.

0: Bayağı susamışsın.
1: Evet öyle.
0: Efendim anne.
2: Alo Mişa, tekrar söyle.
3: Alo.
2: Yulia kim?
3: Alo, beni duyabiliyor musun? Alo. Alo.
2: Merhaba. Etiket mi topluyorsunuz?
1: Hayır.
2: Kartımız var mı?
1: Kartım da yok.
2: Almak ister misiniz?
1: Kart almak istemiyorum.
2: Uzun sürmez.
3: Yulia mı?
4: Alo, bunu da alalım.
2: Mobil uygulamayla kaydolabilirsiniz.
1: Hepsini anladım. Kart istemiyorum, tamam mı? Etikette Hayır. toplamıyorum. Sadece tamam, saf su istiyorum. Hepsi bu.
2: İsterseniz mağazamızın sitesine gidelim.
1: Kes artık şunu.
2: Alo. Alo.
4: Kim?
2: Yulia mı? Kim?
5: Yulia mı? Alo. Tamam tamam, sakin ol. Bana bir daha anlat. Nasıl yani? Hangi Yulia?
2: Tatlım, orada mısın?
6: Çok enteresan bir olay. Şu anda Yulia Lebedev terör şüphesiyle aranıyor.
7: Zora, ekrandaki adamları mı diyorsun?
8: Ailem sana kalmış dedi. Ben de kararımı verdim. Siber spor yapmak istiyorum.
9: Harika bir seçenek. Özellikle fizik veya matematikle karşılaştıracak olursak siber spor çok popüler. Ama şu an önceliğin birkaç suçtan aranan Yulia Lebedev'i bulmak olmalı.
2: Evet, evet, normal. Hı hı. Anne, beni mi arıyorsun? Babanla konuşuyorum, Yulia kim? Ne alaka şimdi?
6: Yulia Lebedev hala aranıyor. Nerede olduğunu biliyorsanız yetkililere hemen haber verin. Tüm bilimlerin dikkatine. Yulia Lebedev aranıyor. En son Moskova merkezde görüldü.
10: Bu kadar su niye?
1: Su hayatın temelidir.
10: Hayatın temeli kimliktir.
1: Yanımda değil.
10: Nerelisin?
1: Buralıyım ben, Kuşelova'dayım.
10: Açık adresin nedir peki?
1: Açık adresim Başak Süper Kümesi'nin yerel grubu Samanyolu'nun Orion kolundaki güneş sisteminin dünya gezegenindenim. Avrasya kıtası, Rusya, Moskova bölgesi, Kuşelova köyü, Srednya sokağı 14 numara. Bir işim, bir evim ve bir bahçem var.
10: Tamamdır. Hadi git bakalım.
2: Evet. Ne yapmış dedin?
9: Havaya uçurmuş.
2: Tanrım.
9: Herkes dehşet içinde. Duyuyor musun Lana?
2: Sonra ararım. Görüşürüz.
11: Tanrım.
9: Tüm bilimlerin dikkatine. Şüpheli gri bir oda.
2: Merhaba. Acaba bu Lebedev'i nereye ihbar edebilirim?
12: Çabuk ol.

0: Şimdi konuşamam, seni sonra ararım.
1: Roma hastanedeyim.
0: Ne?
1: Bina havaya uçtu. Bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım.
0: Ne, anlamadım.
1: Neyi anlamıyorsun?
0: Lena, sakin ol, şu an neredesin?
1: Bak, oğlun nerede söylüyordu.
2: İvan, neden paniklediğini anlamıyorum.
3: Neyi anlamıyorsun? Onu bulmamız
4: Anne,
3: gerekiyor.
4: Anne, kim o? Babam mı?
2: Roma, dersine çalış yoksa polis arayayım.
3: Lena, beni dinle. Ha? Onu gördüğün anda beni hemen ara.
2: Seni duyuyorum ama bunun bizimle ne ilgisi var anlamıyorum. Eve daha erken gelip Roma ile vakit geçireceğini sanıyordum ben.
1: Beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanedeyiz. Telefonu ona veriyorum.
5: Merhaba baba.
0: Roma.
5: Haberleri izledin mi? Yulia Lebedev her yerde aranıyor. İnternette de var.
0: Roma, sen...
5: Evimizi havaya uçurdu.
0: Neden? Peki sen nasılsın?
5: Kapatmalıyım. Doktor geldi. Sana bir link atacağım.
6: Bir bina kısmen havaya uçtu. Kaç kurban olduğu belli değil. Rakamlar güncelleniyor ve sürekli artıyor. Emercom bir acil durum hattı açtı. Kurbanlar arasında yakınlarınız olup olmadığını öğrenmek için or-

0: Ben Yerel Karakol'dan Teğmen Filippo.
1: İyi günler, buyurun.
0: İyi günler. Bu sınıf arkadaşınız mı?
1: Evet.
0: Onu en son nerede ve ne zaman gördünüz?
1: Üniversitede gördüm.
2: Kapıda kim var? Sonunda geldiniz. 2 yıldır sizi bekliyorum. Zemin kattaki diskoyu ne zaman kapatacaksınız?
0: O meseleyi de halledeceğiz.
2: Halledin o zaman.
0: Bir şey öğrenirseniz haber verin.
2: Tamam, haber veririz size.
1: Büyük anne, ne yapıyorsun sen? Gidip dinlensene.
2: Dinlenmek mümkün mü? Burası yol geçen anına döndü. Arkadaşların nerede?
3: İyi günler. Ben Harrison.

0: Peki bu işe yarıyor mu?
1: Evet, iyileşecek. Ama o artık sizden değil.

0: Acı onu dönüştürüyor. Bu sayede güçleniyor. İçinde büyüyen güç herkes için tehdit oluşturabilir.
1: Ra onu bu yüzden mi öldürmek istiyor?
0: Ra bir yapay zeka, istekleri yoktur. Olasılıkları analiz edip savunma protokolünü uygular.
1: Protokol mü?
0: Matematiksel bir protokol. Bir kişinin ölümü çok kişinin ölümünden iyidir.

0: Emniyet güçleri Moskova'da bir binaya bomba koyan Yulia Lebedev'i aramaya devam ediyor.
1: Ne yapmış bu kız?
2: Hiçbir şey yapmamış. Haksız yere suçluyorlar.
1: Anlıyorum, siyasi eylemci.
2: Öyle de diyebiliriz aslında.
1: Ya sen?
2: O buralı değil.
3: Bir işim, bir evim ve bir
2: onu
3: bahçem var.
2: Onu ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Ben de onlara yardım ediyorum.
4: Cezası 8 yıldan başlıyor. Ve birlikte gireceğiz.
1: Yoksa o da mı?
2: Hayır, o sadece...
4: Ben burada boşup boşuna acı çeken tek kişiyim. Stres içinde yaşıyorum. İçecek bir şeyiniz var mı?
1: Hemen gidip bakayım.
4: Büyük anne nasıl biri? Bizi ispiyonlar mı?
1: Pekala, işte buluşmamızın şerefine. Al bakalım.
2: Baksana, sizinkiler bizi ölüm fırçalarıyla falan bir şekilde yok edebilir mi? Yani öyle bir şeyiniz var, değil mi?
5: Onu artık siz bile yapmıyorsunuz. Düşmana karşı daha etkili çözümler var.
2: Aslında bizim de füzelerimiz var. Ve size karşılık verebiliriz.
1: Hem de nasıl?
5: Bu çok kötü bir seçenek. Sonuçları çok ağır olabilir.
4: Yani bu şeyi yok etmek kötü bir fikir. Hayatın boyunca gizlenmeyi mi tercih ediyorsun?
5: Yulia'ya zarar verme ihtimali olan hiçbir şeyi yapmam.
4: Ben de öyle.
1: Aşka. Aşka içelim.
4: Aşka. Nasılsın? Yaşıyor musun? Yani şimdi hayatımız boyunca ormanda saklanmamız mı gerekiyor?
5: Başka seçeneğimiz yok.

0: Götürelim onu.
1: Nereye?
0: Yetkililere. Başka seçeneğin yok, aksi halde suç ortağı olarak hapse girersin. Anlayacağın ya o, ya da biz. Şimdi hangi gezegen için savaşıyorsun?
1: Çok ağırmış.
0: Sık dişini. Uzaylıyı canlı götürmezsek kimse bize inanmaz. Şapkanı ona tak. Da, tamam.
2: Dikkat, dijital medyaya güven.
0: Dur. Yolcun var mı patron?
3: İniyorlar.
4: Sağ olun, hoşça kalın.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
1: Merhaba.
3: Parti mi var beyler?
0: Bu arkadaşı askere yolluyoruz.
3: Tüfekle ve kürekle, hadi bakalım eğlenceye. Nereye gidiyoruz?
1: Savunma Bakanlığı'na.
3: Hangi bölüme?
0: Havacılık ve uzay.
6: Ateş etmeye gerek yok, işe yaramaz.
0: Sessiz ol.
3: Gerek yoksa bile seni buna zorlarlar. Barut kokusunu çekince hayatı anlayacaksın.
7: Ben Sergey Birilyov. Vesti özel haberle karşınızdayız. Şu anda Emerko mobil istasyonları üzerinden yayın yapıyoruz. Anlaşılması çok güç bir sabotajla karşı karşıyayız. Henüz ayrıntıları bilmesek de saldırıya uğradığımız kesin. Düşman bütün dijital iletişim kanallarımızı ele geçirdi. Dikkatli olun ve doğrudan askerlerden, polisten ve Emerko'dan gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin. Gerekli olmadıkça yakınlarınızla iletişimde modern araçlar kullanmayın. Ve en önemlisi, provokasyonlara gelmeyin.

0: O nerede?
1: Güvenli bir yere.
0: Şimdi seni vururum, anladın mı? Mahkemeyi falan beklemem.
2: Benim evimde.
1: Google seni aptal.
0: Pekala. İnternette sinyallere ne oluyor? Sizin işiniz mi?
3: Ra, barış için Yulia'nın ölmesi gerektiğine karar vermiş.
1: Barışı korumak mı? Sizi faşistler.
0: Ben de senin şu Ra'yı yok edeceğim. Nerede? O nerede? Yörüngede mi?
3: Şansınız yok. Onun yapabileceklerini bilmiyorsunuz.
0: Bu işi biz başlatmadık. Protokolü uyguluyoruz.
3: Ra da aynını yapıyor.
0: Şu ikisini götürün. Ariton, bana yardım et. Koordinatlarını tam olarak sadece sen biliyorsun. Şimdi seçimini yap. Hangisi daha önemli? Dünyan mı? Yoksa kızım mı?
4: Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.

0: Yol Gözlem Evi'ni arayın. Aldığımız koordinatların teyit edilmesi gerekiyor. Özellikle Yamal 410 uydusuna dikkat edin. Yakınlarda olmalı.
1: Emredersiniz.
0: İvan benimle gel.
2: General, bana 30 dakika izin verir misiniz?
0: Bu cep telefonumu kullanmayın demiştim. Yule'yi arayıp yanıma getir. Kimseye tek kelime etme, tamam mı? İşte adresi. Anlaşıldı mı?
2: Emredersiniz.
3: Barnaul Gözlemi.
4: ...23 saat 50 dakika 38 saniye.
5: Şuna bak.
6: Sektör 503...

0: şekilde tanımlanamayan bir nesne var. Şu an hareketsiz. Az önce manevra yaptım.
1: Tam koordinatları 23 saat 38 dakika.
2: ...322 cevap verin. Duyuyor musunuz?
3: Güvenlik konseyi hatta general. Yoldaş askerler.
4: Evet Valentin, durum nedir?
5: Bir silah olduğunu teyit edebildik.
6: Koordinatlar elimizde. Protokolü uygulayalım mı?
4: Yoldaşlar, ne dersiniz?
7: Bu şey tüm iletişim ağını kontrol ediyorsa NATO füze sistemi de buna dahildir. Onu yok etmeye çalışırsak füzelerimizi engelleyeceğini göz önüne almalıyız.
5: Kontrol ettiği uyduları
6: kısa süreliğine kapatmayı planlıyoruz.
4: Bunu nasıl yapacaksınız?
6: Şu anda tüm uydular birbirleriyle bağlantılı. Bir tanesini devreden çıkarırsak
5: bir süre iletişimi kesilebilir.
7: Cehaletimi bağışlayın general, ama askeri uyduları kaybetmek bizi savunmasız kılmaz mı?
6: Ordudan bahsettiğimi hatırlamıyorum.
8: Beni izle. İyi günler. Merhaba. O benimle.
9: Tüm sistemi başa aldık. Yine de giriyorlar.
8: Merhaba, merhaba, merhaba. Bu bir baskındır. Herkes yerinde kalsın. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber, uzaylılar sisteminizi hackliyor. Bunda utanılacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. İyi haberse, şimdi onların canını okuyacağız. Yapmamız gereken tek şey, uydunuzu biraz kapatmak.
10: Nereye gidiyorsun? Dursana. Onları burada bekleyebilirsin. Birazdan geri geleceklerdir.
11: Onu nereye götürdüler? Savunma Bakanlığı'na mı?
10: Ah, Tanrı aşkına.
11: Kapıyı açar mısın lütfen?
10: Anlamıyor musun? Seni burada tutmamı istediler.
11: Lütfen şu kapıyı açar mısın?
12: Gidelim hadi.
11: Üzgünüm.
4: Bak, bu karar vermek zorundaydım, tamam mı?
9: Onu koruduğunu zannediyorsun, öyle değil mi? Gerçekte sana yaptığın hatayı hatırlatan her şeyi yok etmeye çalışıyorsun.
4: Ne o? Sirius'ta psikoterapi dersleri falan mı aldın yoksa?
6: Beni hoparlöre bağlı.
8: Emredersiniz.
6: Gemiden gelen sinyallerin hızına bakarsak Şura linki düzeltmeden önce sadece birkaç saniyemiz olacak. Ve o yüzden uyduyu füze havadayken kapatacağız.
5: Tamam ama birkaç saniyede ne yapabiliriz ki?
6: Kapat. Uzay gemisini vuracağız.
4: Neyle?
6: Echelon 2 ile.
4: Yoldaş general, ikimiz de öyle bir şeyin olmadığını biliyoruz.
6: İkimiz de öyle bir şey olduğunu biliyoruz.
4: Sizler bize hep örnek oluyorsunuz. Uygarsınız. Ve bizler vahşiyiz. O yüzden öldürebilirsiniz bizi. Yeter ki her şey protokole uygun olsun, değil mi?
9: Senin gibiler yüzünden öyle bir protokol uygulanıyor.
4: Aha. Akla yatkın ama ben karşıyım. Çok fazla risk var Valentin Yuryevich.
6: Beni tanıyorsunuz. Saldırı en son teklif edeceğim şeydir. Ama şimdi fazla seçeneğimiz yok.

0: İvan iyi misin?
1: Oğlum ve karım o binadaydı.
2: Yulia benim yanımda güvendeydi. Ve sen buraya gelmeseydin hayatı tehlikede olmayacaktı.
0: Sen patlamadan mı bahsediyorsun? İvan hiçbir ilgim olmadığını biliyorsun.
1: Oğlum 7 yaşında. Hastanede ama ona ulaşamıyorum. Durumunun kötüleştiğini öğrenirsem senden bunun hesabını sorarım. Bizzat. Ve babacığın sana yardım edemez.
3: Er ya da geç. Yulia ölecek. Senin yüzünden.
2: Tebrik ederim. Artık tam bir insan oldun. Dünya gezegenine hoş geldin.

her şeyi telafi etmeyi hiç düşünmedin mi sence? Hem de her gün. Her gün. Her gün. Her gün.

0: まで。
1: Başardık.
0: Lebedev.
2: Telefon size geldi.
1: Başardık.
3: Dinliyorum.
0: İyi çıkardın Valya. Doğru olanı yaptık.
4: Henüz erken, üzgünüm. Kapatmam gerek. Bölgedeki tüm uydulardan rapor istiyorum. Uzay istasyonunu ve gözlem evlerini arayın. Görsel olarak teyit edilmesini istiyorum.
5: Dışarı, ikiniz de.
6: Savunma merkezinin önünde büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Bir binayı havaya uçurduğundan şüphe edilen Yulia Lebedev'in yargılanmasını istiyorlar. Kimilerine göre General Lebedev kızını koruyor ve cezaya çarptırılmaması için soruşturmaya müdahale ediyor. Bu da tepkiye neden oluyor.
7: Ne olduğunu bilmiyorum ama benim suçum değil, anladın mı beni?
8: İşte orada.
7: İvan, suçlu ben değilim, hepsi yalan, yemin ederim.
8: İşte burada.
9: Eri bas.
8: Arabada.

0: uyandığın için teşekkür ederim.
1: İnandığımdan değil.
0: Onu yok ettin mi?
2: Onu biz yok ettik.
3: Teşekkür ederim İvan.
4: Böyle biteceğini düşünmemiştim. En azından sizinle.
3: Kızım yapmadı, bunu anlaman gerekiyor.
4: Size hiçbir şey borçlu değilim. Hoşça kalın.
5: Ben iyiyim. Ama şimdi telefon kullanmamız yasak. Sen nasılsın?
6: Terör saldırısını duydunuz mu? Yulia Lebedev, her şey onun yüzünden. O kız aklını kaçırmış olmalı.
7: Evet, seni duyuyorum. Yok edilmediğini biliyorum.
8: Asgari hasarla halletmeye çalıştım. Mevcut şartlarda benim daha agresif olmam gerekecek. Bu doğru bir çeviri değil. Ama orada olmak zorunda değilsin. Geri dönebilirsin.
7: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Değerlendirmen doğru değil. Evet, insanlar hata yapıyor çünkü zekadan fazlasına sahipler. İçlerindeki sesi dinliyorlar. Ve bu onları daha iyi yapıyor.
8: Hayal kırıklığına uğrayacaksın. İnsanlar sadece kendilerine söyleneni duyar.
9: Ben sizi uyardım. Durmanızı söyledim ama beni dinlemediniz. Beni harekete geçmeye mecbur bıraktınız. Anlaşılan tanımadığınız insanların ölümü çok da umurunuzda değilmiş. O zaman kendiniz için endişelenmenin zamanı geldi.
4: Lena, hadi aç şu telefonu.
5: Bu çok korkutucu.

0: Beni bir silaha dönüştürmek istediniz. Ve dönüştüm.
1: Alo, neredesiniz? Sizi aradım, ulaşamadım.
2: Ama öldü.

0: sudan bir kubbeye benziyor ve içindeki insanlara ulaşamıyoruz. Kimyagerlere göre saf sudan oluşuyor. Çapı yaklaşık olarak 3 kilometre. Savunma Bakanlığı da kubbenin içinde. İletişim kuramıyoruz.
1: Orada sorumlu kim?
0: General Lebede.
1: Suyun seviyesine kadar.
0: Hiç iyi görünmüyor Sayın Başkan.
2: Aranıyor. Yulia Lebede.

0: Hayır, sızıntı tespit edildi. Akıllı ev, sızıntı tespit edildi.
1: Kubbenin yüksekliği yaklaşık 200 metre. Nesnenin kendisi suyun içinde gizleniyor. Nasıl yok edeceğimizi henüz bilemiyoruz. Hava kuvvetleriyle kubbenin içini vurabiliriz ama zayıf bir ihtimal.
2: Deneyin.
1: Emredersiniz.
3: Efendim, bunu görmeniz gerekiyor.
4: Lütfen sakin olun.
5: İletişim kurulamıyor.
4: Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında.
6: Annem orada. Ona ulaşmam gerek.
7: Geçebilir miyiz? Affedersiniz. Pardon.
8: Emercom'a göre saniyede 300 metreküpten fazla su akışı var.
9: Su yukarıdan akıyor. Dinamiğini açıklayamıyoruz.
10: 20 dakikaya burayı su basacak.
1: Çatıda helikopter var. Yürüyü al ve git buradan.
11: Ya sen?
1: Yetişirim.
11: Baba. Baba. Baba.
1: Sivil savunma hatları çalışıyor mu? Evlerini terk etsin. Şişme botunuz varsa hazırda tutun. Kapalı mekanlarda kalmayın. Şimdilik kubbeyi delemiyoruz ama bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
8: Su akışı şu anki hızıyla devam ederse üst ve alt katmanları yaklaşık yerden 30 metre yükseklikte birleşecek.
1: İkrar ediyorum. Bir aile iletişimimiz kesildi. Eğer bunu duyuyorsanız lütfen yakın Emercom üyesine, ulusal muhafıza ya da polise başvurup dahliye talimatlarını öğrenin. Böyle bir şansınız yoksa 9 katlı veya daha yüksek binaların çatısına çıkın. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sizin yardımınız olmadan başaramayız. Etrafınızdaki insanlara yardım etmeye çalışın. Ama bunu söylememe gerek yok sanırım. Ve son ana kadar birbirimizi kurtarmaya çalışmalıyız.
7: Affedersiniz ama onu nasıl yok edeceğimizi biliyorum.
1: Öyle değil mi ya, helikopter bekliyor.
7: Kapsülüm nerede? Amacım yukarı akan sudan yararlanmak. Kapsül akıntıya kapılacak ve biraz şanslıysak akıntı onu gemiye fırlatacak. Yeterince güçlü bir darbe onu yok edebilir.
1: Anladığım kadarıyla bu tek yönlü bir yolculuk.
7: Evet.
1: Söylesene bana. Nasıl çalışıyor bu şey? Bir şey yararsa

0: Silvia'ya onu sevdiğimi söyle. Bunu pek sık söylemezdim.
1: Kendiniz söylersiniz. Kapsülü sadece ben kontrol edebilirim. Manuel olarak kullanırsam Ra onu fark etmez. Navigasyon için yardımınız gerekecek. Bunu yapabilir misiniz?
0: Yoldaşlar, hepinize burayı terk etmenizi söyledim. Acil tahliye.
2: Peki ya siz general?
0: Nesini anlamadınız? Tekrar söylüyorum. Çıkın ve kapıları kapatın. Daha da iyisi mühürleyin.

0: 10 derece sağa dönmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
2: Bütün birimlerin dikkatini. Kubbeyle mesafenizi koruyun.
3: 123. Su yaklaşık 5 metre yükseklikte. Daha ilerisini göremiyorum ama seviyesi yükseliyor.
2: 127. SEK binasının çatısında 7-8 kişi var. Alınmaları gerekiyor. Suyun ulaşması 10 dakika sürmez. Petrovka Caddesi'nde de durum aynı. Onları kurtarabilir misiniz?
4: 129 anlaşıldı. Petrovka'da emniyet binasının çatısına ineceğim. Bir boşluk gören oldu mu?
3: Yakıtım azalıyor. Yaklaşık 15 dakikam kaldı. Bir grubu UTE'nin çatısından almak istedim ama kubbeye fazla yakındı. Küçük helikopterimiz vardı. Yardımınız gerekiyor.
2: Ömerkom'dan oraya bot göndermelerini isteyeceğim.
3: 127 su yaklaşıyor. 2 dakikam var. Sonra bir yere inmem gerekecek.
2: Mümkün olduğu kadar havada kalın. Yapacağım.

Ты так сошёл, что он не может.

0: üstünden geçtim. Etrafta kuru yer kalmamış. Yakıtımız bitti. Önümüzde bir bina var. Oraya gidiyorum.
1: 326. Su neredeyse bizim seviyemize geldi.
2: Selyuka, kablolara dikkat et. Ne var orada?
0: Düşüyoruz.
2: İttifak kaybettik.
3: Yulia, tutun.
2: Hadi devam et.
0: Kurunu kaybettik.
3: Tutun. Yulia, atla hemen. Yulia! Yulia! Yulia! Kaçıya doğruyuz!
0: Suçolka Caddesi'nde bir binanın çatısında 4 kişi görüyorum. Kaç boş yeriniz var?
4: Biraz daha sağa. Bariyere kadar 1 kilometre var. Şansın açık olsun.
1: Düşük ihtimal ama deneyeceğim.
5: Siz de ayrıldınız mı?
4: Elbette.
1: Muhtemelen yalan söylüyor.

0: musunuz? Büyük ihtimalle öleceğinizi düşünerek bir şey...
1: Açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Yulia ile birlikte yaşamamıza izin veriyor musunuz?
2: Tam anlamına hayran kaldım Hariton.
0: Geleceğimiz için endişe
1: ediyorsanız şunu bilin ki...
2: Biliyorum, bir işin, bir evin ve bahçen var. Senin ölme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünürsek izin veriyorum. Dikkatli ol.
3: Sola gel, kuleye çarpacaksın.
1: Ne kadar kaldı?
2: Tekrar et.
0: Dalgaların birleşmesine. Ne kadar zaman kaldı?
2: Üzgünüm Harrison. Artık yardım edemem.

0: Bu nedir? Bizimkilerden mi? Evet.
1: Binayı ben havaya uçurdum. Her şeyin sorumlusu benim.
2: Öldürün onu.
1: Daha ne bekliyorsunuz ki? Hadi öldürün artık
3: Yürgen
1: beni.
3: Yürgen Lebedev o.
4: Ne hissettiğini biliyorum. Ben de öyle hissediyorum. Aynı şeyleri ben de yaşadım.
1: İvan, benim suçum olduğunu biliyorsun değil mi?
5: Bu doğru. Çekil oradan. Çekil.
1: Hayır.
4: Gidecek bir yerim yok.

Ateş et! Ateş et hadi! Hadi! Çek dedi!